0: ülkedeki katsa yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongrenin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan Netanyahu, BM Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Ancak İsrail basınına göre Netanyahu artık istenmeyen adam. Netanyahu'nun yaklaşık 24 saatlik New York ziyaretinde yine protestolarla karşılanması ve BM kürsüsünde boş salona hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'taki Türk evinde kabul etti. Terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zikan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. 11 şüphelinin tutuklu bulunduğu İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci kez operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkan vekilinin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. CHP 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta kampa girecek. Kampta yeni yasama dönemi için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Parti politikaları, yerel yönetimler ve kurultay süreci değerlendirilecek. MYK'daki olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Anlaşma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Washington'un tehdit ve baskılarına boyun eğmeyeceklerini, savaştan korkmadıklarını vurguladı. İran'ın nükleer silah geliştirme amacının bulunmadığını da belirtti. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 463-34-21. Sevgili dinleyenler, Batı Trakya Türk azınlığının temel hakları ve özellikle din özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar uluslararası platformlarda gündeme taşınmaya devam ediyor.

0: diyor. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya Türk azınlığının dini özerkliğine yönelik müdahaleler ve din özgürlüğü alanındaki sorunları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. olağan oturumunda gündeme taşıdı. Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının dini özerkliğine devam eden müdahale ve din özgürlüğü ihlalleri başlıklı bildiri çerçevesinde yaşanan sorunları ve azınlığın taleplerini konuşacağız. Hattımızda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habib Habiboğlu var. Sayın Habiboğlu merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Tülin Hanım, iyi günler, hoş bulduk. Tüm dinleyicilere selamlarımı sunarım.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Habiboğlu, öncelikle Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda Batı Trakya Türklerinin dini özerkliği konusunu gündeme taşıma ihtiyacı neden doğdu? Bunu dinlemek isteriz sizden.
1: Efendim, bilindiği gibi bizim Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşması gereği dini ve eğitim özerkliğimiz söz konusu. Ancak bunları ülkemiz Yunanistan eğitim ve dini konumuzu dikkate almıyor özelliğimizi. Gelelim bir devlet mekanizmasına oluşturdu. Dolayısıyla dini özelliğimizi yanı sıra ayrımcılık yapıyor. Niçin, nasıl ayrımcılık yapıyor? Diğer ülkemizde bulunan Ortodoks Kilisesi'nin yanında aynı anda Yahudiler, Katolik ve Protestan dini cemaatlerin iş çalışımı ve lider seçiminin yanı sıra hiç yani bırakıyor, serbestçe hür şekilde uygulayabiliyorlar. Ancak bizim Batı Trakya'daki Türklerimize geldiğinde bir seçmiş olduğumuz müftümüzü makama oturtmuyor. İki bize ayrımcılık yapıyor o konuda. O yönden ihtiyaç duyduk. Bir de tabii birkaç hafta önce bir cuma namazı sayesinde tayin edilmiş müftüler İskeçe'de Çınar Camii'mize geldiler. Namaz kılmak istediler. Müftü sıfatıyla. Tabii bizim seçmiş olduğumuz müftü cemaat tarafından içeride hazır oluyorlardı. Kısacası provokasyon bir eylemdi ülkemiz Yunanistan tarafından yönetilen müftülük. Dolayısıyla bunun akabinde de dört arkadaşımız biraz müdahale ettiler. Bunun için de kendileri mahkemeye verildi ve cezalandırıldı. Bunun için de ihtiyaç duyduk yani ve kaybettiler ülkemiz Yunanistan'da. Dört arkadaşımız cezalı durumda şu anda ancak tabii itirazda bulundular. Umarım önümüzdeki yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getiririz. Bunun
0: Bildiriniz
1: dolayı ihtiyaç duyduk yani. Bunu da Avrupa Birleşmiş Milletleri'nde dile getirmekte.
0: Evet, bildirinizde özellikle dini özerkliğe devam eden müdahale ifadesini kullanıyorsunuz. Burada söz konusu olan müdahaleler neler peki?
1: Burada müdahale edilen demin de ifade ettiğim gibi bizim Atina Antlaşması ile Lozan'a dayanarak eğitim dini özerkliğimiz var. Bir. İki. Diğer din gruplarının demin de saydığım gibi dini özelliklerini yaşayabiliyorlar ama bize karşı ayrımcılık yapıyorlar. Bu iki. Üç, bizim seçmiş olduğumuz müftü dolayısıyla müftülük makamı oturulması gerekiyor, oturtulması gerekiyor. Artı 1927'de imzaladığı ülkemiz Yunanistan Ulusal Azınlıklar Korumasına çerçeve sözleşmesinde oynanmasını bekliyoruz bir an önce.
0: Müftülüklerin yalnızca dini bir makam olmadığını, aynı zamanda Batı Trakya Türk toplumunun tarihsel ve hukuki yapısı içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Müftülerin
1: Evet.
0: dini yetkileri ve toplum içerisindeki konumu açısından yaşanan sorunlar neler peki?
1: Şimdi efendim müftüler tabii geleneksel olarak geçmişten geleneksel hukuk diyoruz. Burada evlenme, boşanma ve ayrıldığında çocukların kime bırakılacağı ile ilgili bir geleneksel hukuk sistemimiz var. Tabii bunu biz uygulayamıyoruz. Biz seçmiş olduğumuz müftülerimiz elinde değil. Bunlar tayin edilmiş müftülerin elinde. Zaten bu konuya dayanarak da ülkemiz Yunanistan diyor ki yargıç yetkileri olduğu için müftülük makamı bunun için biz de yargıçları nasıl tayin ediyorsaydık bu müftüleri de böyle tayin etmemiz gerekiyor diyerekten buraya sığınıyor yani. Halbuki bizim seçmiş olduğumuz İskeçe'deki müftümüz Sayın Mustafa Trump'a ve Gümrüce'deki müftümüz İbrahim Şerif halk tarafından seçildi. Bu tür yetkileri sahip değil ve dolayısıyla zaten

0: demin de ifade ettiğim gibi geleneksel bir hukuk sistemine dayanarak da ülkemizin aslında bu gerekçeyle tayin etme ihtiyacını duyuyor. Burada genel olarak ülkemizde yaşayan bizler Batı Türkleri nikah yani evlenme konusu olduğunda resmi nikaha gidiyoruz. Anlaşmazlık olduğunda miras konusunda veyahut da boşanma konusunda resmi hukuki sisteme başvuruyoruz. Yani genellik olarak bu geçmişte bir gelenek. Ama pratikte de uygulanmıyor. Ama bunu ülkemiz üniversiteden gerekçe göstererek bizim seçmiş olduğumuz müftüler makamını oturtmuyor. Onun yerine tayin edeceğim diyor. İlaveten Tülin Hanım, müftülük makamımız bir devlet memuriyeti oldu yani. Hı hı. 140 tane din adamları görevlendirdi devlet memuru olarak. Artı müftülük makamlarında çalışan birçok Yunanlılar var, hukukçular var. Hı hı. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi bir devlet kamu hı hı. alanı oldu. Olmuş bunu. Halbuki özellik olması gerekiyor. Aynı diğer dini grupların olduğu gibi kendi idaremizi kendimiz yönetmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bunun buyurun.
1: Sayın Habiboğlu, camilerin ve vakıf mallarının da yönetimi konusunda sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Bu alandaki evet. temel anlaşmazlıklar neler peki?
0: Şimdi bizim de demin ifade ettiğim gibi geleneksel hukuk sistemi olmasıyla birlikte müftülük makamımız İskeçli'de, Gümülcüne'de müftülük makamına bağlı olan bütün köylerimizde ve şehirlerimizde vakıflarımız var. Hı hı. Vakıf idare heyetlerimiz. Bu vakıf idare heyetlerimiz köylerimizde yasalar çerçevesinde, anlaşma çerçevesinde belirleniyor, seçiliyor. Bazı köylerde 3 tane, bazılarında 2 tane ve bunların da kamu yararlanacağı bir imzaları, yetkileri var. Yani örneğin ben Murat'tan geliyorum. Murat'ta köyün camisi var, malı mülkü var. Hı hı. Zengin birisinin bağışta bulunuyor. Bunun idaresini bağışta bulunuyor köy cemaati. Bunu söz konusu vakıf idare heyeti yönetiyor. Nedense İskeçe'de, Gümülcüne'de, Dede Ağaç'ta, Dimotoka'da zengin olan bölgede cemaatlerimizin idaresi tayinle ediliyor. Cemaat idare ediliyor. Niye? Kontrol edebilsin.
1: Evet.
0: Ticaret güç, para demek güç demek. Hı hı. Güç dedikten sonra tabii o zaman kendi idaremizle edin, kendi halkımıza yönelik kullanabilme ihtimalimiz var. Efendim amaç bu. Ve müftülük makamı da denetliyor. Denetleme hakkına sahip.
1: Evet. Sayın Habiboğlu, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu bu konuyu daha önce de Avrupa kurumları ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları önünde gündeme getirdi. Bu uluslararası girişimlerin önemi nedir sizce?
0: Şu an gayet bahsettin Tülin Hanım. Ülkemiz Yunanistan bizi duymuyor. Hı hı. Duyuyor da duymak istemiyor.
1: Maalesef.
0: Onun için yurt dışında olan kurum kuruluşlarımız ile birlikte topyekun Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Birleşmiş Milletler'inde hatta bütün Avrupa kıtasında olan azınlıkların bir çatı kuruluşu FUEN'de veyahut da diğer benzer çatı kuruluşlarında sorunlarımızı dile getirmek. Tabii bundan rahatsız oluyor ülkemiz Yunanistan. Konu olduğu olan bu Birleşmiş Milletler'ine sunmuş olduğumuz tebliğe hemen akabinde ülkemizin Yunanistan'da basını Habiboğlu tekrar canlandı gibilerde böyle abartı bir manşet ataraktan kısacası şikayet ettiğimizi, Yunanistan'ı kötülediğimizi dile getiriyor, haber yapıyorlar. Yani rahatsız oluyorlar anlaşılan.
1: Evet. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak peki Yunanistan makamlarından bu konuda öncelikli olarak hangi adımların atılmasını bekliyorsunuz?
0: Demin de ifade ettiğim gibi ülkemiz Yunanistan Batı Trakya Türk azınlığının dini özelliklerini yeniden tesis etmesini ve kendi müfredatını seçme hakkını tanımasını talep ediyoruz. Hı hı. Bir bu. İki, atanmış olan bu 2022'de atama yasası, müftülerin atama yasasının geri çekilmesini istiyoruz. İki, üç de demin de ifade ettiğim gibi 1997'de imzaladığı ulusal azınlıkların korunması ilişkin çerçeve sözleşmesini Birleşmiş Milletler'inde onaylamasını istiyoruz.
1: Hı hı. Sayın Habiboğlu, son olarak şunu sormak istiyorum size. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları

0: Konseyinde yapılan bu girişimin ardından federasyon olarak önümüzdeki dönemde izleyeceğiniz yol haritanız nedir acaba?
1: Önümüzdeki günlerde yani Pazartesi günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin paralelinde lobi çalışmasını yapacağız. Akabinde tekrar Birleşmiş Milletler'in toplantısına iştirak edip orada ikili görüşmelerde bulunacağız. Bunun arkasında da her zaman yaptığımız gibi Berlin'de, Brüksel'de lobi çalışmalarında bulunmak istiyoruz.
0: Sayın Habipoğlu, süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Romanya'ya gidiyoruz şimdi. Yüzyıllardır kültürel zenginliğini ve kimliğini korumayı başarmış özel bir coğrafyayı, Dobruca'yı ve Romanya'daki Türk-Tatar varlığını konuşacağız. Konuğumuz bu toprakların tarihini hem akademik bir titizlikle inceleyen hem de bizzat o kültürün içinden gelen değerli bir isim, tarihçi ve akademisyen Doktor Metin Ömer. Kendisiyle hem Romanya'daki soydaşlarımızın dünden bugüne uzanan serüvenini hem de kaleme aldığı bu alandaki en kapsamlı eserlerinden biri olan Romanya'da Türkler ve Tatarlar kitabını konuşacağız. Sayın Ömer merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın Ömer, ben de Romanya'dan göç etmiş bir Kırım Tatarı olarak sizinle konuştuğum için çok çok memnunum. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye burslarıyla Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yaptığınızı da biliyoruz. Bir söyleşinizde de Ankara'da geçirdiğiniz yılların hayatınızın en güzel dönemlerinden biri olduğunu anlatmışsınız. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?
1: Evet, Sultan Abdülmecit tarafından kurulan Kırım Tatarları göçmenler için kurulan Mecidiye şehrinde doğdum, Dobruca'da. Kırım Tatarı bir aileden geliyorum. Atalarım 19. yüzyılın ortasında Çarlık Rusya'nın baskıcı politikaları yüzünden Kırım'dan göç edip o zaman Dobruca Osmanlı olduğu için Dobruca'ya yerleştiler. Doktoramı dediğiniz gibi YTB'nin burslusu olarak Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Evet, Ankara'daki yıllarım hayatımın en güzel dönemlerinden birisidir. Onu çok açık diyebilirim. Bu dönemde çok değerli tarihçiler ve uzmanlarla tanıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Aynı zamanda çok sevdiğim dostlar edindim. Ve benim için özel bir yeri var Türkiye'deki yıllarımın. Romanya'dan Türkiye'ye göç edenler ve onların torunları beni aileden biri olarak bağırlarına bastılar. Bu sıcaklık doktora tezime de yansıdı. Çünkü ben göçleri çalıştım. Romanya'dan Türkiye'ye göçleri çalıştım ve bu bağlamda göçleri sadece belgelerden değil, yaşayan insanların hikayelerinden de anlamaya çalıştım. Ayrıca Ankara'daki yıllarımda Kırım Derneği'nin etkinliklerinin de yetişmemde ayrı bir yeri var. Orada davasına gönül vermiş harika insanlarla tanıştım. Onlara çok selam gönderiyorum bu vesileyle. Günümüzde işte bugün Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde ve Köstencevi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Dobruca'daki Türk Tatar toplum üzerinde dersler veriyorum. Araştırmalarım da genelde göç, kimlik ve azınlıklar üzerine yoğunlaşıyor.
0: Romanya'da Türkler ve Tatarlar kitabınız hem tarihsel derinliği olan hem de geniş kitlelere hitap eden çok önemli bir çalışma. Sizi bu kitabı kaleme almayı iten temel motivasyon ne oldu? Literatürde nasıl bir boşluğu doldurmayı hedeflediğiniz desek neler söylersiniz?
1: Fikir Dobruca Türk Tatar tarihi üzerine ders vermeye başladığımda doğdu. Çünkü ilgi beni çok şaşırttı. Sadece dersler sadece topluluktan değil, Roman kamuoyundan da gelenler oluyordu. Ve dersler sırasında bir şey daha fark ettim. İnsanların bildiği tarih çoğu zaman bizim tarihimiz değil, bizim hakkımızda anlatılan bir tarihti. Bildiğiniz gibi Balkanlardaki milliyetçi tarih yazımları uzun süre Türkleri sadece Fatih, işgalci ya da boyunduruk olarak gösterdi. Oysa Dobruca'nın hikayesi çok daha zengin. İşte Osmanlı döneminde Mecidiye planlı bir şehir olarak kuruldu. İmparatorluğun ilk demir yolu Boğaziçi ile Köstence arasında buradan geçti. 1878'den sonra Türkler ve Tatarlar Romanya'nın sadık vatandaşları oldular. Roman ordusunda savaştılar, şehit verdiler. Ve bu insanlar tarihin sadece nesnesi değil, öznesidir. Bu yüzden kendi tarihimizi kendimiz anlatmamız gerekiyordu ama milliyetçi bir karşı anlatıyla değil, belgelere dayanarak.
0: Daha gerçek bir
1: Literatür de
0: tarih değil
1: çok.
0: mi?
1: Evet. Literatür de çok azdı bu konuda. Mevcut sentezler eksik kalıyor. Mesela komünist dönemi hiç işlenmiyordu ki komünist dönemi çok önemli bir

0: dönemdir bizim tarihimiz için. Ben hem uzmanın hem de işte dediğiniz gibi geniş okurun rahatça okuyabileceği bir eser yazmak istedim.
1: Evet, kitabınızın içeriğinden söz edersek Hunlardan ve Sarı Saltuk döneminden başlayan çok uzun bir tarihsel kesiti ele alıyorsunuz. Romanya coğrafyasındaki Türk-Tatar varlığını düşündüğümüzde bu toplulukların bölge kültürüne ve kimliğine vurduğu en belirgin damga sizce ne oldu?
0: Bence en belirgin damga bir arada yaşama kültürüdür. Doburca'nın etnik bir arada yaşama modeli olduğu haklı olarak söylenir. Ama bu modelin sadece Romanya Devleti'nin Türk-Tatar azınlığına yönelik akıllıca politikasına dayanmadığını da unutmamalıyız. Bu model aynı zamanda bir Osmanlı mirasıdır. Çünkü millet sisteminde her dini topluluk kendi inancını özgürce yaşayabiliyordu. Bu sayede bugün Doburca'da sadece camiler değil, Osmanlı döneminde inşa edilmiş kiliseler de ayakta. Bu mirası yer adlarında da görüyoruz. Günümüzde Doburca'yı gezerseniz veya bir haritaya bakarsanız Baba Dağı, Mecidiye, Tekisür Gölü, Karasu gibi yerleşim yeri görebiliyorsunuz. Ayrıca Baba Dağı'nda Gazi Ali Paşa Medresesi'nden gelen Müslüman seminerinde de Doburca'nın en köklü eğitim geleneğidir bu topraklarda. Günümüzde bunun bu okulun devamı Kemal Atatürk Koleji'dir.
1: Evet, Romanya'daki Türk varlığından ve kimlik mücadelesinden söz etmek istiyoruz biraz da. Romanya Devleti tarafından Türkler ve Tatarlar iki ayrı resmi azınlık olarak kabul ediliyor. Bu iki toplumun Romanya'nın çok kültürlü yapısı içindeki yeri ve diğer topluluklarla ilişkileri tarihsel süreçte nasıl şekillendi desek kısaca neler söylersiniz?
0: Şimdi belgelere bakarsak, tarihe bakarsak 1878'de Türkler ve Tatarlar Doburca'da çoğunluktaydı. 1878'de Doburca Osmanlı toprağı olmaktan çıkıyor ve Roman sınırlarına giriyor. Ve o tarihte Türkler ve Tatarlar çoğunluktaydı. Sonraki göçlere rağmen güçlü ve birlikte kalan bir topluluk oldular. Bu birliğin merkezinde dini kurumları olmuştur. Müftülük, camiler, cemaat komiteleri ve eğitim kurumu olarak Müslüman semineri. Fakat bu arada Romanya'nın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına da entegre oldular. Romer ordusunda savaştılar. İki dünya savaşı arasında parlamentoya milletvekili ve senatör gönderdiler. Roman basını onları sadık vatandaşlar ve dürüstlük örneği olarak adlandırıyordu. Ama bence en iyi dönem 1999'dan sonraki dönem. Çünkü bu dönemden sonra parlamentoda temsilci, belediyeden valiliklere ve bakanlıklara kadar her düzeyde görev alan Türk ve Tatar bulabilirsiniz. Başarılı iş insanları ve Romanya'nın kültür hayatında aktif sanatçı ve aydınlar var. Ve artık Türk-Tatar toplumu sadece korunan bir azınlık değil, Romanya'nın yönetimine ve girişimine katkı veren bir topluluk diyebiliriz.
1: İki Dünya Savaşı arası dönemde Dobruca'dan Türkiye'ye yaşanan kitlesel göçler üzerine de çok kapsamlı bir doktora çalışmanız ve kitabınız var. Bu göçler Romanya'da kalan Türk-Tatar nüfusunun sosyo-kültürel dengesini nasıl etkiledi peki?
0: Şimdi sadece iki dünya savaşı arası dönemde benim tahminlerime göre 115 bin Türk ve Tatar Romanya'dan Türkiye'ye göç etti. Okullar ve camiler öğrenci ve cemaat kaybetti ve öğretmen ve imam bulmak zorlaştı. Kalanlar sayıca azaldı ama Roman toplumuna daha fazla entegre olabildiler. Bugün bu göçlerin sonucunu çok açık görüyoruz. Romanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu tek bir köy kaldı. Fıntına Mare Romancısı, Başpınar Türkçesi. Hı hı. Ama 1878'deki gibi çoğunluk olmasak da Türk-Tatar toplumu Köstence ilinde hala önemli bir oran oluşturuyor. Ve Doburca'nın kimliğine de görünür ve canlı bir yerimiz var.
1: Günümüzde Romanya'daki soydaşlarımızın dil, din ve kültürel varlıklarını koruma noktasında karşılaştığı en büyük avantajlar ve zorluklar neler? Genç neslin bu mirasa sahip çıkma oranı sizce ne düzeyde?
0: Aralık 1989'da komünist rejimin çöküşünden sonra en önemli gelişme.

0: gelişme toplumumuzun kimlik açısından bağlı olduğu iki coğrafyalar, yani Kırım ve Türkiye ile yeniden bağ kurabilmesiydi. Türkiye bu kimlik yeniden doğuşunda temel bir rol oynadı. Türk diplomasisi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve son yıllarda YTB gibi kurumlar hem dini hayatın hem de ana dilin canlanmasına belirleyici katkı sağladılar. En büyük zorluk hala dil bence. Şehirleşme ve karma evliliklerle ana dil evde giderek daha az konuşuluyor. Elbette gençlerle ilgili sorunlar da var. Ama şunu söyleyebilirim, Romanya'daki Türk-Tatar gençleri çok enerjik bir grup. Kimliklerine sahip çıkıyor, kültürel etkinliklere katılıyor ve değerlerini yaşatmak için gerçek bir çaba gösteriyorlar.
1: Yani Sayın Ömer, son olarak şunu sormak istiyorum. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Bükreş Şube Başkanı olarak da aktif görev yapıyorsunuz. Sivil toplum düzeyinde ve iki ülke akademik ortaklıklarında bu bağları güçlendirmek adına önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar atılmalı sizce?
0: Şimdi bence aslında gerekli araçlara zaten sahibiz. Dediğim gibi TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar sahada, Romanya'da çok iyi çalışıyorlar. Toplumumuz için çok iyi çalışıyorlar. Romanya ve Türkiye'deki üniversiteler arasında güçlü ortaklıklar var. Birlikte konferanslar, sempozyumlar ve etkinlikler düzenleniyor. Bunların hepsinin üstünde Ankara ile Bükreş arasındaki ilişkiler tarihin en yüksek seviyesinde diyebiliriz. Yani çerçeve mükemmel. Bize düşen bu imkanları sonuna kadar kullanmak, daha çok yayın yapmak, daha çok etkinlik düzenlemek, birbirimizi daha sık ziyaret etmek. Bu tür ortak projeler hem hafızamızı korur hem de iki toplumu birbirine daha da yaklaştırır.
1: Sayın Ömer, süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Köstenci Ovidius Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Metin Ömer vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuk devam ediyor. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil var. Kendisiyle Bulgaristan'da Türk nüfusun yoğun olduğu Kırcaali'deki ve Eğridere'deki yani Ardino'daki Osmanlı mirası eserleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: 19. yüzyıl salnamelerine göre Eğridere kazasında 42 cami, 127 mescit, 6 medrese ve binden fazla çeşme kayıtlıyken bugün ayakta kalan veya belgelenen eserler hangileri desek neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi bölge olarak Kırcaali, Ardino, Eğridere olarak yani biz Eğridere diyoruz Türkçe'de fakat 1980'de de ismi Ardino olarak dönüştürülmüş. Arda Nehri'nin geçtiği bir bölge ve Doğu Rodoplar olarak adlandırdığımız bu bölge Osmanlı'da sultan yeri olarak geçer. Yani sultanların dinlendiği yer Edirne Osmanlı'nın payitahtı iken bu bölgede padişahlar dinlenme yeri olarak tercih ettikleri için sultan yeri olarak da ismi geçiyor. Ama coğrafi olarak Doğu Rodoplar olarak adlandırıyoruz. Burada Kırcaali merkez olmak üzere 6 tane kazası var. Eğridere yani bugünkü ismiyle Ardino, Koşukavak, Kumovgrad, Mestanlı, Momçilgrad, Darıdere, Zlatograd. Yani isimler hep değişmiş ama Türkçe isimler var. Yani Türkçe isimleri de geçerli. Yani bu geç dönemde değiştiği için isimleri. Bu kazalar var. Yani
0: Özel bir coğrafya mı hocam? Neden
1: bu
0: sultanlar burada dinlenmeyi tercih
1: niye dağlık
0: etmişler?
1: arazi, dağlık bir arazi ve sürekli yamaçlar ve orman, av olarak kullanılan bir yani sayfiye yeri diyelim. Hem suların bol olduğu. Nitekim günümüzde Ardino'dan Arda Nehri geçtiği için baraj var. Hep duyuyorsunuz televizyonlarda duymuşlardır dinleyicilerimiz. Hep seller oluyor. Yani o baraj dolduğu zaman kapakları açtığı zaman Edirne'de sel oluyor. Çünkü bu bölge 1900 yani Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Edirne'ye bağlı. Yani Kırcaali'nin Ardino dediğimiz Eridere, Mestanlı, Cebel, bu 6 ilçe Cebel de var. Bu 6 ilçe Edirne'nin kazaları olarak geçiyor. Fakat sonradan 1912'den sonra sınırlar belli, Birinci Dünya ve Balkan Savaşlarından sonra sınırlar belli olunca Doğu Rodoplar Bulgaristan'da kalıyor. Batı Rodoplar ise Yunanistan'da. Yani bugün Batı Trakya dediğimiz Batı Rodoplar olarak geçer. Bölgede nüfus olarak yani baktığımızda nüfusun %90'ı Türk veya Pomak. Yani Rodoplar kuzeye doğru devam ettiğimizde Başmaklı yani bugünkü Smolen dediğimiz kasaba ve Sofya'ya doğru o hat tamamen Pomaklar ve Türkler ve Müslüman nüfus var. Bulgar nüfus burada sadece takriben %10'dur. En fazla %10'dur. Yani neredeyse şeyi yok. Nüfus
0: Hemen
1: yok.
0: hemen
1: Tamam
0: Türkler
1: Türkler
0: tarafından.
1: tarafından. Belediyeler de Türk belediyeler. Yani Türkler idareci olarak. Çünkü nüfus Bulgar olmayınca belediyeler de Türkler HÖK Partisi'nin belediye başkanları yürütüyor. Burada Eridere'de diğer bir önemli husus nedir? Arda Nehri üzerindeki Via Egnatia, Anadolu'dan İpek Yolu'nun Roma'ya giden güzergahında buradan geçiyor. Bu güzergahtan yani Eridere üzerinden geçip devam ediyor. İşte Gümülcine, ondan sonra Selanik'e doğru devam ediyor.
0: Tek yol, tek at yol.
1: Tek hat yol. Bu yolu Osmanlı da kullanmış belli dönemlerde. Yani
0: Hala da sanki tek hat yol olarak kullanılıyor, değil mi?
1: son dönemde biliyorsunuz Bulgaristan Sovyetler Birliği'ndeyken tamamen kapalıydı kapılar. Fakat 2000 yılından sonra Gümülcine ile Ardino arası yani Eğridere arasında yol yapıldı, yol açıldı, gümrük kapıları açıldı ve oradaki Ardino'daki Eridere'deki Türklerle Gümüşhane'deki Türkler birleşti daha doğrusu. Ve karışık evlilikler de, yani oradan evlenen oraya giden sürekli şey olduğu için, kapılar da açıldığı için neredeyse birleştiler. Yani Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar.

0: insan nüfusu olarak hem ticari anlamda hem de kültür anlamında eskiden bir 80 yıl kapalı olan, duvar olan şey açılınca işte birleştiler.
1: Tek tip, tek kültür gibi
0: Yani
1: görünüyor
0: tek
1: şu an.
0: kültür gibi gözüküyor. Yani bu nüfusun Türklerden yoğun olarak olması bölgede dikkat çeken bir husustur. Yani bütün belediye başkanları hepsi Türk. Örnek verecek olursak yani Kirkova olarak adlandırdığımız bölge yani belediye başkanı da, Koşukavak'ın belediye başkanı da, kültür merkezleri hepsi Türk kültür merkezleri ama Bulgaristan Devleti'nin idaresinde. Yani HÖK Partisi'nin işte seçimlerde HÖK Partisi'nin denetiminde oluyor. Diğer bir husus bu bölgede sizin de bahsettiğiniz gibi bizim tespitlerde, arazideki tespitlerde yaptığımız şeyde 37 vakıf eseri Ardino ve köylerinde şu anda ayakta. Yani şu anda da ayakta. Yani camiler işte 1991'den sonra kapalı olan camiler tekrar restore edilip ibadete açılıyor. Burada dağlık arazi olduğu için şöyle bir sıkıntı var. Çoğu Yörük Türkleridir. Yani bu güney kısmında yaşayanlar Yörük Türkleri, kuzey kısmında yaşayanlar Pomak Türkleri. Bizim bahsettiğimiz Eridere, işte Kuşukavak bu Yörük Türkleri. Buradaki dağlık arazide yani sert yamaçlarda küçük köyler olduğu için ormancılıkla, hayvancılıkla uğraşan bir kesimden bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak bu kesim, bu portföy yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye birçok nüfus göçü yaşandı. Bu 1989'daki bildiğimiz Zhivkov döneminden önce de
1: Göç vardı.
0: göç vardı. Ha, bugün ise göç durdu belki. Belki de geriye göç, yani o 89'da göç edenler geriye dönenler de oldu. Onlar Türkiye'de bir 10 yıl yaşadıktan sonra onlar da diğer Türkleri, yani oradaki Bulgaristan'dan çıkmayan Türkleri de hem dini kimlik hem de milli kimlik olarak hazırladılar. Yani o da bir her şeyde bir negatif ve pozitif yönleri var. Her olayın burada da pozitif yönleri bu. Bulgaristan'da özellikle Eridere'de Ardino'dan Türkiye'de siyasi göç edenler de siyasi ve ekonomik olarak önemli iş adamları, siyasetçiler, üst bürokratlar da yetişti. Yani bu hem siyasetçiler açısından, üst bürokrat açısından bölgeden epey bölge Türkiye ile bağını koparmadı Eridere. Eridere'de ve civarındaki köylerle birlikte büyük bir kasabadan bahsetmiyoruz. Yani 35 bin nüfuslu bir kasaba aslında. Fakat köyleri ile birlikte bu 60 bin 70 bine kadar çıkabiliyor. Bunun yanında Cebel'de neredeyse hiç Bulgar yok yani.
1: Tamamen Türklerden oluşuyor.
0: Mestanlı dediğimizde orada da Bulgar nüfus yok. Bulgarlar da bunu biliyor yani fakat kendi nüfusları olmadığı için bir şey de yapamıyor. O komünizmin en sıkı döneminde buradan Türkleri alıp işte Vidin falan o taraflara sürmeler yani sürgünler yapılmış. Fakat yine de oradan tekrar buraya gelmiş. Çünkü alıştığı yer burası, doğduğu yer burası. Şimdi bahsettiğimiz Gümülcine, Kırcalı merkeze bağlı Cebel, yani bugün de ismi Cebel, Eridere Ardino olarak adlandırılıyor. Kızılağaç, Kirkovo, Koşukavak, Kumovgrad, Mestanlı, Momçilgrad ve Darıdere, Zlatograd. Yani en sonu Darıdere oluyor. Darıdere'de hemen hudut zaten karşısında Gümülcine gözüküyor.

0: diyor zaten. Yani öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz.
1: İç içe geçmiş bir
0: İç içe
1: coğrafya.
0: geçmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce orada da bir Türk Cumhuriyeti kuruluyor. Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar bir yıllık bir ömrü oluyor. Sonradan sınırlar belli olunca işte o bölge Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar işte Bulgaristan'la Yunanistan arasında paylaştırılıyor. Koşukavak ilçesi Osmanlı döneminde orası bir vadi ve biraz düzlüğü ovası da var Koşukavak'ın ve Sultan Yeri de geçiyor. Yani bahsettiğim sadece Koşukavak değil, hepsi Sultan Yeri.
1: Hı hı.
0: Yani bu 3-4 bölgeden bahsettiğimizde. Eğridere ve civarında Türk eserleri, Türk kültür mirası ne vardır bugün bakacak olursak, dediğimiz gibi 37 yapı şu anda vakıf eseri ayakta. Ardino'da Çarşı Camii var. 16. yüzyılda ve 16. yüzyıl eseri 1706'da arşiv kayıtlarında bir onarım geçirdiği ve kitabesinde o yazılı. Yani bölgede ben arazi çalışması, taraması yaptığımda bunları hepsini tek tek yerinde gördük. 2000 yılında tekrar bir onarım geçiriyor ve ikinci bir minare ekleniyor. Yani cami iki minareli oluyor.
1: Hali geliyor, orijinalinden çıkıyor.
0: Çıkıyor, iki minareli merkez cami olduğu için. Ardino Ömerler Köyü veya Ürpek. Ömerler Köyü ben yerinde yapıyı inceledim, hem projesini de hazırladım. Yani hem cami var, hem de mektebi var. Medrese, mektep ve medresesi var.
1: Hı hı.
0: Ben de dikkatimi çeken, oraya ulaşmak için araçla epey mesafe, dağların arasında asfalt yok. Patika yoldan arabayla ancak çıktık. Çıktık, yukarıda müthiş bir camiyi ve külliyeyi görünce ya burada bu eserin ne işi var diye, yani köy,
1: nasıl olmuştu buraya yapmışlar diye dediniz.
0: Bu kadar yatırım bu köye niye yapılmış?
1: Hı hı.
0: Sonradan yani tarihi geçmişi inceleyince o köyün yanından hemen geçiyor. Arda Nehri'nde Şeytan Köprüsü diyoruz.
1: Hı hı.
0: Oradan eski Roma yolu orada.
1: Hı.
0: Şeytan Köprüsü'nde bir hatıram oldu. Şöyle, adı Şeytan Köprüsü ama 15. yüzyıl bir Osmanlı, şu andaki Osmanlı Köprüsü.
1: Hala ayakta.
0: Hala ayakta, fakat şu anda yol falan oradan kimse geçmiyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü yol da yok. Yani ben bahsettiğim o köye çıkmak için, o yere gitmek için belli bir yere kadar araçla gidiyorsun, sonra yürüyerek gitmek zorundasın. Ve köprü müthiş bir köprü. Üç gözlü, orta göz daha geniş ve iki tane ayağı var ve ayaklarda tahliye kemerleri var.
1: Hı hı.
0: Tam bir harpuçta böyle, yani Mostar Köprüsü'nü veya Astana, Trebinye'deki Astana Köprüsü'yle yarışacak mimari tarzda bir köprü. Köprünün ayaklarında da bekçi odaları var. Yani böyle bir köprüden bahsediyorum. Köprüyü çekmek için Arda Nehri biraz akıyor, hızlı akıyor ve suyu boldur. Alttan köprüyü çekmek için nehire indim ve birden makinelerle suya battım. Makineler de suyun içine girince proje durdu. Mecburen Sofya'ya gittik, makineleri tamirden geçirdik, tekrar geriye geldik. Yani hatıralar, bir de Ürpek'teki cami veya Ömerler Köyü olarak da şimdi sen, yönetmenimiz de bana bir göndermişti, Ömerler Köyü, halbuki ben gittiğimde bana Ürpek Köyü olarak dediler. Projesini ben hazırladım, oradaki müftiye bıraktım ve 6 Temmuz'da 2026'da atıl olan cami, medrese, mektep onarılmış. Bizim Filibe'deki başkonsolos, Kırcali müftüsü, işte Sofya'dan baş müftü yardımcısı falan hem medreseye hem mektebe hem de caminin açılışını yapmışlar. Ondan gazetelere, işte şeylere bahsedilmiş. Ve özellikle orada İzzet Şaban'ın Kırcali müftüsünün bir güzel bir konuşması vardı. Hı hı. Yani bölgedeki bu yapıyla ilgili, yapı 18. yüzyıl, sonradan Sultan Abdülhamit döneminde de restore edilmiş ve bakımı yapılmış. Hem medrese hem mektep, köyler küçük köyler olduğu için, bunlar yörük köyleri olduğu için bütün köylere hitaben bir okul yapılmış. Yani mektep yapılmış ve okul, yani idadi okulu yapılmış. Hı hı. Bütün köyler buraya bağlı. Yani köyler köye bağlı. Niye? Her köyde yapamıyor ya. Merkezi köy olarak burasını seçiyor. Çünkü bu daha uygun ulaşımı. Dolayısıyla öyle bir özelliği vardı. Hı hı. Ve özellikle Ardino'da Ahamatlar Köyü'nde, yani Pravovo dedikleri köyde, orada da aynı bir eser, cami, medrese, mektep. Bu da 2000'li yıllarda restore edilmiş. Ardino'da Çamdere, bak dikkat ederseniz köyler hep şey,
1: dere ismi geçiyor.
0: Dere ismi geçiyor. Evet, evet. Çünkü dereler Arda Nehri'ni besleyen ırmaklar diyelim. Hı hı. Ve her derenin bir yamacında bir köy. Ve birbirinden ulaşmak için inip tekrar çıkman lazım. Böyle tepeden bütün köyleri görüyorsun. Ama ulaşmak için bayağı mesafe ve yaya hı hı. şeklinde dolaşman lazım. Onlar alıştığı için orada normal.
1: Normal.
0: Fakat biz de dolaşırken dağın içinde hayvanları görüyorsun. Ormanın içinde. Hayvanlar da orada rahatça işte otluyor falan filan. Diğer bir husus, burada dağlık arazi olduğu için şöyle bir sıkıntı var. Cuma camileri yapılıyor. Niye? Çünkü her köy 10 haneli, 15 haneli olunca cuma kılınamıyor. Hı hı. Ve ne yapılıyor? Bir merkezi suyun, bir çeşmenin olduğu yerde merkezi cami yapılıyor. Orada bayram ve cuma namazları orada kılınıyor. Örnek Kayakçıbaşı köyleri ile diğer köyler arasında, Kavaklı falan, bu köylerde cuma camii yapılıyor. Hı hı. Ve özellikle Postallar, Mleçino dedikleri köy, Gorno Prahovo'da hepsinde camiler mevcut.
1: Evet, Sayın İbrahimgil, süremizin sonuna geldik. Anlatacaklarınız eminim daha vardı ama diğer programımızda
0: tabii,
1: devam
0: inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Sağ olun. Sağ
1: sevgili
0: olun.
1: Dinleyenler, Balkanlara Yolculuğun bu hafta da sonuna geldik. Haftaya aynı saat ve aynı günde sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

senden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: yolcuları Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ikimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, işte başladı Mola Vakti. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz.
3: Mola Vakti'ne hoş geldiniz. Nilgün, şimdi ben sana soru soracağım. İnanmayacak dinleyicilerimiz ama ben soracağım.
2: Yani haydi sor.
3: Her programda sen test yaparsın, sen sorarsın. Bu kez ben soracağım.
2: Ama gerçekten. Bak çok heyecanlıyım. sor dedim, bekliyorum.
3: Peki soruyorum hemen. Bugüne kadar benim hayatım bir roman cümlesini kurdun mu hiç?
2: Kim kurmadı ki?
3: Ben.
2: Hiç kurmadın mı?
3: Ben kurmadım.
2: Niye?
3: Çok basit. Doğdum, yürüdüm, konuştum, büyüdüm, okudum.
2: İyi de o büyürken, yürürken, işte ne bileyim, evlendiğin, çocukların olduğu iş hayatın hiç mi böyle romana konu olacak bir şeyler yaşamadın?
3: Yani birileri roman yapmak isterse bu uçsun dinlesin ama sanmıyorum.
2: En azından aşkınız bir roman olabilir.
3: Sıkıcı olabilir yani. Benim romanım. Yani çok düz bir hayatım var. Dümdüz bir roman. Peki bir başka soru daha soracağım sana. Bir kitap olsaydı

0: kitabının adı ne olurdu? Ya da senin adın ne olurdu o kitapta?
1: Anlatacak çok şey var. Kitap adı.
0: Kitabın adı o.
1: Evet. Bir hayat, biraz kahve. Kahve de severim.
0: Peki,
1: ya.
0: Peki bir kitap olsaydın senin adın ne olurdu?
1: Nasıl?
0: Ya anlatacak
1: nasıl
0: çok şey. Yani Nilgün kitap olacak, adı ne olacak?
1: Anlatacak çok şey var.
0: Tamam öyle diyelim.
1: E senin, senin. Ben de sana sorayım aynı soruyu.
0: Volkan.
1: İyi ki anlatacak bir şeyin yokmuş Volkan. Acaba neler patlayacak merak etmedim değil.
0: İçeriği ne olacak peki?
1: İçeriği ne olacak? Karışık. Roman desen roman değil. Komedi desen arada dram var. Biraz aşk, biraz hayal. Bolca insan hikayesi. Üzerine de kahve eşliğinde yapılan yorumlar. Tam okumalık bir hayat yani.
0: Bence...
1: Senin, ben de sana soracağım hep aynı soruları.
0: Ama soruyu ben soruyorum.
1: Peki
0: bir,
1: tamam.
0: Bekle
1: peki,
0: ben soruları
1: tamam,
0: bir
1: peki,
0: sorayım
1: hadi
0: sonra.
1: Hadi devam et.
0: Bence çok görüşülenler listesinde en ön sıralarda olurdun.
1: Görüşülenler listesi mi?
0: Okunanlar diyeceğimi düşünmüştün değil mi?
1: Evet.
0: Hayır, görüşülenler.
1: Allah
0: görüşülenler
1: Allah.
0: Sırasında. Çünkü sen insan kütüphanesinin bir kitabı oluyorsun.
1: Aman ben öyle raflara falan dizilemem. Çok sıkılırım. Üstüm başım toz olur. Öyle 40 yılda bir birileri gelip de sayfamı açacak, tozumu alacak. Aa, benlik değil.
0: Nilgün şunu karıştırma. Kitap olacaksın dedik ama sayfaların olacak demedik. Şimdi düşününce acaba gerçekten kitap olsaydın nasıl olurdu diye de düşünüyorum gerçekten. Yani sayfasız şimdi, bir Nilgün kitabı.
1: Şöyle hani şimdi aksesuar olarak evlerin salonlarını işte sehpaların üzerinde süslü kitaplar var ya işte böyle altın yaldızlı falan. İçine takını da koyabilirsin altınını incini.
0: Altın varak gibi cildin var yani.
1: Evet evet.
0: Yazıların nasıl?
1: Yazılarımda sülüs yazısı olurdu. El yazması olabilirdim mesela. Böyle ipekler arasında saklanmış olurdum.
0: Altını kitap konusunda da kullandın ya. Gerçekten pes diyorum sana. Yani altın varaklı bir cildin var. Ve el yazması mutlaka.
1: Tabii.
0: Yani bir şeyi mutlaka güzelce tanımlıyorsun. Farkında
1: Aa,
0: mısın?
1: Ama öyle
0: bana soruyorsun
1: olmalı.
0: Ben dümdüz yanıt veririm.
1: Yani,
0: olmaz
1: evet,
0: olur.
1: Evet,
0: roman
1: evet,
0: olurum
1: evet.
0: olmam. Sen normal kitap değilsin yani. Tabii ki raflara koyulup tozlanmıyorsun. Bunu vurgulamam gerekiyor bir kez daha. Sen insan olarak bir kütüphanenin içindesin.
1: Peki sen bir kitap olsaydın kendini hangi rafta bulurdun mesela?
0: Rafları konulmuyorum ki.
1: Ha konulmuyorsun.
0: Sen de konulmuyorsun.
1: Konulsaydın dedim yani. Mesela ben kendimi tek bir rafa sığdıramam.
0: Sen çok okunanlarda, çok görülenlerde, çok izlenenlerde,
1: tabii, biraz
0: çok ön
1: roman,
0: planda.
1: Biraz komedi, biraz
0: popüler kitaplar.
1: Tam bir kütüphane yani. Tam bir kütüphane.
0: Ben herhalde gazetecilik, iletişim falan gibi böyle dar bir alanda.
1: Ya işte o zaman da okurun az olur biliyor musun? Benim her konuda okurum olurdu. Neyse devam edelim. Ne yapılıyorum kütüphanenin içinde sıraya mı diziliyorum?
0: Biraz öyle diyebiliriz ama tam da değil.
1: Tam olarak nasıl o zaman?
0: Ya şimdi açıklayayım. Önce 90'lı yıllara bir döneceğiz. O yıllarda Danimarka'da gençler arasında şiddet olayları yaygınlaşıyor Nilgün. Bu konuda kafa yoran bir grup genç şiddeti durdur adında bir girişim grubu içinde örgütleniyor. Ve şu temel inançtan yola çıkıyorlar. Yaşanan bu şiddetin kaynağı ön yargılarımız. Hiç tanımadığımız insanlara, gruplara karşı taşıdığımız ön yargılarımız var. Şiddeti önleyebilmemiz için bizim bu ön yargılarımızı kırmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle o insanları tanımak zorundayız diyorlar. Ve bu düşüncelerini uygulamak için 2001 yılında Kopenhag'da düzenlenen bir rock müzik festivalinde harekete geçiyorlar.
1: Nasıl yapıyorlar? İnsanları sahneye çıkarıp ellerine gitar verip kendilerini anlatan şarkılar mı söyletiyorlar?
0: Yok yok. Daha etkili bir yol buluyorlar. Festival alanına bir çadır kuruyorlar ve üstüne insan kütüphanesi yazıyorlar. Müzik dinleyip eğlenen insanlar çadırı ve üstündeki yazıyı görünce merak edip içeri giriyor. İçeri girenlerin ellerine bir katalog veriliyor. Müslüman kadın, eski uyuşturucu bağımlısı, otizmli birey, mülteci, kanserden kurtulan biri, polis memuru, görme engelli sporcu, yüzünde doğumsal farklılık bulunan biri gibi. Sonra şu soruyu soruyorlar. Bugün hangi insanı okumak istersiniz?
1: İnsanlar şaşırmıştır. İnsan okumak deyince.
0: İlgi çeken de zaten o kavram. İnsan okumak. Bu etkinlik tam 4 gün sürüyor. Çadır günde 8 saat açık kalıyor. 50'den fazla insan kitap gönüllü oluyor ve...

0: binden fazla kişi gelip bu insanları ödünç alıyor. Sosyal deneyi yapan gençler bile bu kadar ilgi gösterilmesine çok şaşırıyor.
1: Olayı anlamadım. Bu çadırdaki insan kitap olmaya gönüllü kişileri ziyaretçiler alıp evlerine mi götürüyorlar?
0: Hayır, insanlar aslında ödünç almıyorsun. Onların zamanını ödünç alıyorsun. Sana belli bir süre veriliyor, mesela yarım saat. Karşılıklı oturuyorsun ve ona merak ettiğin soruları yöneltiyorsun.
1: Her soruma cevap vermek zorunda mı?
0: Yok, cevaplamayı reddedebilir, bazı sorularını hiç cevaplamaz. Sen o insan kitaba karşı saygılı olmak zorundasın ancak. Bu arada kitap da sana soru sorabiliyor, onu da hatırlatayım.
1: Anladım. Peki, şimdi aklıma takılan bazı sorular var. Kitap okurken susayınca, hani kitabın sayfasını kıvırıp gidip su içebiliriz ya.
0: Evet.
1: Burada ne yapıyoruz? İnsan kitabın kulağını mı kıvırıyoruz?
0: Hayır tabii ki. Suyunu yanına alıp oturuyorsun.
1: Canım, su bahane, kapı çaldı.
0: Ya karşısına oturuyorsun, saygılı olacaksın. Sadece kural bu.
1: O zaman diğer sorumu soruyorum. Kitap okurken önemli cümlelerin altını çizeriz ya. Burada konuşmacının dudağının altını mı çiziyoruz?
0: Şaka yaptığını düşünüyorum.
1: Yok, çok ciddiyim. Tabii ki şaka yapıyorum. Gerçekten de çok ilginç ve bence faydalı bir etkinlik. İnsan kütüphanesi uygulamaları.
0: Kitabı kapağına bakarak yargılamayın diyen insanların bu sosyal deneyi sonraki yıllarda yaygınlaşmış Nilgün. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde bu uygulama var. Üniversitelerde, halk kütüphanelerinde, şirketlerde, müzelerde, kültür merkezlerinde, festivallerde, hatta bazı büyük kurumların çalışan eğitimlerinde düzenleniyor bu. İnsanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla kullanılıyor bu yöntem.
1: Kütüphaneye kitap olacak insan bulmak da zordur aslında, değil mi?
0: Gönüllüler kullanılıyor. Bu gönüllüler yıllarca aynı hikayelerini binlerce kez anlatabiliyor.
1: Bu bilgilerden sonra şimdi de ben sana sorayım Abdullah. Sen hangi insan kitap olmak isterdin? Hangi kitap olurdun mesela?
0: Volkan olmuştum ya ben.
1: Ha, peki, tamam.
0: Hangi insan kitap olacağım? Gazeteci. Yani kimliğim gazeteci.
1: Gazeteci. Yani ilginç.
0: Ya bir kimlik ortaya koyuyorsun ya. Radyo spikeri. Ya kimlik yani. Bir ortaya koyduğun kimlik var.
1: Yani
0: iki,
1: bildiğin iş ya, sorulara daha kolay cevap vereyim diye.
0: Ya da kız babası olmak gibi.
1: Güzel, evet.
0: Ya iki kız babası olmak.
1: İki kız babası olmak, evet, daha farklı bence.
0: Bir de hangi kitap olurdun diye sordun herhalde. Yani
1: soracaktım, yani, sen benden önce
0: o
1: sordun.
0: Zaman keseriz onu.
1: Peki hangi kitap olurdun?
0: Sıradan bir insan kitabı olurdum ben. Böyle az betimlemeli. Kısa cümleli, çok kolay okunan, otobüste, trende, plajda.
1: Diyorsun.
0: Sen nasıl olurdun?
1: Ben nasıl olurdum?
0: Kapsamlı olurdun o.
1: Kesinlikle çok geniş kapsamlı olurdum. Ama mesela ben hani bu az önce saydın ya insan kitapları. Mesela ben onlardan biriyle sohbet etmek isterdim. Kanserli kadın dedin ya, onu tercih ederdim.
0: Tedavi sonrasında.
1: Hastalığı değil de, evet, o hastalıktan sonra nasıl hayata yeniden tutundu, neler değişti, o hastalıktan sonra neler yaşadı, neler hayatını etkiledi, neler yapmayı planlıyor, bunları merak ederdim aslında. Evet, konumuzu dinleyicilerimiz anlamışlardır ama biz yine de açıklayalım. Bugün kütüphaneleri konuşacağız.
0: Şimdi kütüphaneler sessiz yerler ya Nilgün. Dinleyicilerimiz de çok sıkıcı bir program olacak diye düşünebilir. Hemen söyleyelim ki sıkıcı olmayacak, ilginç bir program olacak. Çünkü kütüphanelere farklı açılardan bakacağız.
1: Mesela çok ilginç bir kütüphaneyle anlatmaya devam edelim.
0: Nasıl ki insan kütüphanesi varsa hayvan kütüphaneleri de varmış.
1: Orada da hayvanlar mı kendilerini anlatıp köpek olmak çok zor, kedi olmak çok zevkli, yılan olup sürünerek yaşamak çok aşağılık diye kendi hayatlarını mı anlatıyorlarmış acaba?
0: Öyle değilmiş ama keşke olsaydı, ne kadar güzel olurdu düşünsene.
1: Çok.
0: Keşke hayvanlar konuşsaydı, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini anlatabilseydi.
1: Çok dedim ama bence iyi ki konuşmuyorlar. Biz insanlar olarak utanç içinde kalırdık onlar konuşsalardı. Onlara yaptığımız eziyetleri ağızlarından duyunca hiç de iç açıcı, hoş olmayan şeyler yaşardık.
0: Haklısın ama ben hayvan kütüphanesine döneyim.
1: Evet.
0: Bu kütüphane Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. 1950'li yılların başında Sacramento kentinde açılmış. İçinde 40 hayvan türü var.

0: Fareler, tavşanlar, yılanlar, sincaplar, kirpiler, kokarcalar. Şehirdeki çocuklar aileleriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret edebiliyor. Orada bulunan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Dahası çocuklar bu canlıları kütüphaneden ödünç alabiliyor.
1: Kitap ödünç verir gibi hayvan mı ödünç veriyorlarmış?
0: Evet, hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar seçtikleri canlıları evlerine götürebiliyor. Onlarla bir arada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tecrübe edebiliyor.
1: Aslında nasıl güzel bir uygulamaymış, değil mi? Düşünsene, şimdi de insanlar bir hevesle evlerine kedi, köpek, kuş alıp sonra bakımı zor gelip ya sıkılıp sokağa atıyorlar ya da işte bir başkasına veriyorlar. Yazık
0: Yazık oluyor
1: oluyor o
0: canım
1: canlara.
0: gerçekten ya.
1: Ama böyle bir kütüphane olsa çocuklar, hatta yetişkinler bu hayvanları ödünç alıp evlerinde birkaç hafta bakıp sorumluluk alıp alamayacağını anlasa güzel olmaz mıydı?
0: Çok güzel olur. Bu kütüphanenin de diğer kütüphaneler gibi kuralları var, onu da hatırlatalım. Kütüphaneden hayvan ödünç almak isteyen çocukların 7 yaşından büyük olması gerekiyor öncelikle. Ailelerinden izin almaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren çocuklar evlerine fare, tavşan, sincap, kokarca ya da kirpi götürebiliyor. Çocuklar evlerine fare götürüyor. Kirpi götürüyor. Yani
1: Enteresan.
0: Türkiye'de pek olmayacak bir şey. Tavşan da çok eve götürülen bir şey değildir. Ama
1: Zaten bu kütüphanede Amerika Birleşik Devletleri'nde ya, yani.
0: yine de fare götürmek de bir tuhaf.
1: Geride kalmış. Şimdilerde yok herhalde anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Bugün bunu tartışmak ya da yapmak da zor. Bir de fareyi götürmek gerçekten bana da bir farklı geldi.
1: Niye canım? Bizde de hamsterlar beslemiyorlar mı
0: Evet doğru, öyle
1: çocuklar?
0: baktığında
1: Yani
0: doğru.
1: tabii.
0: Hayvan kütüphanesindeki canlılar yalnızca bir haftalığına ödünç alınabiliyor. Bir haftanın sonunda canlıların kütüphaneye mutlaka teslim edilmesi gerekiyor. Teslim tarihini uzatanlarsa her gün için 10 sentlik bir para cezasıyla karşı karşıya
1: Güzel bir
0: kalıyor.
1: uygulama. Hayvanı bir haftalığına alıyorsun. Hem kendini de test ediyorsun. Ben bakabilir miyim? Bu sorumluluğu alabilir miyim diye. Ha, alamayacağını anlayınca da bence çok güzel bir uygulamaymış. Keşke
0: Devam
1: devam
0: etseymiş.
1: etseymiş. Müzik arası verelim mi?
0: Elbette.

0: Hemen soracağım. Evinde bir kütüphane var mı?
1: Yok. Kitaplık var.
0: Evet,
1: Çünkü
0: bu
1: evet.
0: soru hep yanlış
1: Yanlış
0: sorulur, değil mi?
1: sorulur. Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: evde kütüphane olmaz. Kütüphane bir kitapların okunduğu merkezdir. Oysa ki evde bir kitap
1: Kitaplık
0: köşesi,
1: vardır.
0: kitaplık vardır.
1: Evet.
0: Peki senin evindeki kitaplık nasıl?
1: Koridor boyunca bir kitaplığım var. Romanlar, şiir kitapları, tarih kitapları, felsefe kitapları, çocuk kitapları vardı. Çocuklar büyüyünce onları dağıttık. Sözlükler var, kişisel gelişim kitapları var. Ansiklopediler vardı
0: Ansiklopediler
1: eskiden ama artık onlar da yok.
0: yok.
1: Onları da verdik.
0: Peki her evde böyle kitaplık var mı?
1: Yok tabii ki. Var mı?
0: Ben olmayanı gördüm ama her
1: Tabii.
0: evde var mıdır diye
1: Yok,
0: sorayım yine de
1: belki
0: sana.
1: evde okula giden çocuk varsa onların kitaplarının olduğu bir bölüm vardır çocukların odalarında.
0: Peki evinde kütüphanesi ya da kitaplığı olanların hepsi gerçekten ciddi bir okur mu?
1: Hayır tabii ki. Kitapla mobilya muamelesi yapıp evin dekorasyonuna göre kitap ciltlettirip koyanları biliyorum ben. Hem de tek satırını okuyamayacakları, okumayacakları kitapları.
0: Neden böyle davranıyorlar ya da neden böyle?
1: Entelektüel görünmek, bilgiliyim süsü vermek için kendine.
0: Verebiliyorlar mı?
1: Karşısındaki de onun gibi hava atma kütüphanesi ya da kitaplığı sahibi ise ikisi de bilgisiz olduğu için birbirlerini kandırabilirler yalan yanlış bilgilerle.
0: Hava atma kitaplığı mı var?
1: Oo, kaç çeşit kütüphane var. Hava atma kitaplıkları önünde fotoğraf çektirmeye uygun, içinde yabancı dilde yazılmış kitapların da olduğu, hatta bazı kitapların ters, eğik ya da yamuk koyulduğu kitaplıklardır. Ama bir dakika, yani ben de eğik yamuk koyuyorum. Çünkü düz düz koyunca bazen sığmıyor, yanında kalan boşluğa aşağıdan yukarıya tepeleme diziyorum. Onu da böyle görseli güzel olsun diye hafif
0: Canım ben
1: çapraz yapıyorum yani.
0: kitaplar bu arada tabii ki farklı şekillerde kitaplıklara konulur ama burada amaç o değil anladığım
1: Ha,
0: kadarıyla.
1: anladım, evet.
0: Hemen de sorayım niye ters ya da eğik koyuyorlar kitapları?
1: İnternette öyle görmüş, havalı olsun diye. Ama ben havalı olsun diye değil, sığdırmak için
0: Ama
1: öyle
0: sen ters
1: koyuyorum. Ters
0: koymuyorsundur.
1: koymuyorum tabii,
0: Yani.
1: hepsi görünüyor yani.
0: Şimdi senin anlattıkların aslında kitapla işi olmayıp kitap okuyormuş süsü verenlerin kitaplığı. Böyle diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz tabii. Gerçek kitap severin kitaplığı ise bunun tam tersi oluyor. Kitaplar kullanıldığı için yıpranmış oluyor, formları biraz bozulmuş oluyor. Kitapların arasında ayraçlar oluyor. Hiçbir düzen yok kitaplıklarda. Kitaplar alt alta, üst üste bile olabilir.
0: Bu kütüphane sahipleri, kitaplık diyoruz ama kütüphane ifadesini kullanalım çünkü program kütüphane ağırlıklı
1: Evet,
0: olacak. Yani
1: evet.
0: yanlış da olsa bu alışılmış da bir ifade bu. Bu kütüphane sahipleri kitabı dekor olarak görmeyip gerçekten okuyan, seyahatleri bile yanında iki kitapla çıkan insanlar bence. Hatta yanında kitap olmayınca kendini eksik hissedenler.
1: Evet, prestij kütüphaneleri var mesela. Bu amaçla kurulan kütüphane salonun tam ortasında olur. Ha, benimki koridorda olduğuna göre prestij kütüphanesi değil demek ki. Kitapların renkleri, boyları uyumludur. Kitaplar hiçbir yıpranmışlık izi taşımaz. Bu insanlar kitap okumaktan çok kitap sahibi olmayı sever.
0: Bunlara tusun doku diyorduk. Kitap almayı hastalık haline getiren insanlar aslında. Yani kitap alıyor ama okumuyor. O kitapları süs olarak değerlendiriyor ve sürekli kitap satın alıyor. Kitap almaktan kendini alamıyor yani bu insanlar.
1: Belki ama daha çok gösterişi seviyorlardı diyebiliriz. Duygusal kütüphane sahibi.
0: O ne? Duygusal da mı var
1: Evet.
0: severlerin ya da kitap?
1: Aldıkları ilk kitabı, üniversite yıllarından kalan kitapları saklayıp hatta içinde o yıllardan kalan biletleri, notları, siyah beyaz fotoğrafları muhafaza edenler, bazı kitaplarda çay lekeleri, gözyaşı izleri bile olur duygusal kütüphanedeki kitaplarda. Ama bir şeyi unutmuş Feray burada yazarken, kurumuş kırmızı gülleri unutmuş. Kitapların içinde onlar da olurdu.
0: Bunlar kitapları yol arkadaşı gibi görüp aslında belleklerini, anılarını saklayanlar, nostalji severler de diyebiliriz.
1: diyebiliriz, evet. Bir de aile kütüphaneleri var. Dededen babadan kalan, anneannelerin fotoromanlarının saklandığı, torunların masal kitaplarının yanına yerleştirildiği, bol miktarda fotoğrafların da çerçevelenip koyulduğu kütüphaneler. Her yıldan, her konuda, her çeşit kitap vardır bu kütüphanelerde.
0: Bunlar atmaya kıyamayanların, aile hatıralarına sadık kalanların, nesiller arası aktarımın güzel olduğu insanların evlerindedir muhtemelen.
1: Peki, sana bir soru. Sence kütüphanelerin devri bitti mi?
0: Tam bitti diyemem ama malum artık hepimizin elinde cep telefonları var, önümüzde de bilgisayarlar var. Merak ettiğimiz ne varsa hepsini internetten öğreniyoruz. Bunun için de kütüphaneye gitmeye çok ihtiyaç duymuyoruz ama öğrenciler kütüphaneyi biraz rahat ders çalışabilecekleri mekanlar olarak görüyorlar.
1: Artık onların evet biraz daha değişti. Öğrenciler oralarda çalışmayı sakin tercih ediyorlar. Gibi. Hem üniversitelerin kitaplarında hem de daha farklı kütüphaneleri kullanarak.
0: Ben de bir soru sorayım o zaman sana. İnternetten aldığın bilgiye ne kadar güveniyorsun? Doğru olduğundan emin olabiliyor musun?
1: Hayır. Eğer internete bakarsam Türkçe bütün şiirleri Can Yücel yazmış. Bütün özlü sözleri de Mevlana söylemiş.
0: Can Yücel yazmadıysa Orhan Veli yazmıştır.
1: Ya, kesin.
0: Mevlana söylemediyse de Yunus Emre söylemiştir. Ama elinde kitap olsa, ansiklopedi olsa şüphelenir miydin?
1: Ben artık yazılı kitaba da güvenmiyorum. Bence internet onları da bozdu. Eskiden insanlar kitap yazıp ünlenirdi. Şimdi ünlüler kitap, fenomenler kitap yazıyorlar. Ne kadar doğru yazıyorlar emin değilim. Hatta internetten derleyip yazıyor da olabilirler.
0: Onlar internetten mi yazıyor bilmiyorum ama yazılı kitaplara güvenmemek konusunda sana katılıyorum. Çünkü yalan yanlış bilgi yaymak internetle başlamamış aslında. Neredeyse yazı bulunduğu zamanda başlamış.
1: Yok artık. Neden yapmışlar ki böyle bir şeyi?
0: Çünkü yalancılık insanların genlerinde var, duramıyorlar diyorum.
1: Çok ilginç.
0: Daha ilgincini de söyleyeceğim sana.
1: Söyle.
0: Sayın tarih uzmanım. Yalan kütüphanesi var. Kaç yüzyıllık yalan yanlış şeylerin yazıldığı kitapları barındıran hem de. Adı da tam olarak bunu karşılıyor. Yalan Kütüphanesi. Biblioteca Fictiva. John Hopkins Üniversitesi bünyesinde.
1: Kütüphane kuracak kadar yalancı kitabı nereden bulmuşlar acaba?
0: Arthur ve Janet Freeman adlı İngiliz bir çift var. Bunlar nadir kitaplar konusuna çok meraklı. Antika kitaplar satın alıyorlarmış. Arthur 1950'lerin sonunda meşhur edebi sahtekarlardan John Payne Collier'ın peşine düşüyor. Önce Collier'la ilgili eserleri toplamaya başlıyor. Sonra madem bir sahtekar var, başka sahtekarlar da vardır diyerek araştırmaya başlıyor ve buldukça bu kitapları satın alıyor. Koleksiyon zamanla yaklaşık 2000 eseri kapsayan dünyanın en kapsamlı edebi ve tarihi sahtekarlık koleksiyonuna dönüşüyor. Ve üniversite 2011 yılında açıklanmayan bir fiyata bu kitapları satın alıyor.
1: Neden?
0: İnternet ve sosyal medya sayesinde bilginin ve yalanın büyük bir hızla dünyayı dolaşmasını daha iyi anlayabilmek için. Bu kadim yalanlar bugün büyük bir hızla ortalıkta dolaşan yalanları anlamak ve daha doğru yönetmek için bize rehberlik edebilir diyorlar.
1: Neler varmış kitaplar arasında?
0: Sahte dini metinler var mesela. Uydurma tarih kitapları, sahte peygamberlik ve kehanet kitapları, başka yazarların adına yayınlanmış eserler, siyasi propaganda amacıyla üretilmiş belgeler, sahte bilimsel iddiaların yer aldığı eserler de var.
1: Peki ulaşmışlar mı hedeflerine?
0: Onu bilmiyorum ama hedefleri bir bilgiye neden inanıyoruz sorusunu sordurmak.
1: Sordurmuşlar mı?
0: Evet, araştırmacılar öğrencilere sahte tarihi bir belge hazırlamalarını ve sınıftakileri bunun gerçek olduğuna ikna etmelerini istemişler. Böylece insanlar kandırılmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebiliyormuş.
1: Artık her şeye olan inancımı kaybettim. Yazılı, basılı, tarihi kitaplara da inanmayacağım.
0: O kadar da abartma. Zaten sen tarih uzmanısın, inanmak zorundasın. Ama ben senin yazdıklarına
1: niye
0: ne kadar inanırım?
1: Niye inanmak zorunda olayım? Benim onu... bilgilerim yeter.
0: Ortada bir bilgi kirliliği var ama tüm inancımız...

0: kaybedecek kadar değil, onu
1: Olsun,
0: söyleyelim.
1: yine de bir hayal kırıklığına uğradım ben. Bak artık sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler, akademisyenler var ya, onlara da biraz güvenimi kaybettim.
0: Niçin?
1: Çünkü onlar da hep bir kütüphane önünden yayın yapıyorlar ya. Ben bunu hep düşünmüşümdür biliyor musun? Benim kitaplığım koridorda ya. Ben böyle bir yayına bağlansam o kitaplığın önünden konuşamayacağım. İşte salonda, odada bir yerde konuşacağım.
0: Oraya bir
1: Arkamda
0: masa koy.
1: kitaplık o.
0: Kitaplığın önüne
1: Nereye?
0: masa koy.
1: Koridora.
0: Ne olacak? Dimbilcik onun
1: Banyonun
0: koridor
1: karşısına.
0: aldı.
1: Ama biraz
0: Sen
1: loş
0: yeter
1: oluyor ya
0: ki bunu
1: orası.
0: hedefle. Yani kütüphanenin önünden de mutlaka yayın yapacaksın.
1: Peki, bizim bilinçaltımıza biz bu kitapları okuduk, yazdık. Yani bildiğimiz çok şey var. Bize güvenin mesajı veriyorlardı. Ya onların okudukları kitaplar da yalan yanlış bilgilerle doluysa?
0: Allah onun için insana akıl fikir vermiş Nilgüncüm. Sen kendin okuyacaksın, takip edeceksin olayları. Hiç kimsenin söylediğine peşin peşin inanmayıp bunları sorgulayacaksın.
1: Peki, sence arkalarındaki o kitaplarla bize mesaj da veriyor olabilirler mi? Hiçbirisi arka fonda diyet kitapları ya da güzellik sırları kitabıyla çıkmıyor karşımıza.
0: Tabii ki veriyorlar bir mesaj. Arkalarına dizili kitaplardan dünya görüşlerini ve siyasi görüşlerini anlayabiliyoruz. Hatta koydukları biblolardan bile anlayabilirsin bunu.
1: Bir de objeler oluyor değil mi bu kütüphanelerde?
0: Objeleri en çok, en güzel sen yorumlarsın tabii. Ben sana sorayım. Mesela biri arkasına dünya küresi koyuyorsa ne demek istiyordur?
1: Bence senin kütüphanende vardır kesin. Malum tek hayalin dünyayı gezmek ya. Kitap alırken her seferinde çevirip bakıyorsundur. Ya da parmağını koyuyorsundur burası neresi falan
0: Bizim evde bir yerküre var
1: diye.
0: ama kütüphanede, kitaplıkta değil. Çocuklar için
1: Çocukların
0: aldık,
1: odasında.
0: evet.
1: Evet.
0: Zaten dünyayı gezmek için ona basmam, ona dokunmam ben. İnternet var.
1: Bak işte. Sen
0: Haritalara
1: de internetten bakmaya başladın. Peki.
0: bakabiliyorum. Bu konudaki yorumun da ne kadar doğru bilmiyorum.
1: O zaman ben bütün dünyayı takip eden çok geniş ufku olan biriyim demek istiyordur.
0: Yani yine yorumun var. Yani onu
1: Var
0: gördük.
1: tabii.
0: Peki eski bir daktilo varsa arkada?
1: Çağ ayak uydursan da ah nerede o benim gibi gazetecilerin az ve değerli olduğu yıllar. Şimdi herkes gazeteci olmuş, herkes yorumcu.
0: Arka planda küçük heykelcikler varsa?
1: Ben de var onlardan birkaç tane. Ama ben değil. Benim ev halkımdan birileri gidip getirdiler. Ben çok gezdim, dolaştım. Bu filli figürü Hindistan'dan, bu baykuşu Ormanistan'dan, şu ağacı Falanistan'dan aldım demek istiyor.
0: Bir daha soracağım. Ormanistan? Ormanistan neresi?
1: Ben de bilmiyorum. Kafiye olsun diye
0: Falanistan. Hindistan'la
1: uydurdum.
0: kafiyeli.
1: Evet. Tabii.
0: Bir de baykuş dedin. Baykuş niye?
1: Bilgelik simgesi.
0: Kütüphanedeki kitapların rengi mesaj verir mi? Onu da sorayım sana.
1: Rengine göre kitap alanlar varsa verir. Prestij kütüphanesi sahibi ise yani.
0: Neymiş merak ettim o mesajları. Yine mesajlar geliyor renklerle alakalı.
1: Kahverengi ahşap, geleneksel ve akademik. Renk renk kitaplar, yaratıcı ve neşeli. Siyah ağırlıklı kitaplar, ciddi ve karizmatik.
0: Yorum yapmam gerekiyor herhalde.
1: Evet.
0: Feray benim için yorum yapmış. Mantıklı.
1: Kısacası günümüzde internetten seslenen gazeteciler ve arkalarındaki kütüphaneler mesaj kaygılı olabilir.
0: Bence kendine güvenen gazetecinin böyle kaygıları olmaz. O sözüne bakar, arkasına bir destek koymasına gerek yoktur, birilerinden destek almasına da gerek yoktur. Fikirlerini açıklaması yeterli olacaktır.
1: Yılların habercisi olarak tecrübe konuştu diyebilir miyiz?
0: O kadar abartmayalım ama diyelim.
1: O zaman ben de üzülmeyeyim. Kitaplığım koridorda önünden yayın yapamayacağım diye. Bak
0: Rahat
1: sen ne
0: rahat
1: güzel
0: yaparsın.
1: söyledin. Hayır söyledin ya. Gerek yok dedin.
0: Bu arada gerçekten gerek yok. Arkanda duracak şeye kimse bakmaz. Senin söylediklerine bakar, onu
1: Bakarlar diyorsun.
0: dinlerler.
1: Peki.
0: Şimdi bir kütüphaneye gittin. Başladın raflar arasında dolaşmaya. Ve bir kitap gördün, ilgini çekti. Korkusuzca elini uzatıp o kitabı alıp, açıp içeriğine bakar mısın?
1: Aa, evet bakarım. Niye korkayım ki?
0: Ya o tuttuğun kitabın cildi insan derisi ise?
1: Ay hemen atarım elimden. Niye insan derisi olsun? Ceylan
0: İnsan derisinden
1: derisidir
0: korkuyorsun da ceylan derisinden niye korkmuyorsun
1: o.
0: diyeceğim.
1: Genetik kodlarım öyle. İnsan derisi yok benim kodlarımda ama ceylan derisi var. Hatta ceylan derili turuncu koltukları olan bir meclisimiz

0: bile var. Onu boş ver de niye insan derisiyle cilt demişler kitapları?
1: Hemen açıklayayım sana. 17. ve 19. yüzyıllar arasında yapılmış bu işlemler. Doktorlar inceledikleri kadavraların derilerini bazen ders kitaplarını kaplamak için kullanmış. Birileri ölen yakınından hatıra olsun diye ciltlettirmiş kitaplarını. Bazen de idam edilen suçlunun derisinden ibret olsun diye kitaplar ciltlenmiş.
0: Şimdi olsa sevdiklerinin derisinden kitap ciltlettirmek için ölmelerini beklemelerine gerek kalmazdı.
1: Neden?
0: Estetik ameliyatla yüz gerdiriyorlar ya, ya da vücutlarını toplatıyorlar ya.
1: Evet.
0: İşte onlarla ciltlettirirlerdi.
1: Bu kadar korkunç bir olaydan sonra bunu da düşünebildin ya. Nasıl düşündün bunu merak ediyorum.
0: Ben kova burcuyum. Zihin işletim sistemim böyle.
1: O zaman sana daha korkunç bir şey anlatacağım. Bakalım zihnin buna ne bağlantı kuracak Kova Burcu'nun ilk gün. Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nde Ruhların Kaderi adlı bir kitap var. 1880 yılında bir Fransız doktor sahipsiz bir hastası ölünce onun derisiyle kaplamış bu kitabı. Ve şöyle demiş: İnsan ruhu üzerine yazılmış bir kitap, insan derisinden bir kapağı hak eder.
0: Sahipsiz insan her çağda sahipsiz. Kadının anası, babası, evladı olsa doktor buna cesaret edebilir miydi? Üzüldüm kadına.
1: Bu bağlantıyı mı kurdun?
0: Evet, yazık değil mi kadına ya?
1: Yazık tabii ki.
0: Kitap hala duruyor mu acaba? Duruyorsa gömüp kadının ruhunu huzura kavuştursalar.
1: Gömmemişler ama huzura kavuşturmuşlar Nilgün.
0: Nasıl?
1: Bütün kütüphanelerde insan derisi kitaplar tespit edildikçe zaten kaldırılmış ve ciltleri sökülmüş. Bu kitabın da cildi 2024 yılında çıkarılıp deri güvenli bir depo koyuluyor.
0: Ruhu huzur bulsun rahmetlinin o zaman.
1: Bir de zehirli kitaplar var. İyi ki sen 19. yüzyılda yaşamamışsın bunu söyleyeyim. Kütüphaneye gittiğin anda zehirlenme ihtimalin çok yüksekti
0: Aa,
1: çünkü.
0: neden?
1: Çünkü o yıllarda özellikle koyu ve parlak yeşil renk çok moda. Kitap kapaklarında kullanılan emerald green yani zümrüt yeşili pigmentinin içinde de arsenik bulunuyor.
0: Her güzelliğin bir bedeli var işte.
1: Hala güzellik peşindesin ve hala zümrüt yeşili diyorsun.
0: Severim ben Zümrüt'ü.
1: İşte bunun için diyorum ki o yıllarda yaşamaman iyi olmuş. Yoksa gider rengi güzel diye o kitapları alıp zehirlenirdin. Yani Allah muhafaza.
0: Merak etme sen. Ben o yeşilin zehrini bilir, dantelli eldivenlerimle
1: Hemen de çözüm
0: tutardım
1: buldun.
0: onu.
1: Dantelli
0: Bulurum ben Kova burcuyum dedim ya. Ne yapmışlar? Zehirli ama güzel ciltli kitapları.
1: tespit etmeye çalışıyorlarmış. Zehirli olanları belirledikçe özel poşetlere koyup eldivenlerle inceletiyorlarmış. Bak bak biliyor.
0: Ya evet. El yazması kitapları da eldivenle inceleyebiliyorlar insanlar. Onlar zehirli değil ama çok değerli. Düşünsene tek bir nüshası var. Zarar gördüğünde telafisi yok.
1: Onlara da çok özel muameleler yapılıyor. Bir kere onlar nemi, ışığı özenle ayarlanmış odalarda korunuyor. Öyle her isteyen alayım, bakayım diyemiyor. Özel izinlerle ancak o kitaplara erişebiliyorlar. Sayfalarını da tamamen açamıyorsun. Belli bir açıya kadar açabiliyorsun sayfayı.
0: Bu halka kapalı özel odalarda el yazması kitaplarla beraber çok nadir kitaplar, yasaklanmış eserler, tarihi belgeler, milyonlarca liralık koleksiyonlar bir hazine gibi muhafaza ediliyor.
1: Gibi değil. Bu ifade doğru değil. Gerçekten insanlığın ortak hazinesi.
0: Aslında kendi evlerimizde olan kütüphaneler de bizim hazinemiz gibi ve bizim gibi insanları değil de profesörleri, yazarları, siyasetçileri düşünsene onların kütüphanelerini.
1: Birçok akademisyenin sadece kitaplarını koymak için başka evleri olduğunu duymuştum bir gün. Ve onlar vefat edince kütüphaneleri de genelde bağışlanır. Yani onların kitapları, o kütüphane içindeki eserler bir yere bağışlanır ve çoktur yani.
0: Bizim bir yakınımız vardı. Odalarının birini sadece kitapları ayırmışlardı. Hiçbir şey yoktu. Yerden insan boyuna kadar kitaplar, yerden insan boyuna kadar kitaplar. Kitapların arasından böyle bir geçiş vardı. Ama inanın ben şaşırmıştım. Ama ailecek iki tane oğulları vardı. Ailecek inanılmaz kitap okurlardı ve okurken altlarını tek tek çizerler, notlar alırlar. Farklı bir okuyucuydular onlar. Yani ben bir oda dolusu kitabı
1: İlk kez orada
0: yerden tavana
1: gördüm.
0: kadar onlarda görmüştüm. Evet, bu bağışlanan kütüphanelerdeki kitaplardan çok ilginç malzemeler çıkabilir aslında, değil mi?
1: Ne gibi?
0: Mesela kitap arasında

0: unutulmuş 80 yıl önce yazılmış bir aşk mektubu gibi. Hem de çok edebi cümlelerle süslü bir aşk mektubu.
1: Sen okur musun o mektubu bulsan?
0: Aa, okurum elbette. Niye okumayayım?
1: Mahreme girer. Okumaman gerekir.
0: 80 yıl önce yazılmış ve bağışlanmış kütüphanedeki kitabın arasından çıkan mektubun artık mahremiyeti kalmaz ki. O tarihi ve edebi belge olur.
1: Peki anlayabilecek misin 80 yıl önceki Türkçe ile yazılmış?
0: Mesela şöyle bir mektup olduğunu düşün, o zaman anlarım. Ruhu revanım, nuru aynım diye başlayıp, hasretinle kalbim nihayetsiz bir hicran içindedir. Bu fani dünyada yegane tesellim, gözlerindeki o müstesna parıltıdır. Senden ırak kalmak ruhumu eritir. Muhabbetimin nişanesi olan bu satırları kabul buyurmanızı istirham ederim diye devam eden bir mektubu anlayabilirim. Sen
1: daha
0: de anladın.
1: Önce okuduğum bir kitaptan bir alıntı mıydı, okuduğum bir mektup muydu yoksa şu anda mı uydurdum bunu?
0: Demiştim ben sana kova burcuyum diye. Bu işler benim için çocuk oyuncağı.
1: Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum ve soruyorum. Sadece aşk mektubu mu çıkar o kitapların arasında?
0: Hayır, para da çıkabilir. İsmi lazım değil. Bizim bir yapımcımızın kütüphanesini oğlu bağışlarsa kütüphaneciler sayfaların arasından dolarlar, avrolar bulabilirler.
1: Nasıl bulacaklar?
0: Çünkü dövizlerini onların arasına saklıyormuş. Sonra da koyduğu kitabı unutup bulamıyormuş ve her sayfaya bir adet koyduğu için dışarıdan bakınca da fark edilmiyormuş.
1: Yok artık.
0: Evet, ama Feray tek değil.
1: Bunu İsmi başka... lazım değil deyip Feray'ı bu kadar afişe edemezsin.
0: Ama yani anlamışlardır dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bunu başka insanlar da yapıyormuş. Sadece Feray değil. Yani banknot saklayan çokmuş.
1: Başka ne çıkıyormuş peki sayfaların arasından?
0: Dört yapraklı yoncalar, eski biletler, saç telleri, çocukların yaptıkları resimler, vasiyetnameler.
1: Biraz önce söyledin bir kırmızı kurumuş gül de olabiliyor.
0: Tabii.
1: Kırmızısı kalmamıştır ama kurumuş gül diyelim.
0: Yok, kırmızısı kalıyor, bordolaşıyor, kalıyor.
1: Aa, koyulaşıyor diyorsun. Hepsini anladım da saç teli ne alaka?
0: Hiçbir şey bilmiyorsun sen de. Sevgilinin saçından alınmış iki tel saç. Adam öpüp öpüp koklayıp kitabın arasına koymuş. Anlamayacak ne var bunda?
1: Hiçbir şeyi bilmiyorsun sen de yorumun ve vurgulamandan sonra yine cahilliğimle yüzleştirdiniz beni.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Cahillik değil de realistliğiniz ve romantizme olan mesafeniz demek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: O zaman reele, gerçeklere dönelim hemen ve kütüphanelerde işlenen suçlara bakalım.
0: Ödünç alınan kitapların sayfaları kopartılıyormuş.
1: Onun için yapıyorlarmış.
0: Özellikle üniversite kütüphanelerinde sınav döneminde öğrenciler kaynak kitaplardan, dergilerden işlerine yarayan sayfaları koparıyorlarmış.
1: Yapmazlar diye düşünmek istiyorum ama yapmışlardır.
0: Yapıyorlarmış o zamanlar, hem de çok fazla yapıyorlarmış. Hatta bu konuyla ilgili akademik araştırmalar yapılmış ve kitap mutilasyonu, kitap sakatlama diye özel bir terim bile ortaya çıkmış.
1: Ama kitap gerçekten sakatlanıyor çünkü sayfaları koparılıyor, eksiliyor. Yani bütünlüğü bozuluyor kitabın. Ben yalnız hiç yakıştıramadım. Hele ki üniversite seviyesine gelmiş düzeydeki bu gençler bunu yapmamalı. Kınım kınım kınıyorum diyorum.
0: Ben de. Dünyada düşüncesiz ve bencil insan çok ne yazık ki. Ne zenginlik ne de eğitimle ilgisi var insanların kötülüğünün. Mesela Amerikalı antika harita satıcısı Forbes Simley dünyanın en önemli kütüphanelerinden nadir haritalar çalmış. Üstelik bunların bazılarını kitapların içinden jiletle keserek çıkarmış. Ta ki 2005 yılında bir kütüphanede cebinden maket bıçağı düşene kadar. Maket bıçağını gören kütüphaneciler şüphelenip araştırınca ortaya çıkıyor ki adam milyonlarca dolar değerinde yüze yakın nadir haritayı çalmış.
1: Nasıl kıymış o kitaplara, o haritalara, o atlaslara? Tam bir kitap katili demek lazım bu adama bence ya. Çok kötüymüş gerçekten.
0: Evet, gerçekten öyle. Bir de kitap hırsızı var. Stephen Blomberg, Amerika'nın dört bir yanındaki kütüphanelerden yaklaşık 23 bin nadir kitap çalmış. Üstelik kitapları satmak için değil, koleksiyon yapmak için çalmış. Evinin duvarlarının arkasında ve gizli bölmelerde saklıyormuş. Kendisine bu

0: Bandit, yani kitap haydudu lakabı takılmış.
1: Bu nasıl bir bencillik ya? Kitap sevmiyor bence bu adam. Kitaplara sahip olmayı seviyor. Bu gibi insanlara karşı da tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Orta çağda ne güzel tedbirler alıyorlarmış aslında. O çağlarda kitaplar elle yazılıp elle çoğaltılıyor ya, çok değerli ve çok az. Çalınmasın diye kitapları masalara zincirle bağlıyorlarmış. Hatta bazı el yazmalarının sonuna "bu kitabı çalan lanetlensin" diye korkutucu bir not yazıyorlarmış. En kötüsü neymiş biliyor musun bu verilen zararların? Özellikle polisiye kitaplarının ilk sayfasına katilin kim olduğunu
1: Çok
0: yazıyorlarmış.
1: kötü değil mi
0: Ay
1: ama
0: evet ya,
1: gerçekten?
0: katil uşak. Kitabın tüm hayatını
1: Tabii.
0: elinden almışlar yani.

0: Kütüphane yangınları var bir de. Bir ülkenin kültürünü yok etmek, geçmişle bağlarını kopartmak, yozlaştırmak istiyorsan kültürel katliam yapmak gerekir. Bunun da en etkili yollarından biri kütüphaneleri yok etmek. Tarih boyunca çok sayıda değerli kitap yakılan, yıkılan kütüphanelerle birlikte yok olup gitmiş.
1: Mısır'da İskenderiye Kütüphanesi var mesela. Antik dünyanın en büyük bilgi merkezi olan yapı. Yüzyıllar içinde Jules Caesar'ın kuşatmasındaki kazara çıkan yangından bağnaz rahiplerin saldırılarına kadar birçok kez yıkıma ve yangına uğruyor.
0: Persepolis Kütüphanesi var İran'da M.Ö. 330. Büyük İskender ve askerleri şehri fethettiğinde kütüphane kasten yakıldı. Zerdüşlüğün 12 bin manda derisine yazılı kutsal metinleri dahil tüm Doğu Belleği kül oldu.
1: İspanya

0: Arap izlerini Avrupa'dan tamamen silmek amacıyla yüz binlerce değerli el yazması kitabı kasten yakıyor.
1: Polonya'da 1944'te Krasinski Kütüphanesi Varşova ayaklanmasının bastırılmasının ardından Nazi Almanyası'na bağlı özel birlikler Polonya kültürünü kökten yok etmek amacıyla kütüphanedeki en değerli nadide eserleri ve el yazmalarını kasten ateşe verdi.
0: Sri Lanka'da Jaffna Halk Kütüphanesi var. 1981 yılında yanıyor. Güney Asya'nın en büyük ikinci kütüphanesi. Bölgedeki azınlık Tamil halkının kültürel mirasını ve tarihi bağlarını yok etmek isteyen sivil polisler ve saldırgan bir güruh tarafından kasten yakılıyor. 95 bin cilt eser yok oluyor.
1: Bosna Hersek'te Saraybosna Ulusal Kütüphanesi, Saraybosna kuşatması sırasında Sırp güçleri kütüphaneyi yangın bombalarıyla hedef alıyor. Bosna'nın çok kültürlü geçmişini ve kimliğini yok etmeyi amaçlayan bu saldırıda milyonlarca kitap ve arşiv yok ediliyor, bina tamamen çöküyor 1992 yılında.
0: Ben burayı gördüm şimdi söyleyeceğimiz kütüphaneyi ve yandıktan, yağmalandıktan sonra gördüm. Gerçekten korkunç bir tabloydu. Bağdat Ulusal Kütüphanesi ve Arşivi. 2003 yılında yakıldı, yağmalandı ve o tarihte ben haberini de yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında kütüphane yağmalandı. Saddam Hüseyin yanlıları tarafından rejim karşıtı veya kendilerini suçlu çıkarabilecek istihbarat belgelerini ve arşivleri yok etmek amacıyla yaktılar. Ciddi bir eser yok oldu. Kütüphanede bayağı zarar gördü.
1: Ama çok ilginç bir durum var. Biz kahramanları hep askerlerden çıkar diye düşünürüz ya. Öyle kahraman kütüphaneciler çıkmış ki tarih boyunca bunlara kitap koruyucuları demişler.
0: Saraybosna Ulusal Kütüphanesi Sırp havan toplarıyla vurulup alevler içinde kaldığında kütüphaneciler, üniversite öğrencileri ve halk keskin nişancı ateşine ve tepelerine çöken tavanları aldırmadan içeri dalıyor. Kurulan insan zinciriyle binlerce nadide el yazmasını kurtarıyorlar. Hatta bu kurtarma operasyonu sırasında kütüphaneci Ayda Buturoviç keskin nişancı kurşunuyla hayatını kaybediyor.
1: Bosna'daki bir diğer kahraman kütüphane müdürü Mustafa Jazik ve ekibi. Kuşatma altındaki Saraybosna'da 500 yıllık İslam ve Avrupa el yazmalarını Sırp askerlerinden korumak için kitapları 8 farklı gizli depoya, evlerin bodrumlarına ve hatta muz kutularına saklayarak Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nin tamamını kurtarmışlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında Basra Merkez Kütüphanesi Müdürü olan Alya Muhammed Baker, kütüphanenin savaşta yok olacağını düşünüp taşıma için hükümetten izin istiyor ama alamıyor. Bunun üzerine her gün kitapları gizlice kendi arabasına yükleyip evine götürüyor. Kütüphane tamamen yanıp küle dönmeden hemen önce 30 bin kitabı, yaklaşık koleksiyonun %85'ini evinde ve komşu bir restoranda saklayarak kurtarmayı başarıyor.
1: El-Kaide bağlantılı radikal örgütler Mali'nin tarihi Timbuktu şehrini ele geçirdiğinde 100 yıllık bilim ve felsefe el yazmalarını yakmaya başlamışlar. Kütüphaneci Haydar'a gizli bir ağ kurarak 350 binden fazla el yazmasını metal sandıklara doldurup bu sandıkları eşek arabaları ve teknelerle güvenli bölgelere kaçırıyor. Kitapların yok edilmesi aslında bizzat savaşın ve siyasi dini çatışmanın bir parçasıymış. Aslında şimdiye kadar
0: çünkü
1: okuduğumuz olaylara baktığımızda, değil mi?
0: Geçmişi ve arşivi yok etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Gerekiyordan kastım olumlu anlamda söylemiyorum.
1: Elbette.
0: Hedefleri
1: elbette.
0: Bu. Hı-hı. Geçmişi, arşivi, o bilgileri yok edelim ve yeni bir başlangıç olsun. Savaşla beraber pek çok şeyi, tarihi bitirelim amacı gidiyorlar ve bu da maalesef insanlık hazinesi açısından da böyle olumsuz bir tablo ortaya çıkarıyor. Ayrıca savaşların ve işgallerin ortasında resmi kütüphanelerin hedef alınacağını bilen entelektüeller ve direnişçiler kitapları kaçırmak için gizli yeraltı lojistik ağları kurmuşlar tarih boyunca.
1: Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde tüm kütüphaneleri kapatıp lehçe kitap okumayı yasaklamış. Polonya Yeraltı Direniş Hareketi evlerin bodrumlarında, kanalizasyon tünellerinde ve gizli depolarda çalışan binlerce gizli kütüphane ağı kurmuş. Kitaplar kıyafetlerin altına saklanarak taşınmış. Bu ağ sayesinde binlerce çocuk işgal

0: İhbar altında gizlice kendi dillerinde eğitim almaya devam etmiş.
1: 19. yüzyılda Çarlık Rusyası Litvanya kültürünü yok etmek için Litvanca kitap basımını ve Latin alfabesini tamamen yasaklamış. Litvanyalı vatanseverler Prusya'da basılan Litvanca kitapları hayatları pahasına sınırdan kaçıran gizli bir kitap kaçakçıları ağı kurmuş. Kitaplar ormanlarda, yeraltı sığınaklarında ve kilise duvarlarının arkasındaki gizli bölmelerde saklanarak halka dağıtılmış. Bu ağ, dünyada sadece kitap kurtarmak için kurulmuş en organize yeraltı hareketi olarak tarihe geçiyor.
0: Sovyet döneminde rejimin yasaklandığı edebi ve bilimsel eserler, örneğin George Orwell'ın Hayvan Çiftliği veya Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'su, sansürü aşmak için kurulan devasa bir gizli ağla çoğaltılmış. İnsanlar evlerinde daktiloyla gece boyu karbon kağıdı kullanarak kitapları kopyalar ve bu kopyalar gizli bir dağıtım ağıyla tüm ülkeye yayılırmış. Tek bir yasaklı kitap kopyası yakalatmanın cezası Sibirya'da çalışma kampına gönderilmekmiş.
1: Kitap ve kütüphane konuşulacak çok uzun bir konu ama bu kadar konuşabileceğiz bugün.
0: Evet, kimi insan dünyayı gezerek öğrenir, kimi bir kitabın sayfalarını çevirerek. Her kitap başka bir hayatın kapısını aralar aslında. Yeter ki o kapıyı açacak merakımız hiç bitmesin diyoruz. Sevgili Feray Uz olduğu sürece bizim hiçbir konuya merakımız bitmez. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın hayat turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kalkanmalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Erdoğan, merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından okuduğu dizelere ilişkin paylaşım yaptı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yalnızca bir şiirin dizeleri değil, vicdanın ve hakikatin sesi yankılandı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını söyledi. New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda da oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir dedi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda hitap etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle bin yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Kars'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Bakan Güler, 14. Mekanize Piyade Tugay

Kızılay Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Barış Kurulu, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetilmesi için 2 milyar 450 milyon dolar tutarında 6 aylık plan hazırladı. İlk aşamada 66 taslak proje üzerinde çalışılıyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak, adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken, dönemin başgardiyanı Ömer Vatan, ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da 4 ayrı operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporiya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: özel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Sevgili dinleyenler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, bağımlılık en basit şekilde kişinin kullandığı bir madde, nesne veya yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Güzel bir günde bağımlılık üzerine konuşacağız ve ülkemizin bağımlılıkla mücadele konusunda en köklü ve yetkin kurumu Yeşilay Derneği'nden psikolog Merve Arısoy'la sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Günümüzde en yaygın bağımlılıklardan biri hiç şüphesiz sigara ve tütün bağımlılığı. Yeşilay'ın bu konuda son dönem araştırmalarının sonucunu paylaşarak başlamak istiyoruz. Sohbetimize neler anlatırsınız bize araştırmalar için?
1: Peki tabii ki kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Tütün kullanımı geçtiğimiz günlerden bu yana yani başladığı günden bu yana çok fazla artış sağladı. Ve bunun üzerine Türkiye Yeşilay Cemiyeti geçtiğimiz haftalarda tütün koruma politikalarına ilişkin Yeşilay kamuoyu araştırması yayınladı. Ve bu araştırmada aslında biz tütün kontrol politikalarına yönelik toplumsal destek düzeyini belirlemeyi amaçladık. Ve bu minvalde hem yüz yüze hem de dijital ortamda vatandaşlarımıza anket uygulayarak aslında sonuçlarına göre bu araştırmayı yayınlamış olduk. Ve burada aslında tütün kullanımı ile ilgili araştırma sonuçlarına baktığımızda her yıl 7 milyondan fazla sigaraya bağlı kullanımlarda ölüm durumu var. Yani 7 milyondan fazla inanılmaz yüksek bir oran ve en az onun kadar üzücü bir tablo ise yaklaşık 1,6 milyon pasif içicilikten. Türkiye verilerine baktığımızda 100 bin yine ölüm oluyor sigaraya bağlı ve bunun 18 binden fazlası yine pasif içicilikten. Yine oranlara baktığımızda her yıl 24 milyar dolar yıllık maliyeti var ülke ekonomimize sigara
0: Hem
1: kullanımının.
0: sağlık hem maddi
1: Kesinlikle
0: kayıplar
1: öyle.
0: söz konusu, evet.
1: Yangınlara bakıyoruz her yazın biliyorsunuz yangınlarımız oluyor. %40'ından fazlasının sigaraya bağlı olduğunu yine görüyoruz. Bilhassa İstanbul'da. Ve Türkiye'de her 3 yetişkinden biri ne yazık ki tütün ürünü kullanıyor. Ve Türkiye'de her yıl 100 milyardan fazla adet doğaya atılan izmarit var. Yani baktığımızda hem ekonomimize hem sağlığımıza yükü çok fazla. Bununla birlikte çalışmalara baktığımızda hani şu sonuçları görebiliyoruz. Vatandaşımız tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararının farkında ve %87,5'u diyor ki evet sağlığa zararlıdır. Bununla birlikte diyor ki pasif duman maruziyeti de diyor sağlığa zarar verdiğini düşünüyor ve bu oran %97,1. İçen içmeyen herkes. Bununla birlikte biliyorsunuz sigara, tütün endüstrisi bu zamana kadar bize şunu pazarladı. Dedi ki ya elektronik sigara daha az zararlıdır, puflar daha az zararlıdır gibi bir şey yaptı. Burayı bize sattı. Lakin şurada şu sonuçları görüyoruz. Halkımız diyor ki elektronik sigaranın diyor %96,3'ü bunu diyen kesim daha zararlıdır diyor
0: Ve
1: sigaradan ya
0: doğru
1: da
0: değil mi?
1: puffbarlardan. Pek tabii ki yani zararları
0: Anladım.
1: en az sigara kadar zararlı. Yine ısıtılmış tütün ürünleri, puffbarlar %90'ın üzerinde vatandaşımız diyor ki daha zararlıdır. Yani aslında bu şey strateji tutmadı. Buradan bu sonuçları görebiliyoruz. Ve yine hani

0: Bize umut vaat eden bir sonuç ki her 10 kullanıcıdan 6'sı bırakmak istiyor sigarayı o ya da bu şekilde. Yine baktığımızda halkımızın anketimizde %91,6'sı diyor ki kamusal alanlarda sigara kullanımına kısıtlama getirilmeli. Yani malumunuz parka gidiyoruz, çocuğumuz orada parkta oynarken bir anda karşısındaki bir kişi sigara içiyor, çocuk oraya maruz kalıyor. Bir arkadaşımıza sohbet etmek istiyoruz, bir kahve içmek istiyoruz, bir yere gidiyoruz, bir bakıyoruz oradaki kişi sözde kapalı alanda. Açıkmış gibi kapalı açık aslında mevzuata uygun değil bu şeyler. Orada tütün kullanıyor, sigara kullanıyor. Biz maruz kalıyoruz. Dolayısıyla aslında vatandaşımız bu durumdan muzdarip. Ve yine baktığımızda tütünsüz nesil hedefi var. Burada da şu 2015 yılından sonra doğan kişilere tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Yasaklanması aslında bu hedefimiz. Ve burada da %89,3'ü yine ankete katılanların bunu destekliyor tütünsüz nesil hedefini. Aslında bu sonuçlardan baktığımızda biz şunu görebiliyoruz. Halkımız gerçekten bu durumdan muzdarip ve bir şey yapılmasını bekliyor. Burada yapılabilecek her politikaya tam ve güçlü bir şekilde destek
1: Destek
0: veriyor.
1: de veriyor ama bilinçli
0: Evet,
1: de, farkında da.
0: kesinlikle. O yüzden bugün yapılabilecek her adım gelecek nesillerimiz için çok önemli bir şeyin inşası da olacak. Ben eminim ki bu konuda da zaten gerekli adımlar atılacaktır, hiç şüphesiz.
1: Evet, mutlaka öyledir. Sayın Arısoy, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tütün düzenlemesi taslağı da 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklanmasını ve kamusal alanlarda kısıtlamaların artırılmasını da öngörüyor. Bu da çok umut vaat edici
0: Kesinlikle.
1: bir taslak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada ve ülkemizde son yıllarda gittikçe artan kumar bağımlılığı da toplumların önemli bir sorunu. Dijital çağın hızla gelişmesiyle birlikte kumar fiziksel ortamlardan çıkıp çevrim içi platformlara da taşınmış durumda ve bu nedenle kumara erişim kolaylaştı. Aynı zamanda sanal kumar bağımlılığı riski de arttı. Sayın Arısoy, kumar nedir? Kumar bağımlılığı nasıl ortaya çıkar? Bir kişinin eğlence amacıyla kumar bahis oynamasıyla bağımlı olması arasındaki çizgi tam olarak nerede başlar? Neler
0: Tabii tabii.
1: söylersiniz?
0: Şimdi kumar baktığımızda hakikaten kumar bağımlılığı son dönemlerde çok fazla arttı. Kumarda bir maddi kazanç elde etmek için şans temelli oynanan çeşitli oyun türleri aslında baktığımızda oyun ya da farklı platformlarda yapılan şeyler diyebiliriz. Şimdi kumar bağımlılığı dediğimizde o eğlence için oynanan kısım ve kumar bağımlılığı bir yerde ayrılıyor. Ayrılan noktası şu, kişi bir süre sonra kumar oynamayı dönemde başlıyor. İşte diyelim bir kazanç elde etti. Bundan keyif alıyor. Kazanç elde edip keyif aldığı zaman beyin bir yerde şurayı söylüyor. Aa, gayet iyi ya, güzel para kazanıyorsun. İyi hissettiriyor bu sana. Devam et. O yüzden kişi bir yerde devam etmeye başlıyor. Diyor ki ara bul, kaynak geliştir. Para bul, başka şeyler yap. Bu bir yerde ne yapıyor? Patolojik yalan söylemeyi de beraberinde getiriyor. Çok fazla yalan söyleme. Bunun beraberinde kişi kumar oynamaya başlıyor. Kumar oynadıktan sonra bir kazançla başlayan sonuç ne yazık ki kayıpla sonuçlanıyor. Kaybedince kişi burada durmuyor. Yani kaybettim, tamam çıkayım değil. Kaybettim. Bu kaybı nasıl kurtarmalım diyor ve tekrar oynamaya başlıyor. Kazanıyor, burada bırakıyor mu? Hayır. Kazandığında da diyor ki kazandım. Bu kazancımı nasıl katlayabilirim diyor. Tekrar devam ediyor derken bu aslında bir döngü haline geliyor. Bağımlılık da tam bu noktada aslında kontrolü kaybetmek. Şimdi kişi bir yerde gelişi güzel oynarken tam orada bir yerde kontrol ediyor ama bir bakıyor ki bir süre sonra artık kontrol edemez hale gelmiş. O çarkın içinden çıkamıyor. Devamlı bir borçlanmaya gidiyor. Çok yoğun psikiyatrik eş tanılar eşlik ediyor. Özellikle depresyon. Ve biz kumar bağımlılığında intiharı çok fazla görüyoruz. İntihar düşüncelerini ya da intiharla sonuçlanan olguları. Bu da aslında beraberinde getirilen bir şey. Bununla birlikte kumar bağımlılığına baktığımızda biraz belirtilerinden bahsedebilirim. Ne
1: Tabii
0: zaman
1: ki.
0: kumar bağımlılığı düşünüyoruz? Kişi son 12 ay içerisinde, son 1 yıl içerisinde giderek artan miktarlarda ya da zamanlarda kumar oynamaya başladı. Hep şöyle başlıyor inanın. İşte 100-200 lirayla başlıyor. Sonra giderek miktarlar artmaya başlıyor. Kişi oynaması üzerinde kendini durduramıyorsa, kontrol kullanamıyorsa yani şunu diyor aslında diyor ki ya ben hani bunu durdurmam lazım. Buradan kazanç elde edemem.
1: Akıl devre dışı mı oluyor orada?
0: Bir yere kadar. Yani şöyle beyindeki o sistemler arızalanıyor. Yani git ve dur sistemler arızalanıyor. Beyin diyor ki ya git oyna, devam et. Evet biz de bilirsiniz bir şey yaparken bir de arka tarafta bir fren sistemimiz vardır. Deriz ki ya dur tamam bak şu an buna devam etme. Ama bağımlılıkta ne?

0: yazık ki bu sistem arızalı. Yani git ve oyna diyen yoğun bir ses var ama dur yapma diyen sesin ne yazık ki önüne kapatıyor ve dolayısıyla kişi devamlı giden bu oynamaya oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte işte kumar oynadı, işte oynama miktarları arttı. Kişi bununla birlikte çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. İşte aile sorunları yaşadı, ekonomik sorunlar yaşadı, psikolojik sorunlar yaşadı. Bunun farkına lakin halen devam eden bir süreç var. Kişi de çok ciddi yalan söyleme oluyorsa, kumar oynamadığı zamanlar kendini iyi hissetmiyorsa, yani bir nevi yoksunluk. Hani nasıl bir madde bağımlısı madde bıraktığında yoksunluk yaşıyor? Kumarda da aynı. Daha ziyade psikolojik belirtilerini daha fazla görüyorum bu arada.
1: Dopaminle bağımlılık gibi oluyor aslında, değil mi? Devamlı dopamin salgılansın
0: Dopamin
1: istiyoruz.
0: de
1: Evet.
0: evet, yani bir yerde o hazzı istiyor
1: Evet.
0: beyin ama oynamadığı zaman da kendini çok iyi hissetmiyor. Yani biraz daha öfkeli olabiliyorlar, keyifsiz oluyorlar, neşesiz olabiliyor kişi. Bununla birlikte sık bırakıp tekrar başlama girişimleri. Mesela bu bağımlılık da çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumumuzda şu var, diyor ki ben mesela diyor bağımlı değilim. Nereden anlıyorsunuz diyorum. Diyor ki ya ben istersen mesela geçen 2 ay hiç oynamadım. Tamam, evet 2 ay hiç oynamadın ama 2 ay sonunda tekrar başladın. Ya da bilirsiniz Ramazan alkol bağımlılığı çok sık vardır. Ya ben Ramazan'da içmiyorum. Bağımlı olsam Ramazan'da da içerdim.
1: Evet, bunu da çok söyleyen
0: Ama
1: var.
0: bu bir ölçüt değil. İnanın bu tanı kriterlerinde yer almıyor. Tanı kriterlerinde şu yer alıyor ama. Bırakıp tekrar başlama eğilimi. Bırakıyor ve tekrar başlıyor. Bu da bir bağımlılık
1: Belirli bir
0: kriteridir.
1: döngü var, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet.

0: dönüştürür mü?
1: Şimdi her bağımlılık düzenli bir seyir istiyor aslında baktığımızda. Risk çok yüksek. Çünkü şöyle biz şey deriz hep, bir kereden bir şey olur. Çünkü kişi bir kere oynadığı zaman bir o dopamin artıyor. Beyin burayı öğreniyor. Çünkü orada bir hafıza var. Öğrendikten sonra ve hele ki kazanç elde etmişse kişi bu sefer tekrar oynama eğilimi gösterebilir. Çok riskli kumarda. Bir de az önce de söylemiştik hatırlarsınız. Sanal ortama taşındı artık kumar. Yani netice itibariyle sanalı taşınınca da ister istemez daha elverişli olduğu için oyun ortamları daha hızlı erişebiliyorlar. Hızlı bağımlılıklar gelişebiliyor. O yüzden eğlence amaçlı başlansa dahi çok hızlı bir şekilde düzenli oynandığında kumar bağımlılığı hızlı bir şekilde çevirebilir.
0: Sanal kumara geleceğim ama kumar bağımlılığında kaybettiğini geri almak için daha çok oynama psikolojisini nasıl açıklıyorsunuz onu da merak ediyorum.
1: Evet. Şimdi yani kaybediyor kişi netice itibariyle. Kaybettikten sonra diyor ki ya bunu geri kazanmalıyım. Geri kazanmalıyım diyor. Bu sefer tekrar oynamaya başlıyor. Tekrar oynuyor. Şimdi kumar bağımlı şu var. Belli bir borç var açıkçası. Örnek veriyorum kişi işte 500 bin lira borcu var. O gün kazanç elde etti 300 bin. Diyor ki 300'ü 500 yapayım çıkacağım.
0: Evet.
1: Hep aynı. 300'ü 500 yapamıyor. Kaybediyor. Bu sefer tekrar aynı döngü. Bir de şu da var netice itibariyle kaybettiğini kişi kendi parası gibi zannediyor. Mesela örnek veriyorum aslında kişi 10 bin yatırmış. Para orada diyelim 500 bin olmuş. Sonra tekrar oynuyor. 500 bin kaybet diyor ki 500 bin kaybet. Hayır 500 bin kaybetmedi sen 10 bin kaybettin
0: Kardan
1: baktığımızda.
0: zararını düşünüyor
1: Tabii ya
0: aslında.
1: orada tamamen diyor ki 500 bin. Bir de şu döngüde şu da var. Bir süre sonra kumar bağımlılığında para artık sadece rakamsal bir şey oluyor. Yani mesela 300 bin şuraya maddi olarak koysam eminim ki büyük bir yer kaplar.
0: Evet.
1: Lakin orada sadece rakamdan ibaret olduğu için kişi orayı o anda düşünemiyor. Ve devamlı bu döngünün içerisine gidip geliyor ne yazık ki.
0: Özellikle bunu sanal kumarda görüyoruz, değil mi?
1: Doğru.
0: Geleneksel kumarla günümüzdeki bu dijital sanal bahis uygulamalar arasında psikolojik etki açısından çok fark var. Bunlardan birisi de bu. Diğer etkileri neler, yani nelerdir?
1: Kesinlikle. Yani sanal bağımlılık şimdi önceden işte mesela kişi gidiyordu bir şey kupon yapacak. İşte kupon yapacağı yere kadar gidiyor. İşte orayı yapıyor. Sonuçlarını bekliyor. Geliyor. Ve tabii ki saat mefhumu var. Yani 24 saat netice itibariyle açık değil. Saat mefhumu var. Oraya uyacak vesaire işte eve geç kalmayacak gibi gibi birçok algoritması var. Lakin sanalda böyle bir şey yok. Yani hızlı erişim var. Her an her saat her yerde para yükleyebiliyorlar. Şey yapabiliyorlar derken bu da aslında bağımlılıklardaki o şiddetin artmasına sebebiyet veriyor.
0: Zamansal ve mekansal bir kısıtlama yok. Yani gece
1: Doğru.
0: 2'de 3'te de kalkıp oynayabiliyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Mekana da gitmelerine gerek yok. Bu da daha da hızlandırabiliyor
1: Çok haksınız.
0: bağımlılığı.
1: Bir de hızlı kazanç ve hızlı kayıplar var. Aslında en çok etkilen noktalarından biri de bu.
0: Biraz önce de bahsetmiştiniz. Aslında parayı görmüyor sanalda. Yani kaybettiği şeyin de aslında farkında değil ya da kazandığının farkında değil. Çünkü sadece rakamlardan ibaret. Belki kaybettiğimizi elimizle gözümüzle görüyor olsak bu kadar rahat oynayamayız diye düşünüyorum, değil mi?
1: Bir yerde de evet yani rakamsalı çünkü demiştik ya ilk konuştuğumuzda yani beyin o sistemi devre dışı yani o ana sistem hani bizim eğriyi doğruyu düşünüp tartıp analiz ettiğimiz kısım bir yerde tam devre dışı değil ama işlevinde azalma oluyor. Dolayısıyla bizim aslında böyle mantıkla düşündüğümüzde diyoruz ki ya boşanma durumuna kadar gelmişsin nasıl olur da bırakamazsın? Ya çocuğunu kaybediyorsun ya da bunu kaybediyorsun. Mantıkla baktığımızda evet ama burada bu sistem çok iyi çalışmıyor. O yüzden bakıyoruz ki kişi kayıplarına rağmen devam ediyor.
0: Bir de
1: Devamlı bir
0: gizlilik
1: oynamalı.
0: var orada. Kimse seni görmüyor, değil
1: Çok
0: mi?
1: haklısınız. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi kişi alkol kullanıyor, belli fiziksel semptomları var. Madde kullanıyor aynı. Kumarda onu anlamak çok zaman alıyor. Yani ta ki işte bir icra geliyor, bir aciz geliyor da çok ciddi borçlanma oluyor. Kişinin artık duygu durumu çok ciddi bozuluyor ve o zaman artık yavaş yavaş aileler de anlıyor bir yerde.
0: Peki kimler kumar bağımlılığına daha yatkın? Genetik faktörler, kişilik özellikleri veya yaşanan travmalar bu bağımlılıkta ne kadar rol oynar?
1: Tabii. Şimdi şöyle yapılan çalışmalar var. Diyor ki ailede herhangi birinde bir bağımlılık gelişmişse bir alt soyda gelişme ihtimali 7 kat daha yüksek. Çok yüksek bir oran ne yazık ki.
0: Yani genlerimizden daha fazlasını aktarıyoruz
1: Evet. Yani şöyle
0: sonraki nesle.
1: genlerde sonraki nesil. Yani çok önemli. Yani yaptığımız her şey gerçekten çok önemli. Bir sonraki nesle aktarılıyor. Bununla birlikte yani yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Dürtüsellik, haz arama, heyecan arama davranışlarının biraz daha fazla olması, Bu risk

0: alma durumlarının biraz daha fazla olması kumar bağımlı risk belirtiyor. Şimdi mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var, biliyorsunuzdur. Çocukluk döneminde hani daha ziyade tanısı da konular. Ancak burada tedavi olmayan olgularda bağımlılık gelişme riski çok daha yüksek. Yani çocukluk döneminde tanısı konulmuş, tedavi olmamış. Buraya bakıyoruz, bağımlılık geliştirme riski çok daha yüksek diğer kişilere göre. Bu kişilerde dürtüsellik fazla. Hemen harekete geçiyor, aklına geçiyor, hemen yapıyor. Çünkü risk alma hemen fazla, orayı çok düşünmüyor. Dolayısıyla bu kişiler risk teşkil edebiliyor. O yüzden ailelerde bazen şunu görebiliyoruz. Ya ilaç kullanmasını şu andan ya da işte siciline işleyecek bir durum var mesela, ki bunlar çok şükür ki kalktı. O yüzden de mutlaka eğer böyle bir şey varsa kesinlikle tedavi olması gerekir çocuğun ki ilerleyen süreçlere yansımasın.
1: Evet, Sayın Arasoy, bu güzel sohbete kısa bir ara verelim, ardından
0: Tabii,
1: devam
0: tabii
1: edelim.
0: ki.

0: Parayla mutluluk olur mu? En az paranın icadı kadar eski olan bu sorunun yanıtı kişiden kişiye değişir elbette. Ama şöyle bir gerçek var ki, hangi gelir seviyesinde olursa olsun, parayı önemsemediğini söyleyen insanların mutluluk seviyesi gerçekten de paraya bağlı olarak değişmiyor. En mutsuz insanlarsa kişisel başarısını parayla ilişkilendirenler. O yüzden mutluluğun anahtarlarından biri, paranızın olmasını isteseniz bile aslında bunu çok da umursamamanız.
1: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz Yeşilay Derneği'nden psikolog Merve Arısoy, kendisiyle kumar bağımlılığını konuşuyoruz. Sayın Arısoy, sanal kumar bağımlılığı kaç yaşında başlıyor? Sanal kumar bağımlılığı çocuklar ve gençler üzerinde nasıl bir etkiye sahip diye sormak istiyorum. Aynı zamanda kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar nelerdir?
2: Tabii. Şimdi sanal kumar bağımlılığına baktığımızda tam bir başlangıç yaşını söylememiz çok doğru olmaz. Hı hı. Lakin 18 yaşından üzerinde hani biraz daha fazla görebiliyoruz. Tabii 18 yaşın altına düşen olgular da var. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurular daha ziyade 25-35 yaş aralığı biraz daha yüksek, hı hı, kumar bağımlılığı üzerine. Ancak bu yaş skalası ne yazık ki düşmeye başladı son 2 yılda özellikle. O yüzden hani yaş döneminde bunu söyleyebiliriz.
1: Çocukların tablet, telefon kullanımı arttıkça değil mi? Onları yanlış yönlendiren sitelerle birlikte ne yazık ki bağımlılık ya da sanal kumar oynama yaşları da çok küçük yaşlara inmiştir. Peki kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik rahatsızlıklarla ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii. Şimdi kumar bağımlılıkları aslında psikolojik rahatsızlıklar böyle çok kol kola geziyor. Çünkü kişi kumar oynamaya başladığı o çok ciddi kayıplar oluyor. Bir de artık yavaş yavaş içe çekilmeye başladığını görüyoruz kişinin. Hı-hı. Toplumdan uzaklaşma başlıyor. Her zaman böyle keyifle yaptığı şeylerden artık keyif almaz. Bağımlılık geliştikten sonra. Örneğin mesela her cuma halı sahaya gidiyordur maça. O artık keyif vermez. Ailesiyle zaman geçirmek keyif vermez. İçe çekilmeye başlar. Onun için yalnızca artık kumar oynamak çok keyifli bir aktivite. Geri kalan her şey biraz gölgede olabiliyor. Bununla beraber en sık gördüğümüz eş tanı depresyon. Depresyonu çok sık görüyoruz. Bir de kaygı bozukluklarını. Çünkü devamlı orada bir çok ciddi kayıplar yaşıyor. Orada ne yapacağını bilemiyor. Her an borç bulamıyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir kaygı var. Haciz mi gelecek, ailem öğrenecek mi vesaire gibi birçok problemi de o eş tanıda görebiliyoruz. Ama en sık ne derseniz depresyon.
1: Depresyon. Kumar bağımlılığı, alkol veya madde bağımlılığı gibi fiziksel olarak hemen belli olmuyor. Bir kişinin kumar bağımlısı olduğunu gösteren psikolojik ve davranışsal belirtiler nelerdir?
2: Tabii. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani maddede, alkolde hemen anlıyoruz ama kumarda hemen anlayamıyoruz. Hı-hı. Ancak kişi de hele ki ailemizde bir üyemizse ve sık sık zaman geçiriyorsak yavaş yavaş o farkları görmeye başlıyoruz. Neyi görüyoruz? Dediğim gibi yavaş yavaş biraz içe çekilmeler başlıyor. Eskiden yaptığı faaliyetleri yapmamaya başladığını gözlemliyoruz. Kişinin sık sık telefonla işte bir şey yaptığını görüyoruz. Belli belirsiz borçlanmalar artıyor. Bir anda çok para istemeye başlıyor mesela. Yani oradan istiyor, buradan istiyor. İşte diyor ki mesela karşı taraf işte ya şu da aradı, sen ondan borç istemişsin, ne ilgisi var gibi. Ve çevremizde dikkat ederseniz şuraya da herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü borç vermek ne yazık ki kişinin kumar oynama şeyini arttırıyor, ihtimalini. Yeniden oynama ihtimalini arttırıyor. O yüzden özellikle mesela yeni tanıştınız, hiç alakanız yok. Bir anda bir bakıyorsunuz ki karşıdaki sizden borç istiyor. Bu direkt şüphelenilmesi gereken bir şeydir. Yani bu kişi kumar mı oynuyor? Çünkü bilirsiniz, yeni tanıştığımız bir kişiden borç istemeyiz. Yani daha samimi olduğumuz, vereceğine inandığımız kişilerden borç isteriz. Hani bu gibi şeyler olabiliyor. Çok sık ani ruh değişimleri. İşte bakıyoruz çok öfkeli. Genellikle öfkeli, tepkisel olmak. İşte çok yoğun, hemen modunun düşmesi gibi. Hani bu tarz belirtileri gördüğümüzde hemen bir şüphelenmek gerekiyor. Hele ki bu dönemde.
1: Evet. Özellikle paradan uzak durmaları gerekiyor demek ki, değil mi? Yani kesinlikle. Borç isteyenlere borç vermememiz gerekiyor, ailemizden dahi olsa.
2: Kesinlikle öyle. Yani bir akla en azından bu şeyinde seçeneğin gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kumar bağımlılığı sadece kişiye değil, tüm aileye maddi ve manevi olarak da zarar veriyor. Aileler ilk şoku atlattıktan sonra bağımlı bireye nasıl yaklaşmalı? Evet, mesela bizden para istedi, biz vermedik. Nasıl yaklaşmalıyız?
2: Şimdi aileler gerçekten burada duygusal olarak çok yıpranıyorlar ve ne hissedeceklerini de bilmiyorlar. Bazen süreci inkar ediyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, çok öfkeli olabiliyorlar gibi. Hı-hı. İlk şoku da evet öğrendiler. Yani bir şekilde kumar oynama var. Öncelikle sakin olması gerekir. Şimdi bu süreçte profesyonel destek olmadan yürütülebilecek bir şey inanın değil. Hı-hı. Yani aileler hemen şurada ilk noktada şeye gidiyorlar, borç ödemeye giriyorlar. Bunu az önce de dediğimiz gibi borç ödemek tekrar oynama ihtimalini artırıyor. Çünkü burada diyoruz ki ya, kişi mesela aile üyelerinden biri 3,5 milyonluk evini satmış, borçları ödemiş. Hep şunu söylerim, derim ki bir sonrakini nasıl finanse edeceksiniz? Çünkü bir sonraki 3,5 milyon olmayacak, bir sonraki 4,5 olacak. Burayı nasıl finanse edeceksiniz? Şimdi pek tabii ki aileler çok çekindiği konulardan biri. İntihar eder mi, hırsızlık yapar mı gibi birçok ihtimal var.
1: Hı hı.
2: Ama orada şuraya dönüyoruz. Yani bu ihtimallerin sonu yok. Yani kişi eğer hırsızlık yapacaksa yapabilir ya yapmayabilir. Ama bu şey değil. Bunu ödeyince bu burayı geçirmiyor. O yüzden özellikle soğukkanlı olmaları, hemen destek alabilecekleri noktalardan zaten bahsedeceğiz
1: evet,
2: mutlaka.
1: Evet, birazdan soracağım. Evet.
2: Hemen destek alabilecekleri, profesyonel destek alabilecekleri yanları yönelmeleri,
1: hı hı.
2: öncelikle sakin olmaları ve kişiyle bir konuşma yapmaları gerekiyor. Yani ben senin süreçlerini görüyorum. Son zamanlarda şu şu şu oldu. Seni kötü gördüm değil. Somut şeyler. Bak şunlar şunlar şunlar oldu hayatında. İşte borçlanmaların kendi işte depresyon vesaire. Ne dersin? Bir destek almak ister misin? Tedavi kelimesinin böyle çok bazen şey olmayabiliyor. Destek ister misin? Yani bir destek almak ister misin? Şöyle bir merkez var. Birlikte gidelim mi? Ne dersin? Gibi. Destek yapılan çalışmalar aile sürece destek verdiğinde süreç çok daha olumlu ilerliyor.
1: Hani ve şöyle, daha hızlı değil
2: şöyle
1: mi?
2: Şöyle düşün mesela, evet. Aileler geldi şöyle söylüyor, diyor ki ya 100 verirsem tekrar destekleyip 100 verirsem yine oynar. Hayır, tam tersi. Kişiye destek verirsek, ama bu pozitif bir destek, kişinin tedaviye olan inancı da artıyor. Ama tam tersi, eleştirdik, yargıladık, suçladık, hakir gördük, dışladık. Bu kişinin tedaviye olan inancını yitirmekle birlikte demotiv oluyor ister istemez.
1: Evet. Peki kumar bağımlılığı gerçekten tedavi edilebiliyor mu? Kumar bağımlısının tedaviye ikna olması da çok zordur. Genellikle istersen bırakırım derler insanlar. Bütün bağımlılıklar için de geçerli bu. Kumar bağımlısı bir kişi profesyonel yardım almaya nasıl yönlendirilebilir?
2: Hı hı.
1: Biraz önce söylediniz, yani olumlu destek vermek gerek dediniz, ama biraz daha detaylandırabilir misiniz?
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi kumar bağımlı tabii ki düzelebilen bir hastalıktır. Şeker hastalığı gibi ömür boyu süren, hiçbir zaman tam olarak iyileşme, ancak düzelir, kontrol altına alınabilen bir hastalık. Bununla birlikte şimdi özellikle tedaviye motivasyon arttıracak şey nedir? Aileler ya da yakınları.
1: Hı hı.
2: Kişi de bunu gördükten sonra muhakkak alıyoruz, biz şey deriz, bir panel oluşturalım. Panelde ailenin sözü geçen kişileri olsa yeter. Yani kişi için sözü geçen. Kalabalığa gerek yok. Aldık bir iki kişi. Bak son zamanlarda ben sende şunları şunları şunları fark ettim. Biz senin yanındayız. Sana destek olmak istiyoruz. Bu bir hastalık. Biz öğrendik. Ve bunun bir çözümü var.
1: Hı hı.
2: Burada destek alman önemli gibi duruyor. Ne dersin? Bir destek almak ister misin? Kişi dedi ki ilk zaman reddetme ihtimali olabiliyor. Reddetti. Dedik ya ben istemiyorum. Hiç ısrar etmeden. Peki sen bilirsin, bu hayat senin hayatın, senin kararın. Hiç ısrar etmiyoruz ama kafasına bir tohum ektik onu. Orada bırakıyoruz. Sanmayalım ki o kişi hiç umursamadı onu. Hayır, bir tohum ektik. Bırakıyor muyuz peşin? Hayır. İki hafta sonra tekrar. Tekrar alıyoruz ve konuşuyoruz. Sessiz bir ortamda. Şey de diyebiliriz. Ya yarın 8 gibi müsait misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hem biraz ciddiyetini, ehemmiyetini de bir yerde

0: sağlamış oluyoruz.
1: Hı.
0: Bu şekilde konuşmalar ve ailenin alacağı önlemlerle birlikte kişinin motivasyonu artar. Ama aile borçları ödüyor. Her türlü ihtimal şey sunuyorlar evde rahat oynamasına. O kişi motivasyon artan tam tersi. O tekrar oynamaya devam eder. Çünkü
1: Konfor alanında devam eder.
0: arka plan şunu söylüyor. Nasıl olsa borcumu ödeyen biri var. Niye oynamayayım ki?
1: Evet, maddi olarak çökmüş ve psikolog ücreti ödeyemeyecek durumda olan dinleyicilerimiz, devlet kurumlarından veya Yeşilay Danışmanlık Merkezi gibi oluşumlardan nasıl ücretsiz destek alabilir? Biraz da burayı
0: Tabii
1: anlatalım.
0: ki. Şimdi Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bir adam gibi güçlü bir projesi var.
1: Hı
0: Yeşilay
1: hı.
0: Danışmanlık Merkezi gibi. Şimdi Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine 12 yaşın üzerindeki bütün bireyler tamamen ücretsiz bir şekilde alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığı üzerine psikososyal destek alabiliyorlar. Nasıl alabiliyorlar? Çok basit. 115 numaralı danışma hattını aradıklarında hatta kendilerini bir psikolog karşılıyor, bir ön görüşme sağlıyor. Ön görüşme sağladıktan sonra kendilerini en yakın lokasyondaki YEDAM'a yönlendiriyor. 81 ilde Türkiye'nin her yerinde 105 YEDAM'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varız aynı
1: Her ilde
0: zamanda.
1: bir tane var.
0: Her ilde bir tane var.
1: Hı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de varız aynı zamanda. Bu şekilde hizmet alabilirler. 105 YEDAM'ımız var. Bununla birlikte kişiyi en yakın lokasyondaki YEDAM'a yönlendirdi. İlk görüşme yapıyor. Bir psikologla yaklaşık 1,5 saatlik bir ilk görüşme. Çok detaylı bir şekilde danışanımızı biz orada analiz ediyoruz. Bütün riskleriyle ve danışanımıza bunu konuşuyoruz. Bütün riskleri
1: Önce
0: değerlendiriyoruz.
1: telefonda.
0: Yo yo ilk görüşmede.
1: İlk
0: Bir buçuk
1: görüşmede. Hı
0: saatlik
1: hı.
0: ilk görüşmede. YEDAM'a geldi
1: Hı
0: artık.
1: hı.
0: Burada tüm detaylı şeyleri analiz ediyoruz.
1: Hı.
0: Daha sonra danışanımıza çalışmaya başlıyoruz. Tamamen yapılandırılmış bir şekilde çalışıyoruz. Yani şey değil, derme çatma değil, bilimsel bilgilere dayalı, tamamen yapılandırılmış sistemli. Mesela örneğin kumar bağımlısı, kumar bağımlılığı ilgili bütün hususları çok detaylı çalışıyoruz.
1: Hı.
0: Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarımız var. Sosyal hizmet uzmanları da danışanlarımız için boş zaman, yasal süreçler, eğitim, danışmanlık, barınma gibi boş zaman, ilişki düzenleme gibi birçok hususu çalışıyor onunla. Aslında bizim ve atölyelerimiz var. Atölyelerde danışanlarımız el sanatları, spor, müzik gibi birçok dalda kendini geliştirme imkanları, boş zamanlarını düzenleme imkanları da oluyor. Sözün özü aslında YEDAM'da amaçladığımız şey sadece kişinin kumarı bırakması değil, kişinin yaşamını değiştirmesi. Çünkü şunu görüyoruz, yaşam değişikliği olmadığı takdirde kişi bağımlılıklarına tekrar dönebiliyor.
1: O boşluğu bir şeylerle doldurmak gerekiyor çünkü,
0: Çok
1: değil mi?
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Bırakma motivasyonu oluşturma ve tekrar oynamayı önleme süreçlerinde peki nasıl bir terapi modeli var?
0: Şimdi bırakma motivasyonu herkes o koltuğa tam motivasyonla oturmuyor öncelikle.
1: Hı.
0: Önceki kişinin farkındalık düzeyine bakıyoruz. Mesela dedik ya kumar oynamak benim için herhangi bir problem yok. Oynamaya devam edeceğim diyor. Şimdi bu kişiye bıraktırmayı hedeflersek bu mantıklı olmaz. O yüzden öncelikle farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. Tam motivasyonel görüşme teknikleri ve bilişsel davranışçı terapi. Önce motivasyon.
1: Hı.
0: Önce bir farkında olsun. Sonraki basamağı atalım. Şimdi tekrar oynamayı önlemede en önemli şey kişinin oynamasına sebebiyet veren riskleri yaşamından kaldırması yahut riskler bazen kaldıramıyoruz ortadan. Onlarla başa çıkma mekanizmalarının geliştirilmesi. O yüzden bir kumar bağımlısı birey özellikle bir yılı geçtikten sonra artık şunu söylüyor. Diyor ki ya bu ortam benim için riskli, ben buna girmemeliyim. Bu oluşmuş artık kişide. Ya da diyor ki ben benim kumar reklamı çıktı, ben bunu filtrelemeliyim, engellemeliyim gibi. Ya da para yattı, benim hemen işte buraya göndermeliyim. Bende para kalmamalı gibi olgular yerleşiyor. O yüzden tekrar oynama önemi riskler, riskli ortamlardan uzaklaşma, risk teşkil edebilecek her şeyden uzaklaşmak, istekle başa çıkma mekanizmaları ve düşüncelerini ve inançlarını şekillendirmesi çok önemli.
1: Kumarı tamamen bırakmak ve kişinin hayat düzenini yeniden kurması ortalama ne kadar zaman alıyor? Dinleyicilerimiz ne kadarlık bir iyileşme süreci öngörmeli sizce?
0: Tabii. Şimdi şöyle ki 3 aydan sonra beyin yeniden yapılanmaya başlıyor öncelikle. Güzel bir haber.
1: Hı.
0: Yani kişi zaten kumarı tamamen bıraktı. 2 haftadan sonra büyük oranda o yoksunluğu bitecek. Kendini daha iyi hissetmeye başlayacak. Özellikle ilk 0-1 ayda biraz problem yaşasa da 1-3 ayda gayet kendini hisseder. Burada yaşamı artık yavaş yavaş düzene girmeye başlar. 3-6 ayda yine keza aynı şekilde yaşamı yeniden yapılanmaya başlar. Hayatına yeni şeyler koymaya başlar kişi. Ve ortalama baktığımızda bu süre 1 yıl. Beynin düzelmesi için. Ama hani şunu da demiyoruz. Biliyorsunuz ömür boyu süren bir hastalık. Sadece 1 yılda iyileştim artık oynayabilirim asla değil. Hiç oynamayacak kişi.
1: Hı.
0: Ama 1 yıl içerisinde büyük oranda sistem düzelmeye başlıyor. Düzeliyor yani orayı görebiliyoruz.
1: Evet. YEDAM desteğiyle sanal kumardan kurtulup hayatını sıfırdan kuran danışanlarınızdan bizi dinleyenlere umut olacak bir başarı oranını veya hikayesini paylaşabilir misiniz
0: Tabii.
1: peki son olarak?
0: Evet. Ya şimdi şu kumar bağımlı ya da ciddi bir başarısı var. %85'in üstünde bir yıl üstü remisyonda kalan, yani hiç kumar oynamayan kişilerin rakamı yaklaşık %85'e yakın.
1: Çok büyük bir oran.
0: Çok büyük bir oran. Çok güzel ve umut vadedici bir oran bu
1: Evet.
0: aynı şeyde, aynı anlamda. Bununla birlikte yani hikaye çok, açıkçası çok danışan gördük. Çok hikaye var ama hani şunlara şahit olduğumda birkaç tanesi aktarmak isterim. İşte intihar süreciyle tamamen görüşmeden çıktıktan sonra %100 intiharı düşünen, ancak görüşmeye girdikten sonra bir oraya ikna ettiğimiz, hatta böyle cansiparane hastaneye götürüp süreçlerine eşlik ettiğimiz, yatış yaptığımız ve sonrasında bugün baktığımızda işte evlenip sonrasında çocuğu olan, Yedam ziyaretlerini devam etti. Danışanlarımız var, benim de hasetem var. Ya da işte mesela her zaman ailesiyle gelebiliyor bazı zamanlarda danışanlarımız. İşte biz tabii çocuklar beklerken önlerine bir de resim kağıdı da koyuyoruz. Resim yapar mısınız diye asıyoruz da onları panoya. Şimdi şeyi görüyoruz tabii, psikolog olduğumuz için ekstra bir dikkat ediyoruz ister istemez. Şimdi mesela ev çizmiş, işte anne var, işte kardeşler var, baba uzakta ya da baba hiç yok. İşte danışanımız baba. Bir bakıyoruz, böyle seanslar ilerliyor, oynamama başlıyor falan. Sonra tekrar böyle resimler çiziyor, bakıyoruz babayı evin içine yerleştirmiş. İşte annenin yanına yerleştirmiş, işte el ele çizmişler gibi. O süreçleri görmek gerçekten muazzam bir şey, yani tarifi imkansız şeyler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Süremizin
0: ederim.
1: sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan
0: Ben
1: dolayı çok
0: teşekkür ederim.
1: önemli bilgiler
0: Çok sağ olun.
1: paylaştınız. Sağ olun.
0: Çok
1: Sevgili
0: teşekkürler.
1: dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Yeşilay Danışma Merkezi'nden psikolog Merve Arısoy'du. Bu hafta biz kumar bağımlılığını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün başrolün parıltılı ışıkları altında kalmasalar da sinemanın asıl omurgasını oluşturan o dev isimlerden Yeşilçam'ın karakter oyuncularından söz edeceğiz. Onlar her filmin tuzu, biberi, ruhu ve vicdanıdır. Jönler ve aktrisler hayallerimizi süslerken, karakter oyuncuları bizzat hayatımızın içinden gelip soframıza oturan, elimizi tutan gerçek insanlardır. Karakter oyuncusu demek, bazen koca bir filmi tek bir bakışla ya da tek bir replikle sırtlanmak da demektir. Bu ekolün en büyük zirvelerinden Münir Özkul, Yaşar Usta'yla Aile Onurunun Sesi olurken, Adile Naşit o meşhur kahkahasıyla evlerimize neşe katmıştır. Kadir Savun, mertliğin, Hulusi Kentmen ise her evin babası ya da dedesi olmanın kitabını yazmıştır. Aliye Rona'nın ağırbaşlı duruşu, Mürüvvet Sim'in şen şakrak enerjisi ve Erol Taş'ın o meşhur kötü adam maskesinin altındaki yumuşak kalbi, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan asıl renklerdir. Onlar, yıldız olma kaygısı gütmeden canlandırdıkları karakterin ruhunu sinemaya aktaran güçlü kahramanlardır. Onların

0: karelerde, arka planda duran ama filmi asıl yaşatan o yüzler, sinemanın bir takım oyunu olduğunu bizlere her seferinde yeniden, yeniden, yeniden hatırlatır. Karakter oyuncularının mirası, dürüstlüğün ve ustalığın en kıymetli hatırası olarak bugün yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Ödem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

oğlum.

kırıldı kolum, tutmuyor elim.

kolum, tutmuyor elim.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Türk evindeki görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. BM Gıda Tarım Örgütü FAO'nun genel direktörlüğüne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den emniyet müdürlerine okul güvenliği talimatı geldi. Çiftçi, her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesini, tehditlerin önceden tespit edilmesini istedi. Siber birimler ve istihbarat imkanları da risklerin belirlenmesinde etkin kullanılacak. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi

yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Dünya New York'taki BM Genel Kurulu'nda gelen açıklamalara gözünü çevirmişken sahada da hareketlilik sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Son saldırılarda 2 kişinin öldüğü, ikisi sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde de Rusya İHA'larla saldırdı. Birçok farklı nokta vuruldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 40'a yakın Ukraynalı yaralandı.

0: A milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turka Kocaeli stadında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Anadolu Efes Euro Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Haberleri sundu.
1: Şimdi müzik zamanı.

Tirşe bir telaş var şu köşede. Uçuk mavilerin arasında şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman. Şarkılar bir renktir çoğu zaman. Ben bir ressamım işte o zaman.

Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman. Ben bir şairim işte o zaman.

düşler gerçeklerde. Şarkılar bir oyundur çoğu zaman. Ben başroldeyim işte o zaman. Şarkılar

Sen varsın, iki varsın yanımda. Dokunmak istiyorum saçlarına. Yaşamak zor, gerçek.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde hitap eden Erdoğan, iklim değişikliği konusunda artık kaybedecek vakit yok dedi. Türk Hava Yolları, 150 Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerilim azalmazsa Rusya'ya zor bir kış geçirtebileceklerini söyledi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
2: Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü yerlerde görmek istiyoruz. İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere dur demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye atılan iftiraları boşa çıkarmanın yolu aynı şekilde buradan geçiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili görüşmelerini sürdürdü. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı New York'taki Türk evinde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecine destek verdi. İlişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan

0: arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasına memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'taki Türk evinde kabul etti. Terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir, dedi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyonda hitap etti.
1: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı, hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte hem Körfez bölgesi hem de Hürmüz Boğazı maalesef fevkalade güvensiz bir bölge haline gelmiştir. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de geçtiğimiz kısa bir süre önce Mekke Savunma Anlaşması olarak gündeme gelen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma paktının harekete geçirilmiş olmasıdır. Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir. Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını söyledi. New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda da oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti.
2: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
0: Erdoğan programları kapsamında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA iş güdümünde düzenlenen toplantıya da katıldı. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik, dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı.
2: Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı,

0: 26'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Açıklamalarda güçlü işbirliği vurgusu öne çıktı. Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. Mehmet Fatih Kacır da önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde Türkiye-ABD ortaklığının daha güçlü hale getirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal'de meydana gelen sel felaketinin iklim değişikliği konusunda kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'in önemini vurguladı. İklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz dedi.
0: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyarette bulunuyor. 10 yılı aşkın bir aradan sonraki ziyarette ABD Başkanı Trump Xi'yi havalimanında karşıladı. Trump'la Xi'nin görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerinde görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'de yuvarlak masa konularından biri teknoloji kaynaklı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleydi. Toplantıda hitap eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknolojilerin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yeni şiddet biçimlerine de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Hızlı, kararlı ve etkili aksiyonlar almalıyız uyarısında bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, New York'taki gündemdeki CATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongrenin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Barak, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın bölgesel meseleleri sık sık ele aldığına da dikkati çekti. Türk Hava Yolları 150 adede kadar

Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda düzenlendi. Türk Hava Yolları ile Boeing arasındaki anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 Max uçağı için de opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında adli kontrol işlemi uygulandı. 3 zanlının mahkemedeki işlemleri devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Akın Gürlek, soruşturmanın nasıl başladığını anlattı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusu üzerine bir sürece başladık dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının ardından istifa etti. Sarı, bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i de bilgilendirdim sözüne sert tepki gösterdi. CHP'nin belediye başkanı ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Kurulu kürsüsünde saldırılara devam etmeleri halinde kış aylarının Rusya için acı verici geçeceğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ise müzakereye hazırız ama operasyon sürecek mesajı geldi. Dünya New York'taki BM Genel Kurulu'nda gelen açıklamalara gözünü çevirmişken sahada da hareketlilik sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Son saldırılarda 2 kişinin öldüğü, ikisi sağlık görevlisi, 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde de Rusya İHA'larla saldırdı. Birçok farklı nokta vuruldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 40'a yakın Ukraynalı yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde hitap eden Erdoğan, iklim değişikliği konusunda artık kaybedecek vakit yok dedi. Türk Hava Yolları, 150 Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerilim azalmazsa Rusya'ya zor bir kış geçirtebileceklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turku Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Weyer yönetecek. UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımız hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer idmana katılmadı. Bugün kampa katılan Mustafa Eskihellaç da çalışmalardaki yerini aldı. Lamine Yamal Ballon d'Or ödülü hakkında ilginç bir çıkışa imza attı. Barcelona'nın genç yıldızı ödülün gol ve istatistiklere bakılarak değil futbol severlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini savundu. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

0: Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa, Uşak 20, İstanbul 21, İzmir, Van, Kars, Erzurum 26, Antalya, Adana 30, Çanakkale, Rize 23, Afyonkarahisar, Zonguldak, Samsun 19, Trabzon 22, Hatay, Malatya, Mardin 29, Konya 18, Bolu 17, Sinop 24, Diyarbakır 33, Siirt 32 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 0 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun Gerede istikameti 21 ile 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İletişim insanlık tarihiyle başlar. İnsanlar isteklerini, duygularını, düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayı ve daha çok kişiye ulaşabilmeyi hep arzu etmişlerdir. Bir bebeğin doğumu, bir kişinin hastalanması, iki kişinin evlenmesi ya da birinin ölümü gibi olaylar hep başkalarına duyurulmak ve böyle önemli haberler paylaşılmak istenmiştir. Başlangıçta işaretlere, daha sonra söze ve yazının icadından sonra hem söze hem yazıya dayanan iletişim, nüfus arttıkça kişiler arasından ailelere ve toplu mekanlara ulaşmış, böylece kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Kitle iletişimi, başlangıçta bir yerleşim yerindeki sosyal bir yapıda gerçekleşiyordu. Topluca bir araya gelinen mekanlarda anlatılan masallar, hikayeler ve oynanan oyunlar insanların birbirine daha çok yaklaşmasını, birlik olmasını sağladı. Dini inanışlar yaygınlaşmaya başladıkça gerek dini gerek toplumsal törenlerdeki ritüeller ağızdan ağza, dilden dile kitleler içindeki iletişimi yaygınlaştırdı. Toplum içindeki atışmalar ve tartışmalar gruplaşmayı ortaya çıkarsa da küslerin barıştırılması İletişimin gücü sayesinde gerçekleşmiştir. M.Ö. 300'den sonra köylerin büyümesi, kasaba ve kentlerin ortaya çıkışından sonra yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yolların yapılmasıyla iki farklı yer arasında ürünlerle birlikte mektup da gönderilmeye başlandı. Yaya ve atlı postacılarla gönderilen bazı mektup ve bildirilerin kitlelere okunmasıyla kitle iletişimi başka bir boyut kazandı. İletişimin unsurları artık söyleyen ve dinleyen değil, gönderen, gönderilen ve alan olarak belirlendi. Toplumsal yaşamın toplam üretimi anlamına gelen düşünce, bilinç, yasa, ahlak, din, siyaset ve bütün toplumsal örgütler kitle iletişiminin bir sonucudur. Kitle iletişiminin bir diğer sonucu da kitle kültürü oluşturmasıdır. İletişimciler kitle iletişiminin matbaanın icadından sonra İlk kitapların ve gazetelerin basımıyla başladığını söylerler. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te kitle iletişimi, dağınık insan topluluklarının bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, bir takım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması olarak tanımlanır. Kitle iletişimi, aynı zamanda kitle haberleşmesidir. Matbaada basılan her metinde yazılan bilgiler geniş kitlelere çabucak ulaşmaya başladı. Kitapların dışında dergiler ve broşürler elden ele dolaştı. Ancak geniş kitlelere iletişim gazetelerle başladı. Profesör Doktor Oya Tokgöz, Belçika'nın Anvers kentinde 1605 yılında bir ticari bülten olarak başlayan Neo ve Tidingen'in dünyadaki ilk gazete olduğunu yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gazete Tidingen'den 85 yıl sonra basıldı. Amerika'da ilk gazeteler matbaacıların yan işi gibi görülüyordu. İngiltere'de 18. yüzyılda birçok gazete haberlerini kitlenin içinden, kahvehanelerdeki sohbetlerden derliyordu. Sanayi devriminin başlangıcında İngiltere'de böylece kitle kültürü doğdu. 1837'de icat edilen telgraf bir kitle iletişim aracı değildir ama aynen mektup gibi gelen kısa bir haberin kitlelere iletilmesinin yolu olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı 1855 yılında Edirne ile Şumlu arasında devreye girdi. 20. yüzyıl kitle iletişiminde bir devrim sayılır. Gazete ve dergiler yaygınlaşmış, telefon ve radyo ortaya çıkmıştır. Peşinden gelen televizyon kitleleri aynı anda etkilemiştir. Bilgisayarın gelişmesi, internetin yaygınlaşması, cep telefonlarına erişimin çok basitleşmesi ve yapay zekanın her alanda kullanılmaya başlanmasıyla kitle iletişimi, kitle etkileşimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

upuzun, sapsarı, kupkuru bir sahilde yürüyorum. Martılar gülüşürken çığlık çığlığa ben gözyaşımdan içiyorum. Kalbim kırık.

dalgalar çarpışır çığlık çığlığa ben gözyaşı.

şarkılarda, orada, burada, cadde ve sokakta, güzel rüyalarda, yerde, gökte, hep o.

0: Alternem programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türk güreş tarihinde hocaların hocası olarak anılan ve bilimsel yaklaşımıyla minderlerin kaderini değiştiren Muharrem Atik'ten söz edeceğiz. 1938 yılında Pehlivanlar diyarı Deli Orman'da doğan Atik, güreş tutkusunu Balkanların o zorlu coğrafyasında geliştirdi. Genç yaşta Bulgaristan milli takımının yıldızı olsa da o dönemki haksızlıklar karşısında boyun eğmedi ve tüm birikimini yeni şampiyonlar yetiştirmeye adadı. 1971 yılında ana vatana Türkiye'ye döndüğünde ise Türk güreşinin çehresini sonsuza dek değiştirecek o büyük yolculuğu başlatmıştı. Muharrem Atik Türkiye'ye geldiğinde güreşin sistemli çalışmalardan uzak olduğunu fark etti ve hemen kolları sıvadı. Akdeniz oyunlarına sadece 45 gün kala göreve geldiği serbest güreş milli takımıyla elde ettiği 10 sıklette 10 altın madalya Türk spor tarihinde eşine az rastlanan destandır. Teknik birikimi o kadar derindi ki güreşin tüm inceliklerini bir denklem gibi çözebildiği için çevresi ona artık ismiyle değil matematik lakabıyla hitap ediyordu. ...2007 yılında aramızdan ayrılan Muharrem Atik, Türk güreşinin en zor dönemlerinde bilimsel yöntemleriyle adeta bir kurtarıcı rolü üstlenen gerçek bir spor entelektüeliydi. O, minderi bir oyun alanından ziyade strateji ve disiplinin buluştuğu bir laboratuvar gibi gören çok büyük bir spor adamıydı. Bugün minderlerde attığımız her başarılı adımda, her başarılı sonuçta alınan her madalyada Muharrem Atik'in o titiz ve geleceği öngören vizyoner mirasının da büyük emekleri var. Muharrem Atik'i rahmetle anıyor ve Türk güreşine kattığı değerlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saltak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya da teşekkür etti. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. BM Gıda Tarım Örgütü FAO'nun Genel Direktörlüğü'ne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Haberleri sunduk.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Resim ve Kadın programına hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Kara Aslan ve daimi konuğum, değerli hocam Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte bugün Türk resim sanatının en güçlü toplumcu gerçekçi ressamlarından birinin dünyasına konuk olacağız. Toprağın çatlamış yüzünü, yoksulluğun sessiz ağırlığını, Anadolu insanının suskun ama dimdik duruşunu tuvale taşıyan büyük bir sanatçı Neşet Günal ve onun insanın içine işleyen eserlerinden biri olan Çocuk ve Ana tablosunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün sizinle birlikte Neşet Günal'ın sanat hayatını ve önemli bir eserini inceleyeceğiz. Ama öncesinde Neşet Günal kimdir? Türk resim tarihinde onu ayrıcalıklı kılan özellikler nelerdir?
2: Evet, Neşet Günal aslında kendi deyimiyle doğum tarihi yok. Aslında pek çok Anadolu köy yaşantısında olduğu gibi doğum tarihleri olmayan insanlardan birisi. Ama özellikle Nevşehir Aksaray doğumlu. Daha önce Nuri Yiğen'den söz etmiştik. O da mesela İstanbul Aksaray doğumluydu. Neşet Günal 46 akademiyi bitirdi. Nuri Yiğen 44'te. Dolayısıyla demek ki aynı çevrenin, aynı ortamın insanlarına bakıyoruz bu anlamda. Dolayısıyla Aksaray doğumlu. Aksaray tabii İç Anadolu'ya baktığımızda verimsiz topraklar olduğunu biz biliyoruz. Bağcılıkla uğraşıyorlar ve 6 yaşında özellikle çok küçük yaşta ailenin geçim yükünü hafifletmek ya da destek olmak için büyük babasının yanına gidiyor. İlkokul öğrenimini büyük babasının yanında yani Koçhisar'da yapacak. Sadece tatilde annemin yanına gelirdim diyor. Gene Neşet Günal'dan alıntı yapıyorum. Ailenin değil annemin yanına gelirdim diyor. Gene hayatında kadınların ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir sanatçıyla karşılaşıyoruz. Ortaokulu da çok çünkü yoksul bir aile. Çekirdek ailesi çok yokluk içinde. Büyük babasının yanında Koçhisar'da babasının yardımıyla Koçhisar'dan sonra Nevşehir'de ortaokul öğrenimini yapacak. Ve tam ortaokul çağlarında resme ilgisi olduğunu kendisi fark ediyor. Dolayısıyla gerçekten çeşitli işlerde çalışıyor, fotoğrafçının yanında çalışıyor. Bir sürü o yoksulluğu ya da hayata tutunmaya çalışan bir kişi o sırada resme olan ilgisini fark edecek ve bir yanda onun resme ilgisini öğretmenleri de fark edecek. Dolayısıyla bu öğretmeninin desteğiyle çeşitli yarışmalara katılacak. Yani ortaokul yarışmaları, çocuk yarışmaları bunlar. Ama o dönemdeki yani öğretmeninizin size destek olması, sizdeki yeteneği, sizdeki verimi görmesi çok değerli değil mi? Dolayısıyla onun o küçük yaşındaki öğretmenlerinin desteğiyle resme karşı yeteneğini keşfederek bunu da belediye reisine aktaracaklar. Sonra Nevşehir Belediyesi'nin sağladığı yardımla akademiye resim öğrenmek için. Bakın yardımla o dönemde belediye reisi önce öğretmeni destekliyor. Sonra bu çocuk baktılar ki yetenekli bir çocuk. Belediye reisinin verdiği destekle akademide resim eğitimi için yollanıyor. Yani 13 lira. 13 lira gibi bu da gene Neşet Günal'ın kendi söylemidir. Dolayısıyla 1939 yaşı 16. Dolayısıyla bu kadar küçük yaşta hayatını belirleyecek bir eğitim için daha da büyük bir şehre gönderilip kendi yolunu bulmaya çalışması onun hayatında da sanat hayatında da çok etkili.
1: Sanatçının akademi döneminden de biraz konuşmak isterim sizinle. Neşet Günal'ın akademi yılları nasıl geçti ve ardından Avrupa'ya gittiği bir dönem de var. Hem Türkiye hem Avrupa, oradaki sanat eğitimi, sanat çevresinin onun üretimlerine etkisi nelerdir?
2: Yani şimdi bu Aksaray, sonra Koçhisar, sonra Nevşehir, sonra akademi. Akademideki arkadaşlar ve çevredeki yaşantı ona yabancı geliyor. Biraz da yaş farkı var. Yani 16 yaşında gidiyor. Düşünsenize diğerleri üniversiteye başladığı çağlar 18-20 belki. Yaş farkı olduğu için biraz kendini ezik hissediyor. Bu da gene kendi sözü. Dolayısıyla bu ezikliği duyduğu için bir türlü alışamıyor. Ama buradan akademide Leopold Levi hocalarından biri ve destekliyor. Yeteneğini görüp ona özel ilgi görüyor. Yani bir küçücük çocuk aslında, 16 yaşında bir çocuğa bir hocanın özel ilgi gösterip onun ilerlemesi için çalışması onun hayatında başarıyı getirecek. Leopold Levi sayesinde belki de kendini toparlayıp iyi ve başarılı bir öğrenci olacak. Ama o sırada da tabii ki bir savaş yaklaşıyor. Savaş yıllarında babası ölüyor, annesi, kardeşleri var. Bu çocuk hala çocuk ama bir yandan da aklı ailede kalıyor. Eve de destek olması lazım gibi kendisine vazifeler çıkarıyor. Ama bir yandan akademide çok yoksul. Çünkü aileden doğru düzgün para gelmiyor. Bir yandan para kazanmak, bir yandan da kendini yetiştirmek için. Ve bir yandan da diyor ki resim öğrenmek sorumluluğumdu. Yani bu çok önemli çünkü bunu bir yük gibi görmüyor. Zaten başka belki ileride de söz ederiz. Yani her şekilde, her durumda resim yapmak istediğini, her malzemede resim yaptığını da biz bir yandan görüyoruz ve para kazanmak, resim yapmak, bir yandan da küçücük bir çocuk. Bugünkü 16 yaşındaki çocukları düşünün lütfen. Tabii ki bugünün çocukları gibi değil o dönemdeki çocuklar ama henüz çocuk. Kendini yetiştirmek için çok ciddi zaman harcayan biri. Dolayısıyla da 1946 yılında bitirecek akademiyi ve ilk açılan Avrupa burs sınavını kazanacak. Yani gerçekten yetenekli bir ressam olduğunu görüyoruz ve 1948'de duvar resmi ve fresk öğrenimi için gönderiliyor. Burada çok önemli çünkü freskler de duvar resmi de yapacak çünkü.
1: Evet. Sizin de sanatçının üretimleri hakkında ve farklı tekniklerdeki üretimlerini konuşacağız. Ancak öncesinde bugünkü konumuzu oluşturan Çocuk ve Ana isimli esere biraz odaklanmak isterim sizinle birlikte. Ancak öncesinde eser hakkında kısa bir künye bilgisi vermek isterim. Çünkü belki bizimle birlikte bu eseri internetten görmek isteyenler olur veyahut müzeye gidip yerinde incelemek isteyenler olur. Çocuk ve Ana isimli eser 1959 tarihlidir ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan çalışma 172'ye 100 santim boyutlarında, ebatlarında diyebiliriz. Değerli hocam, Çocuk ve Ana isimli eseri bizim için biraz betimleyebilir misiniz?
2: Elbette. Bir kere önce boyutlarına takıldım ben. Gerçekten düşünün ki büyük boyutlu çalışıyor Neşet Günal. Bu belki duvar resmi eğitiminden gelen bir alışkanlık. Daha kendini orada yetkin görüyor. Şimdi bu resme baktığımızda aslında yoksulluk içinde bir evi görüyoruz. Çünkü duvarları, sıvaları dökülmüş, kırılmış, çatlamış. O kırılan yerleri dolap gibi kullanmış belki. Ve ön plana geldiğimizde beşiği içinde hiçbir şeyden habersiz beşiğin üstündeki çocuklar için oynasın diye işte boncuklar bir şeyler takılmış belki de onlarla oynayan bir çocuğu görüyoruz. Ve bu beşiği bir yandan sallayan ama sallarken de yani aslında bir çocuğu uyutmak için çocuğunuzla göze iletişim kurarsınız, ninniler söylersiniz. Buradan hiç böyle bir şeyler hissetmiyoruz. Dalgın dalgın uzaklara ya da odanın

0: sınırlarının ötesine bakan bir kadını görüyoruz. Giysilerinden, çıplak ayağından kadının da yokluk içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında Neşet Ünal'ın tüm resimleri gibi kocaman elleri, kocaman ayaklarıyla, çünkü ayaklar ve eller çalışan insanın, yokluk içinde emeğini çalışarak kazanan insanların göstergesidir oradaki yıpranmışlık. Dolayısıyla biz Neşet Ünal'ın bütün figürlerinde olduğu gibi burada da çıplak ayaklı bir kadını görmekteyiz. Ama bu çıplak ayak veya da giysinin sadeliği, yokluğu gösteren mekanın sıvalarının dökülmesi, kadınla mekanın çok örtüşen bir görüntüde olması Neşet Günal'ın özellikle ilgilendiği grubu, ilgilendiği toplumsal statüyü gösteriyor. Dolayısıyla burada gerçekten zaten Aksaray'da yokluk içinde büyüdü, dedesinin yanına gitti, babası öldükten sonra annesi kardeşlerini yokluk içinde büyütmeye çalıştı, kendisi okuyu yani lisesi ya da üniversitede de hem çalıştı hem resim yapmaya uğraştı, kendini geliştirmeye çalıştı. Kendi yokluğu, kendi hissettiği belki çaresizlik, yoksunluğu Anadolu kadını üzerinden göstermesi de bütün sanat hayatında bir numaralı görünen özellik gibi geliyor bana.
1: Bu anlatımınızdan yola çıkarak aslında sanatçının içinden geldiğim toplumsal ortam ifadesini aslında bunu sıkça dile getiriyor. İçinden geldiğim toplumsal ortam. Bu ifadeyi eserleri üzerinden yorumlayacak olursak bu eserlere nasıl bakmamız gerekir?
0: Yani içinden geldiğim toplumsal ortam bence bu resmin tam da açıklaması gibi. Çünkü belki yine ben annesini düşünerek belki yaptı bu resmi. Çünkü her an yanında olmasa da annesi kardeşleriyle babası öldükten sonra baş başa kaldı. Sanki Neşet Günal dedesinin orada, ardından da akademiye giderek ailenin içinden bir kişi hiç değilse kendini kurtarma çabası içinde ya da ona bu şans verilmiş gibi hissetti belki, ama burada bu yokluk ve yoksunluk içinde hala kalan annesi ve kardeşleri ya da orada çevrede gördüğü herkes. Dolayısıyla içimden çıktığım, içinden geldiğim toplumsal ortam budur. Sıvası dökülmüş mekanlar, eşyasız odalar, aba gibi kalın kumaşlarla, sade, süssüz ve yokluk ve yoksulluk içinde hatları sertleşen kadınlar. Onun içinden geldiği toplumun yansıması gibi bana göre.
1: Haklısınız. Bu eserde ana imgesi çok belirgin. Belki de çocuk imgesinden daha öne çıkan şey oradaki kadın portresi. Sanatçının eserlerinde çok fazla kadın ve çocuk imgesini kullandığını biliyoruz. Birçok resminde bununla karşılaşıyoruz. Ana imgesi hangi anlam katmanları içerisinde değerlendirebiliriz?
0: Yani aslında ana baktığımızda gerçekten atasözlerimizde var, ana gibi yar olmaz gibi mesela. Dolayısıyla nedir? Cennet annelerin ayakları altındadır diye çok sık söylememiz var ya. Burada bir kadını asli görevi annelik diye düşünen bütün kesimlere de belki eleştiri, belki vurgu diyebiliriz. Ama burada gerçekten çaresizlik içinde bir kadının vurgusunu görüyorum ben burada. Bu dediğim gibi belki annesi, belki komşusu, belki toplumdaki pek çok kadın. Çünkü unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de pek çok yokluk var. Her ne kadar savaşa girmesek de kuyrukların olduğunu falan da biliyoruz. Dolayısıyla o dönemdeki yokluk ve yoksunluk içindeki, özellikle de Anadolu'da ve özellikle de daha küçük köylerde, kasabalardaki kadınların çaresizliğini gösteriyor düşünüyorum. Toplumsal değişimler, toplumsal yoklukların içinde, sadece çünkü burada bireysel yokluk değil, bir toplumun da yokluğunu gösteriyor. Dolayısıyla her şekilde çocuğuna bakan, çocuğunu özellikle beşiği bir sekinin üstüne yerleştirerek gündelik hayatta daha baş tacı ettiği çocuklarla anneleri göstermesi açısından da ben böyle de algılayabiliyorum, bilmiyorum.
1: Haklısınız. Bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundaki Çocuk ve Ana isimli eserini konuşuyoruz. Tekrar dinleyenlerimizi hatırlatmak isteriz. Bu eser hocam sizin de belirttiğiniz gibi yaşam mücadelesine dair çok fazla şey anlatıyor ve bu yaşam mücadelesine dair

0: dair anlatımı bir yerde sanatçıyı toplumcu gerçekçi noktaya da taşıyor. Sanatçının toplumcu gerçekçilik içindeki yeri ve onu diğer toplumcu gerçekçi ressamlardan ayıran yönleri nelerdir?
1: Yani aslında şöyle bir şey, gene Neşet Günal'ın kendisinden alıntı yapacağım. Gerçekten eserlerine, yaptığı resimlere sefalet edebiyatı diye eleştiren pek çok eleştirmen de oluyor. Çünkü onun resimlerindeki bütün figürler, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden hep yokluk içinde ve bu yokluğu hem yüzlerindeki o sert çizgilerden hem kocaman el ve ayaklarından bize gösterebiliyor. Dolayısıyla sefaleti gösteren, yokluğu gösteren bir toplumcu gerçekçi. Herkes böyle değil. Mesela daha önce anlattığımız Nuri İyem'in toplumcu gerçekçiliği, o belki de o 3 yaşında kaybettiği ablasının kocaman kara gözlerinde gördüğü toplumcu gerçekçiliği öyle anlatmaya çalıştı. Ama Neşet Ünal gerçekten kendi çevresinden ve toplumundan yokluk ve yoksulluk içinde, ki bunlara da birebir ilk elden tanık olan, bunu yaşamış biri olarak resmetmesi onu diğerlerinden belki de ayırıyor. Dolayısıyla aslında sanatına baktığımızda da pek çok hocasının, tabii ki Leopold Levi burada da devreye giriyor. Ondan sonra Lejar, bir dönem onda resimde görebiliyoruz. Çünkü akademiyi bırakacak, kendisi bir şeyler öğrenmeye çalışacak. Fransa'ya gidecek, yurt dışına gidecek. Daha konuşmuştuk, duvar resimleriyle eğitim almak için gidecek. Ama dolayısıyla bu savaş sonrasında da kültürel çelişkiler, kültürel sorunlarla kendi topraklarına dönüp kendi yolunu çizmeyi tercih edecek. Gene burada diğer toplumcu gerçekçilerden ayrılan temel farktır bu. Yani dolayısıyla öğrendiği şey akademik gerçekçilik, ama asla kendini akademik gerçekçilikte bulmuyor. Kendi dili başka bir şey. Kendi coğrafyasını, kendi kadınını, kendi insanlarını anlatmak isteyen yeni bir dil oluşturmaya çalışılıyor. Çünkü diyor ki, ben çok beğenilen bir öğrenciydim ama eğitimde hep bir şeyler eksik. O eksikliği kendisi içgüdüleriyle tamamlamaya çalışacak. Dolayısıyla gerçekten bir daha gidecek Paris'e, bu gözle bakacak. Ülkeye döndüğünde de bu gözle görmeye çalışacak. Dolayısıyla işte Lotte, Levi, Lejar gibi sanatçılardan her şeyi öğrenmeye, kendisi diyor ki her şeyi öğrenmeye çalıştım. Anlatım yöntemlerini benimsedim, kendime yakın bulduklarımı benimsedim ama kendi üslubumu, kendi plastik anlayışımı yarattım. Birebir kopyalamadım. Dolayısıyla bu anlamda diyor ki, Fransa'dayken tek kurtuluş yolunun bize özgü olanı bulmak olduğunu anladım ben. Dolayısıyla burada da bize özgü olan, yani kendisine, kendi çevresine özgün olan şey, baktığı zaman Doğu sanatıyla Batı sanatını kendisi birleştirerek bir üslup oluşturmuş. Dolayısıyla da yaşam çabaları, acılar, yoksulluklar, tasalar, resminin ana teması bu yüzden daha çok bunlar olmuş.
0: Evet, içinden geldiği toplumun gerçekliğini sunan ama bir o kadar da acındırma duygusuyla değil, bir durum tespiti gibi sunan bir sanatçıyı görüyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ve burada da aslında birçok eleştiri farklı bir açıyla bakılması gerektiğini de gösteriyor
1: Gösteriyor.
0: bizlere.
1: Doğru.
0: Sanatçının fresk veya duvar resmi eğitimi aldığından bahsettiniz hocam. Bunu hem bugün incelediğimiz eser üzerinden hem de sanatçının diğer eserleri üzerinden düşünecek olursak, duvar resmi ve fresk veya fresk eğitiminin eserlerine etkisi, katkısı nelerdir?
1: Yani gerçekten bu büyük boyutlu çalışmalar yapıyor. Bence bunlar etkili. Özellikle tabii ki duvar resimlerindeki renk skalası, tabii ki normal tuvallerdeki gibi, ama daha çok baktığımızda toprak renkler daha çok tercih ediliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Neşet Günal'ın resimlerine de baktığımızda büyük boyutlu, daha çok böyle mat toprak renkleriyle yapılmış resimlerdir bunlar. Ve sanki her biri, bu tuval, bizim şimdi baktığım resim bile bana duvar resmi hissi uyandıran resimler. Halbuki biz bu duvar resimlerine baktığımızda gene Hacettepe, Ankara Hacettepe'de var. Pek çok yerde duvar resmi olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda duvar resimleriyle bağını bu şekilde söyleyebilirim sanki.
0: Evet. Neşet Günal'ın eserleri

0: üzerine söyleyecek çok şey var. Onun çocuk resimleri, kadın resimleri, Anadolu'yu sunan resimleri ve hepsinden öte halkın yaşamına izleyiciyi ortak eden anlatımlar diyebileceğimiz eserler bunlar. Sanatçının bu eseri hakkında kısaca neler söylemek istersiniz? Bugünün izleyicisi gidip yerinde müzede bu eseri görmek istese onlara söyleyeceğiniz şeyler neler olurdu?
1: Yani aslında gene Neşet Günal'a refere ederek şunu söyleyeceğim. Diyor ki doğayla ya da direkt gördüğümle bilinçli bir ilişki kuramadım ben diyor. Doğanın gerçeğiyle resmin gerçeği ayrımını sonradan anladım. Ve bu gördüğümü yorumlayarak biçimlendirme yöntemi geliştirdim diyor. Yani aslında onun kadını çocuğu elbette bildiğimiz gördüğümüz kadındır ama biçimlendirme yöntemi farklıdır. Dolayısıyla bu anlamda resim sanatının bir anlatım sanatı olduğu temel ilkesinden hareket ediyor ve o resimlerinde bu anlatı çok önemli. Yani ben yaptım, kim ne anlarsa anlasın demez, dememiştir. Çünkü pek çok soyut resme baktığınızda sanatçılar çok resimlerini anlatmaktan hoşlanmazlar. Ne görüyorsan odur, siz kendiniz yorumlayın derler ama hayır, Neşet Günal böyle değildir. Dolayısıyla kendi anlatısı anlaşılsın ister. Bu anlamda gerçekten kopmak biçimsel bir kısır döngüye girmektir diyor. Dolayısıyla sanattaki gerçeğin insan ve toplum gerçeği olduğuna inanıyorum diyor. Yine Neşet Günal'a atıfta bulunarak bunları söylüyorum. Dolayısıyla başından beri sanatın toplumsal işlevi olduğuna inandım diyor. Yani bizim çocukluğumuzdan beri hatırlar herkes edebiyat kitaplarımızda vardı. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Neşet Günal burada çok net koyuyor. Sanat toplum içindir. Dolayısıyla ve sanatın yararlılığı ile gerçekliği arasında yakın bir ilişki vardır ve sanatın toplumsal bir işlevi vardır diyor.
0: Evet, bugün Neşet Günal'ın Çocuk ve Ana adlı eserine birlikte baktık. Bir annenin sessiz yüzünde Anadolu'nun yorgunluğunu gördük. Çıplak ayaklarda toprağın sertliğini, bir beşiğin içinde ise umudu. Belki de büyük sanat tam olarak da budur sevgili dinleyenler. Tek bir resimde bir toplumun hafızasını saklayabilmek. Ama biz bu programda sadece bir resimde değil, 13 farklı resimde toplumun hafızasını saklamaya çalıştık. Bugün 13. bölümümüzü ve son bölümümüzü sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Ama öncesinde değerli hocamla bu 13 bölümün kısa bir değerlendirmesini de yapmak isterim.
1: Evet, yapalım tabii ki. Öncelikle sürçülisan ettiysek affola diyerek başlayacağım. Çünkü bütün bu yorumlarda evet sanatçılara atıfta bulundum, yayınlara atıfta bulundum. Ama çoğunlukla tabii ki bunlar kendi fikrimiz, bizim fikrimiz. Dinleyenler bunu dikkate alırsa sevineceğim. Bu anlamda tabii ki biz dönemler arası gittik, bir yolculuk yaptık. Ben aslında sanat tarihinin bu halini seviyorum. Zaman atlaması, zaman makinesi gibi. Bir anda 19. yüzyılda Osmanlı yenileşme dönemindeki yenilikleri ve sanatçıların kadına bakışını gördük. Ardından tabii ki Cumhuriyetimizin kadına yüklediği görevlerle sanatçıların kadına bakış açısını gördük. Bundan ne demek istiyorum ya da bunu söylerken neyi kastediyorum diye düşünürsek, yani bir yandan Şehzade Abdülmecit Efendi'den söz ettik. Şehzade Abdülmecit Efendi saraydan bildirdi. Ama öyle bir dönemdi ki Osmanlı modernleşme dönemiydi. Abdülmecit Efendi batıya meraklı bir kişiydi. Dolayısıyla batılılaşan, modernleşen kadının çıkmazını bize gösterdi. Bir yandan Osman Hamdi Bey'i gördük. Osman Hamdi Bey'in en çok kendi döneminde kadınları en çok resmeden sanatçımızdır. Pek çok önemli görevinin yanı sıra. Ardından tabii ki kadın sanatçılarımızın kadınlığa bakışını gördük. Mihrimiş Vük gibi, Müfide Kadri gibi. Dolayısıyla Cumhuriyet'e geldiğimizde ise bir yandan Cumhuriyet kadınının değişimini, Cumhuriyet'in ilkelerini, Cumhuriyet'in öğretmen ve anne olarak kadına yüklediği görevleri ve sanatçıların bunu nasıl görüp nasıl göstermeye çalıştığını. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda erkeklere cephede yer alırken kadınların lojistik ya da malzeme taşıyarak nasıl destek olduklarını, bir yandan karınlarındaki çocuklarıyla, bir yandan ellerinde tuttukları çocuklarla cepheye mermi taşıdıklarını gördüm. Dolayısıyla bu değişimi, yani neredeyse bir yüzyıllık değişimi resim ve kadın üzerinden gösterdik, anlatmaya çalıştık. Bunu anlatırken de bütün bu değişimi bir yandan görmek, bir yandan göstermek ve bir yandan merak uyandırmak çok önemliydi. Bizim zaten amacımız ilgilenenlere birazcık bilgi vermek, merak edenlere anlatmak ve hiç ilgilenmeyenlere, hiç merak etmemişse bile şu programı dinleyenlere bir merak uyandırıp müzeye gidip bu eserleri yerinde durup düşünmelerini sağlamak. Belki bize katılırsınız, belki katılmazsınız ama bu anlamda pek çok okumayla sizin evlerinize, arabalarınıza, her nerede bulunuyorsak biz de kadınlarla konuk olmaktan çok mutlu olduk.
0: Ve burada bir dipnot daha eklemek gerekir. Bizim seçtiğimiz eserlerin hepsi devlet koleksiyonlarında yer alıyor ve haliyle gidip müzelerde bu eserleri görebilirler ve yerinde izleme fırsatlarının olduğunda eklemekte fayda var. Bu 13 bölümde bizler Türk resim tarihinin, sanat tarihinin önemli sanatçılarını ve önemli eserlerini sizlere sunmaya çalıştık. Ve bugün resim ve kadın programımızın son bölümüyle sizlerle birlikte olduk. Bize 13 bölüm boyunca eşlik ederek değerli bilgilerini paylaşan değerli hocam, sevgili hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi, Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'e çok çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, sinyalimize 13 hafta boyunca sesiyle renk katan tiyatro sanatçısı Şahin Ergüney, teknik masada Tolga Kökten ve ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Sanatla kalın, resimle kalın ve kadınların hikayelerine kulak vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İspanya'dan Hector González'in mektubuyla başlıyoruz. İyi günler, selamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ilk kez yazıyorum. Öncelikle İspanyolca radyo yayınlarınız ve kısa dalga üzerinden yayın yapmaya devam ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Kısa dalga için zor zamanlar. Gerçek şu ki programlarınız çok ilginç. Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleneklerini, insanlarını, düşünce tarzlarını ilk elden tanıma fırsatı veriyor. Yayınlarınızı genellikle web üzerinden dinliyorum. Yıllar önce İstanbul'da 2 gün geçirdim. Şehrin çoğunu görme fırsatım olmadı fakat yerel bir lokantada kebap siparişi verdiğimi hatırlıyorum. Gerçek bir Türk kebabını tatmış olmak büyük şans. Bu e-postaya karşılık cevabınızı almaktan memnuniyet duyacağım. Ayrıca bana antenlerin, yayınların ve istasyon bilgilerinin fotoğraflarını gönderebilirseniz çok memnun olurum. İspanya'nın kuzeyindeki Kantabria sahilinden tüm ekibe içten ve sevgi dolu selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize

0: ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri haritaların bile ürpererek çizdiği uzak diyarlara, Rusya'nın dondurucu soğuğundan, Selanik'teki Marsper kapanının boğucu duvarlarına uzanan hüzünlü bir yolculuğa davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugün aynı gökyüzüne farklı cephelerden bakan, aynı bekleyişi, farklı iklimlerde yaşayan iki ayrı yüreğin fısıltılarına kulak vereceğiz. 77. ve 78. mektuplarımız sadece cepheden gönderilmiş satırlar değil, insanın iç dünyasında kopan fırtınaların, bastırılmış korkuları.

yılların ve zamana yayılan hasretin belgesidir. Birinde iki uzun yıl boyunca evinden tek bir haber dahi alamamasına rağmen, ailesini üzmemek için kelimelerini özenle seçen, acısını satır aralarına gizleyen bir evladın sabırlı direnişi vardır. Donmuş topraklar üzerinde yürürken bile yüreğini sıcak tutmaya çalışan bir bekleyişin hikayesidir bu. Diğerinde ise tel örgüler ardında sıkışıp kalmış bir askerin, kalbindeki bütün sevdiklerine tek tek selam gönderir gibi yazdığı, ruhunu esaretin ağırlığından azat etmeye çalışan manalı satırlar vardır. Bir selamla annesinin ellerine dokunmak, bir cümleyle babasının duasına sığınmak, bir kelimeyle evinin eşiğine varmak ister adeta. Çünkü bazen bir mektup, insanın sadece haberi değil, nefesidir. Hayata tutunduğu ince bir bağdır. Her iki mektupta da farklı coğrafyalar, farklı ortamlar, farklı acılar vardır. Ama hasret aynıdır, gurbet aynıdır, bekleyiş aynıdır. Peki ya vuslat? Tabii ki en önemlisi, her iki yürekte de sönmeyen bir dönüş ümidi vardır. Sayın dinleyicilerimiz, şimdi önce iki yıldır hiçbir haber alamamanın sessiz yangınıyla kavrulan, yine de ailesine güçlü görünmeye çalışan Mehmet'in kalbinden süzülen o mektuba kulak vereceğiz. Mehmet'in umudu. Vladivostok yakınlarındaki Berbaya Ruçka ordugahından Mehmet için günler, İzmir'deki ailesinden gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. İki yıldır Türkiye'den tek bir mektup alamamış, bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Ancak o, bu zorlu süreçte hayata tutunmanın bir yolunu bulmuştu. Japonların idaresi altında rahat bir ortamda olduklarını ve elbiselerin bile mükemmel olduğunu yazıyordu. Bu, ailesini endişelendirmemek için söylediği sözlerden biriydi. Mektubunda babasına olan hasretini ve özlemini dile getirdi. Muhterem pederim, burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbusatımız dahi mükemmeldir. Bu sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesinin onu merak etmesini istemeyen, onlara olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Ancak mektubun en dikkat çekici kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Fakat iki seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mehmet mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Vladivostok civarında Berbaya Ruçka ordugahı 10 Ağustos 1919. Muhterem pederim, bu mektubu gönderdiğim tarihe kadar vücutça hamdolsun sıhhatteyim. Burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbusatımız dahi mükemmeldir. Size pek çok yazdım fakat iki seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Validem hanımın ellerinden buğz eder, hayır dualarını talep ederim. Biraderim Ahmet Efendi'ye, daim Hacı Osman Efendi'ye dahi selamlar, cümle akraba ve talukatlarımıza ve tanıdıklarımıza dahi selamlar. Bergamalı Hacı Ali Efendi'ye dahi selam ederim. Mahdumum, Muhyiddin'den malumatım yoktur. Oğlunuz Mehmet. İzmir vilayeti dahilinde Bergama kazasının Hamzalı karyesinden, Kılıçoğullarından pederim Mustafa Ağa'ya. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım. Isparta 2015. Değerli dinleyicilerimiz, bir tarafta Rusya'nın ayazla yoğrulmuş, geceleri buz kesen topraklarından yükselen bir ses. Kelimeleri umutla cilalanmış, gerçeğin acısını satır aralarına saklayan bir evladın sessiz direnişi. Mehmet, ailesinin yüreğine keder düşmesin diye kendi yorgunluğunu, korkusunu ve yalnızlığını içine gömerek yazıyordu. Donmuş parmaklarıyla tuttuğu kaleme, sıcak bir ev özlemini, soba başında edinmemiş sohbetleri ve yarım kalan bir hayatı sığdırıyordu. O, gerçeği değil, ailesinin dayanabileceği kadarını anlatıyordu. Diğer taraftaysa Selanik'in gurbetini iliklerine kadar hisseden başka bir yürek, Naif. O, esaretin sadece bedenle yaşanmadığını çok iyi biliyordu.

yüzden zincirleri kelimelerle kırmaya, tel örgüleri dualarla aşmaya çalışıyordu. Bir mektuba kalbindeki bütün sevdiklerini tek tek dizmişti adeta. Annesinin adını yazarken sesini duyar gibi oluyor, babasının ismini anarken ellerini semaya kaldırıyordu. Kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, hatta belki bir kapı eşiğinde kendisini bekleyen hatıralara bile selam gönderiyordu. Her yazdığı isim onu esaretten bir adım daha uzaklaştırıyor, her selam onu evine biraz daha yaklaştırıyordu. Çünkü o mektup yalnızca bir haber değil, bir yolculuktu. Kalpten kalbe uzanan, tel örgü tanımayan bir yolculuk. Şimdi içinde özlemin, vefanın ve dualarla büyüyen bir özgürlüğün saklı olduğu o satırlara doğru ilerliyoruz. İşte karşınızda Naif'in yüreğinden yola çıkan o selam kervanının hikayesi. Naif'in Selam Kervanı. Selanik'in Marsper kapanında, birinci kapan 9. takımın daracık sınırları içinde esir düşen Naif için zaman, artık takvim yapraklarıyla değil, hasretin ağır adımlarıyla ölçülüyordu. Günler, gelen bir haberle değil, semaya açılan ellerle, içten dökülen dualarla geçiyordu. Tel örgülerin gölgesi altında, taş zeminde yankılanan ayak sesleri arasında, onun kalbi çoktan başka diyarlara yürümüştü bile. Elinde titreyen kalemiyle yazdığı mektup, yalnızca bir kağıda dökülen cümleler değildi. O satırlar, yurduna doğru uzanan bir yol, babasının kapısına kadar varmak isteyen bir yürek yolculuğuydu. Babasına hitap ederken söylediği şu sözler, Naif'in iç dünyasının en saf aynasıydı. Gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. İşte bu ifade sıradan bir sesleniş değil, bir evladın kalbinde taşıdığı sonsuz bağlılığın, hürmetin ve içten sevginin kelimelere dönüşmüş haliydi. O satırda hem bir çocuğun sığınışı vardı hem de bir adamın vakur duruşu. Naif mektubunda ailesinin sağlığı için içtenlikle dua ederken, onların yüreklerine endişe düşürmemek için kendi halini yumuşatarak anlatıyordu. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz derken, aslında yokluğa, açlığa, belirsizliğe ve esaretin her gün yeniden kurduğu ağırlığa karşı da bir direnç gösteriyordu. Çünkü bazen insan karşısındakini ayakta tutabilmek için kendi yarasını gizlerdi. Naif de bunu yapıyordu. Acısını satır aralarına saklıyor, ailesine dayanabilecekleri kadar bir gerçek sunuyordu. Fakat mektubun en dokunaklı yanı, sona doğru uzanan o uzun selamlar silsilesiydi. Orada artık kelimeler değil, yürekler konuşuyordu. Babasından sonra annesine, amcalarına, dayılarına, halasının çocuklarına, akrabalarına, komşularına, hatta adını anamadığı ama kalbinde yer eden herkese tek tek selam gönderiyordu. Her isim onun için bir duraktı. Her selam onu evine biraz daha yaklaştıran manevi bir adımdı. Sanki kalem değil de kalbi yürüyordu o satırlarda. Bu selamlar sıradan bir nezaket listesi değildi. Bu, Naif'in ruhundan yola çıkan uzun bir selam kervanıydı. Tel örgülerden, nöbet kulelerinden, karanlık koğuşlardan geçerek, dağları, denizleri, yolları aşan bir kervan. Her selam bir duaya dönüşüyor, her dua onu esaretin dar sınırlarının ötesine taşıyordu. Bedeni kapalıydı belki ama ruhu özgürdü. Kalbi hala sevdiklerinin sofrasında, evinin eşiğinde, annesinin duasındaydı. Naif o mektupla yalnızca haber göndermiyor, varlığını, unutulmadığını ve unutmadığını ilan ediyordu. Ben buradayım diyordu satır satır. Hala sizin evladınızım, hala sizin kardeşinizim, hala sizin Naif'inizim. Ve işte bu yüzden o mektup bir kağıt parçası değil, esaretten özgürlüğe uzanan, dualarla yürüyen bir selam kervanıydı. Şimdi o mektubun orijinal halini sizlerle paylaşıyorum. Hu, rüzgardan daha narin, hastanın kalbine gerek en fiyetten yani şifadan daha tatlı olan selamdan sonra, gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. Allah ömrünü uzun kılsın. Amin. Bizi sorarsanız biz Selanik'teyiz. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz. Bizim için merak etmeyiniz. Merfi'ye, anneme, bebeklere, amcam Hüseyin'e, amcam oğlu Sıddık'a, amcam oğlu

Muhammed'e, "Amcam Yasin'in çocukları Kasım, Casim, Ali, İbrahim'e, amcam Yunus'a, dayım Seyit Mustafa'ya ve evine, dayım Seyit Ali'ye ve Salih oğlu İsa'ya, Ali Mahmut Şeyh'e ve evine, amcamın oğlu Abdullah Hamza'ya, halamın oğlu Abdullah'a, okuyan ve dinleyene ve ayrıca selam etmediklerimize 1000 selam olsun. Bize mektup yazar iseniz, Selanik civarında Marsfer kapanında 1. kapan 9. takım 3666 numaralı Hasanoğlu Naif. Duanızı talep eden Hasanoğlu Naif. 28 Zilhicce 335. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süheyda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün savaşın yalnızca cephede değil, bekleyen yüreklerde de nasıl sürdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Kurşunların sustuğu yerde bile hasret konuşmaya devam ediyordu. Uzak coğrafyaların ayazında, demir kapılar ardında ve tel örgüler gölgesinde, insan ruhunun nasıl ayakta kalabildiğini bu iki mektubun satır aralarında hissettik. Mehmet'in 2 seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım diye titreyen feryadı, sadece haber bekleyen bir evladın sesi değildi. O cümlede unutulma korkusu vardı. O cümlede kapısı çalınmayan bir evin sessizliği, sobası yanmayan bir odanın soğuğu, uzayıp giden gecelerin çaresiz sabrı vardı. Mehmet'in kalemleri, gurbetin içinde bıraktığı o derin boşluğu bütün çıplaklığıyla yüzümüze tuttu. Öte yandan Naif'in selam kervanıysa bu karanlığın içinden yürüyen bir umut alayı gibiydi. O tel örgüleri selamlarla aşmış, mesafeleri dualarla eritmişti. Gönderdiği her selamla sevdiklerinin kapısını bir bir çalıyor, annesinin sofrasına, babasının duasına, kardeşlerinin hayaline yeniden konuk oluyordu. Naif'in mektubu bize şunu fısıldıyordu: beden tutsak edilebilir ama sevgi asla. Bu iki mektup sadece eski bir defterin sayfalarında kalmış hatıralar değildir. Onlar, yokluğun ortasında bile insan kalabilmenin, unutulma korkusuna rağmen bağ kurabilmenin, karanlığa rağmen ışık taşıyabilmenin canlı şahididir. Bir milletin en zor zamanlarda bile kalbinde sevgi, dilinde dua, yolunda umut taşımayı nasıl başardığının sessiz ama sarsıcı belgeleridir. Bugün Mehmet'in bekleyişinde sabrı, Naif'in selamlarında vefayı, her iki satırda da tükenmeyen bir dönüş umudunu gördük. Ve bir kez daha anladık ki savaş insanı yorar, esaret bedeni ezer ama umut yaşadığı sürece ruh esir düşmez. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor: silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize: savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 79. ve 80. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeni hasretlere, yeni sabır imtihanlarına ve yepyeni insanlık hikayelerine birlikte tanıklık edeceğiz. Esen kalın. Yüreğiniz umuttan, kalbiniz vefadan kopmasın.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin

Paçamlıca haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşayan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek, bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya da teşekkür etti. Türkiye, Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun Genel Direktörlüğü'ne Türkiye'yi temsilen adayı olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Ve spor, A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak. Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, memleket trenimize hoş geldiniz. Nasılsınız yol arkadaşlarımız, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, bizimle misiniz efendim? Kucak dolusu selam ve sevgilerimizi yolluyoruz yurt içinden ve yurt dışından. Köyden, kentten, kasabadan, büyük şehirlerden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun değerli dinleyenler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız bizler. Birlikte mikrofonda. Ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol alacağız. Yol alırken sohbet edeceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Eşlik edeceğiz değerli dinleyenler. Sizlerden gelen iletileri de paylaşmamızı isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı sabit hatlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan yine bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım. Efendim sesimiz sizlere internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresi, TRT Dinle uygulamasından ulaşıyor. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de. Efendim TürkSat 4A Batı paketi uydusundan bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz birçok yol var. Birini seçip lütfen ulaşın değerli dinleyenlerimiz. Sizinle program çok daha güzel ve renkli hale geliyor. Perşembeleri ne yapıyoruz efendim? Dijital evrene bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Dijital evren artık normal hayatımızın bir vazgeçilmezi. Ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknoloji dünyası konuşmaya devam edeceğiz yine. Yapay zekayı bugün konuğumuzla. Efendim haydi gelin başlayalım güzel bir şarkıyla. Fatih Erkoç'un şarkısı efendim. Avuç içi kadar mutluluk yeter diyor. Yetmez mi? Yeter bence de.

İnsan incinmemeyi güç sanıyor değerli dinleyenler. Sesini sağlam tutuyor, yarasını saklıyor. Kendi yükünü kimseye göstermeden taşımayı öğreniyor. Zırhlara bürünüyor. Fakat zırh yalnızca darbeyi kesmiyor. Teması da azaltıyor. Bir gün güvendiği birinin yanında o zırhı indiriyor, kendini korumaktan vazgeçiyor. Sözü yarım kalıyor, sesi titriyor, sakladığı yerlerinden görünüyor. Aa, o da ne? Muhatabı çekip gitmiyor. Karşısındaki yine de kalıyor. İşte o küçücük kalış, içimizde yıllardır nöbet tutan bir şeyi iyileştiriyor. Çünkü ruhun en derin ihtiyacı anlaşılmak, olduğumuz gibi kabul görmektir. Yakınlık da burada başlıyor. Kendimizi savunmaya ihtiyaç duymadığımız yerde, bazen insanı iyileştiren, yaranın kapanmasından ziyade o yarayla da sevilebildiğini görmesidir. Olduğu gibi yani. Efendim Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bu yazısını sizlerle bugün güne alıntıladık. Efendim bugünkü yolculuğumuzda Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında efendim aşırı şeker tüketimini konuşacağız. Sağlıksız beslenmenin neresinde şeker efendim? Bir zehir midir? Bunu soracağız. Uzman bir konuğumuz olacak ve dijital evren köşemizde yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek sorusuna cevap arayacağız.

0: Değerli radyo dostları, içinde bulunduğumuz hafta Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası. Neden bu kadar dikkat etmemiz gereken bir konu masaya yatıralım istedik. Diyetisyen Doktor Yeter Çelik telefon hattında konuğumuz. Yeter Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhabalar diliyorum. Keyifli bir yayın diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şekeri çok konuşulan bir konu. Gerçekten bu kadar zararlı mı? Nedir? Ne kadar tüketmeliyiz? Hiç mi tüketmemeliyiz? Biraz aydınlanalım istedik. Söz size bırakalım.
1: Evet, çok önemli ve bir o kadar da hepimizi ilgilendiren bir konu. Dünya Sağlık Örgütü de, Sağlık Bakanlığı da günümüzde aşırı şeker tüketiminin özellikle arttığını farkında ve bu yönde ilerleme bir takım önerileri var. Özellikle sadece kilo alımı değil, diyabet, kalp hastalıkları, çeşitli kronik hastalıklar birçok sağlık sorununa sebep oluyor fazla şeker tüketimi. Burada şeker maalesef hayatımıza her alandan sızmış durumda. Nereden geliyor? Biz önceden sadece çay attığımız şekerden ibaret sayardık ama son dönemlerde tabii ki nedir? İçeceklerimizde var, hazır gıdalarda var, soslarda var. Dolayısıyla büyük alınan fark etmeden de hayatımıza büyük oranda almış oluyoruz. Diğer taraftan vücudumuzda şunu fark etmemiz gerekiyor. Yani şeker ne yapıyor? Öncelikle doğal şekerle ilave şekeri bir ayırt etmemiz gerekiyor. Doğal şeker dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Meyvelerde bulunan şeker, mesela bir elmadan aldığımız şeker gibi düşünebiliriz ama burada elmada sadece şeker almıyoruz. Yanında ne alıyoruz? Lif de alıyoruz, vitamin, mineraller, su da alıyoruz. Dolayısıyla bu lif kan şekerinin çok hızlı yükselmesini azaltıyor, yavaşlatıyor ama biz bir gazlı içecek içtiğimiz zaman, bir hazır meyve suyu içtiğimiz zaman, pastane ürünleri ya da atıştırmalıklar yediğimiz zaman bunlar ilave şeker içerdiğinden dolayı kan şekerimizi de çok hızlı yükseltiyor. Bu durumda tabii ki kan şekeri yükselince bunun hücreye taşınması gerekiyor. Bunu sağlayan hormonumuz da insülin hormonu. İnsülin de hızla yükseliyor ve sonrasında da kan şekerimiz o hızla tekrar geri düşebiliyor ve bu durumda ne oluyor? Kendimizi daha yorgun hissedebiliyoruz. Tekrar acıkıyoruz, tekrar şeker krizine girebiliyoruz. Ve bu dalgalanmalar çok sık olursa, çok artarsa bu durumda hücrelerde insüline karşı bir direnç gelişmeye başlıyor ve sonrasında da pankreasın gitgide yorulmasına ve sonrasında da yine tip 2 diyabet riskinin oluşmasına sebep oluyor. Sadece tip 2 bir diyabet değil, karaciğer yağlanması, kan şekeriyle birlikte kandaki yağların, kan lipidlerinin artması, kronik inflamatuvar hastalıkların artması söz konusu olabiliyor. Peki ne yapalım? Yani bu yönde ne yap tümden hayatımızdan bir günde
0: Çıkaralım mı?
1: çıkartmamız, çıkaralım mı? Burada yine Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki %5 ila 10 günlük enerjinin %5 ila 10'u en fazla ilave şekerden gelsin, en fazla diyor. Dolayısıyla bu da somut olarak şöyle söylenebilir. Mesela yetişkin bir birey ortalama 25-30 gram en fazla ilave şeker alsın diyoruz. Tabii bu şimdi gözümüze görünen şeker olarak fazla gelebilir ama biraz önce söylediğim gibi bir kutu gazlı içecekte zaten biz bunu fazlasıyla alıyoruz. Ya da aromalı bir yoğurt yediğimiz zaman ya da bir kahvaltılık gevrek yediğimiz zaman zaten iki katına, üç katına çıkabiliyoruz. Yani sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz yiyeceklerin içerisinde de bu şekerler olduğu için bunları da muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece ben çaya şeker atmıyorum diyerek bir farkındalık oluşmuyor aslında. Peki hani bu durumda bunu yönetmeyi nasıl öğrenmemiz gerekiyor? Özellikle etiket okuma alışkanlığını geliştirmemiz gerekiyor. Burada bir denge ve farkındalık oluşturmak adına markete gittiğimiz zaman bir paketin arkasını çevireceğiz ve bakacağız neler yazıyor. Glikoz şurubu, fruktoz şurubu, mısır şurubu, esmer şeker, maltoz gibi, yani sonu ozla biten bir takım içerikler varsa ve bunlar ilk 3 sırada yer alıyorsa aslında ciddi anlamda şeker miktarını baştan almış oluyorsunuz. Dolayısıyla onu alıp tekrar rafa koymakta fayda var. Diğer taraftan sıvı içeceklerde özellikle çok fazla var. Yani biraz önce bahsettiğim gazlı içecekler ve hazır meyve suları. Bunlarda da alternatiflerini özellikle biraz daha beslenmeye katmakta fayda var. Yani maden suyu olabilir, ayran olabilir. Su zaten yani bu içecekler, yemekle birlikte içilen içeceklerin özellikle su en azından tercih edilebilir. Ya da bitki çayları, normal çay tercih edilebilir. Tarçın, limon, nane eklediğimiz bir su olabilir. Bu hem şeker dalgalanmasını da bir miktar yavaşlatır. Dolayısıyla sıvı kalorilerden aldığımız şekeri de bu yönde azaltabiliriz, bu yönde adımlar atabiliriz. Diğer taraftan meyve en güzel, en doğal şekerdir. Dolayısıyla meyveden gelen fruktoz kan şekerini nispeten daha yavaş, çünkü lip içerdiği için nispeten daha yavaş yükseltir. Meyveleri tercih edebiliriz ve bunların yanına da ceviz, badem, fındık ekleyerek nispeten yine daha keyifli de hale getiririz. Lif oranını da yine artırmış oluruz. Tabii ki genel kan şekeri dalgalanmasını azaltmak adına da lif tüketimini mümkün olduğu kadar artırmak gerekiyor. Bu da nedir? Tabii ki sebze, kuru baklagil tüketimini artırmaktan geçiyor ya da tam tahıl ürünlerini tercih etmekten geçiyor. Bunları mümkün olduğu kadar beslenmemizde yer verdiğimiz zaman gitgide şeker dalgalanmaları azalacaktır ve bedenin talebi de gitgide azalacaktır. Damak tadı da değişmeye başlayacaktır.
0: Şimdi şekeri almaktan çok şekeri vücuda nasıl aldığımız da önemli. Siz bundan çok bahsettiniz Yeter Hanım, değil mi? Doğru anlıyoruz.
1: Evet evet, aynen öyle. Özellikle şekeri doğal yolla mı alıyor? Bir besinin içerisinde zaten doğal bir şekilde mi alıyorum? Yoksa bir şeye eklenmiş bir şekilde mi alıyorum diye.
0: Bu çok önemli.
1: Bunu ayırt etmek ve bunu ayırt ettikten sonra da bu besinlerin içerisinde şeker kendisini nasıl gösteriyor? Hangi isimlerde gösteriyor? Ve hani mesela bir içecek meyve suyu olabilir, gazlı içecek olabilir. Biraz önce

0: bahsettiğim gibi 7-8 küp şeker
1: Hı
0: normalde hiç kullanmadığımız, belki gözümüzde çok büyüyen bir şeker miktarı, ama fark etmeden çok rahat bu gıdaların, bu yiyeceklerin, içeceklerin içerisinde alabiliyoruz.
1: Bir bardak içecekle bu çok rahat alınabiliyor diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel
0: Rica ederim.
1: açıkladınız, anlattınız. Kolaylıklar diliyoruz Yeter Hanım.
0: İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, diyetisyen Doktor Yeter Çelik'i ağırladık. Gerçekten çok güzel anlattı. Hiç soru sormaya gerek kalmadı Yeter Hanım'a. Sınırından bahsetti ve vücudumuza ne şekilde almamız gerektiğini aslında anlattı bize. Bu çok önemli. Bir bardak içecek deyip geçiyoruz ya da bir kutu içecek deyip geçiyoruz. Bakın, içeceklerin çok altı çiziliyor. Hatta sağlıklı diye satılan, biz bunu programımızda daha önce de konu etmiştik. İşte o mini barlar ya da işte kahvaltılık gevrekler. Mutlaka içinde şeker var, şeker barındırıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Paketli gıdaların ne dedi Yeter Hanım? Etiket okumayı öğreneceğiz dedi. Mutlaka Oz'la bitenlere bakacakmışız efendim, unutmayalım. 19 ila 25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası içerisindeyiz. Bu haftada kalmasın efendim. Tüm yıl boyunca şeker tüketimimize dikkat edelim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim, dijital evren köşemizde sohbetimize devam edeceğiz. Çünkü biz burada tatlı tatlı sohbet ediyorduk Cem Karaca'yı dinlerken. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan, stüdyo konuğumuz. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: Neyden konuşuyorduk? Yine yapay zekadan efendim. Sanmayın ki konudan uzaklaşıyoruz. Yapay zeka hayatımızın içinde kullandığımız arabalardan konuşuyorduk Nazlı'yla. Gerçekten insanlığın sonunu getirecek mi bugünkü başlığımız? İnsanlığın sonunu getirecek mi bilmiyoruz ama bizi biraz yönetmeye başladılar bence.
1: Kesinlikle öyle. Hatta elbette bu çok dev şirketlerin üst düzey yöneticilerinin konuyu geçen hafta dile getirmiş olması ve bununla birlikte bugün gündeme oturan ciddi olumsuz senaryoları duymaya devam ediyoruz Gülnur. Yani tabii aslında distopik üretken fikirler düşündükçe çoğaltılabilir her konuda.
0: Bir de her zaman vardır bu distopik fikirler, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla hani film senaryolarında onlarca yıldır gördüğümüz sonuçlar bunlar. Kitaplarda okuduğumuz, basından başka teknolojiler için zaman zaman geçtiğimiz yıllarda takip ettiğimiz, çokça fazla her teknoloji için hemen hemen konuşulan şeyler. Ama tabii burada yapay zekada durum birazcık farklı. Aslında daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Burada yapay zeka şu anda herkesin kullanımına açık. Biz burada bir silahı nasıl herkesin eline veremiyor isek, çeşitli ruhsatlandırmalar veya işte milli güvenlik açısından kollukların kullanımına sunulan bir araç ise, yapay zekanın da belki yakın gelecekte ruhsatlandırılabilir. Elbette bunun adı bir silah ruhsatı gibi değil ama belirli güvenlik derecelerine göre belirli kesimlere kullanımına özgülenebileceği değişkenlikleri görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi
0: Çok
1: keza
0: güzel olmaz mı? Söylediğin şey çok kıymetli bence.
1: çok doğru, güzel olur Gülnur. Şöyle özellikle geçen haftalarda tabii bu şu da hani bu distopik bir

0: bir tartışmaya döndü. Biz buna kulak asmayalım demek de çok doğru olmaz ama bugün çünkü bu söylemlerde bulunan kişiler Anthropic, OpenAI, Sam Altman, Elon Musk. Hani
1: Büyük
0: bugün
1: şirketlerden,
0: çok büyük
1: büyük isimlerden
0: şirketler ve
1: bahsediyoruz.
0: teknoloji piyasalarını domine eden isimler. Hal böyle olunca bunların söylemlerini dikkate almamak elde değil. E tabii neden böyle diyorlar? Neden böyle konuşuyorlar? Çünkü yapay zeka, evet biz bugün sohbet robotlarıyla günlük hayatımızın içine aldık. Rutin konuşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Minik sorular soruyoruz. Çok hızlı bir şekilde Google arama motorlarının yerini aldı hayatlarımızda. Ama bir yandan bu dev şirketlerin endişelerinin aslında üzerine oturduğu temel özellikle savunma sistemleri ve devlet güvenliği açısından risk oluşturduğu için böyle söylemlerle dünyada önemli bir etkiye sebep oldular aslında.
1: Evet. Aslında ruhsatlandırma şu anlamda da önemli değil mi? Seninle daha önceki yayınlarımızda çok konuştuk. Hani bu su tüketimi dedik ya, dünya için, doğa için. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir aile sohbetinde şöyle bir şey geçti. Bebek büyüten bir tanıdığım her şeyi yapay zekayı soruyorum dedi. Her şeyi çocukla ilgili ne yiyebilir, ne içebilir, ne yapabilir, ne yapmak gerekir, uykusu, doktoru. Bu ne kadar doğru? Değil mi? Daha profesyonel kullanılmalı mı acaba bu kadar?
0: Gülnur, bahsettiğin örnekte aslında artık belirli bir görevi komple yapay zekaya devretmiş gibi oluyoruz. Artık konu ona güvenmeye aştı. Beyinlerimizin düşünme becerisini de artık devreder olduk.
1: Evet.
0: Bu soruları yoğun bir şekilde sorduğumuz zaman artık kendi muhakeme kabiliyetimizi, kendi
1: Onu da
0: üretkenliğimizi
1: biliyor.
0: ciddi anlamda yitirmiş oluyoruz. Zaten sosyal medya platformlarının işte sonsuz kaydırma gibi sürekli videolar paylaşmaları, sonsuz içerik üretmeleri, binlerce, milyonlarca içerik bizi çok yakın bir zamanda hafızalarımızı ciddi anlamda etkilemişti. Minik bilgileri kaydedip daha sonra geri dönmeyi bile, bırak bilgiyi geri dönmeyi ve ona bakmayı dahi unuttuğumuz binlerce içerik belki çoğumuzun mobil cihazlarında saklı duruyor, geri dönmediğimiz binlerce içerik ve bilgi. Hemen bunun arkasından bu sefer bu bilgiyle birlikte muhakeme kabiliyetimiz, becerimiz, belirli görevleri gün içinde o kadar çok ona devretmeye başladık ki artık hem bireysel alanımızda hem daha kurumsal bir bakış açısıyla devletlerin güvenliği açısından ciddi anlamda bazı görevleri devreder olduk. Şimdi aslında neden böyle konuşuyorlar? Birazcık ondan da bahsetmek istiyorum.
1: Bu yüzden de insanlığın sonunu mu getirecek sorusu
0: Evet.
1: doğuyor galiba.
0: Evet, çok doğru. Şimdi
1: Düşünmeyi bıraktık çünkü.
0: çok doğru. Hem düşünmeyi bıraktık hem de yapay zeka teknolojileri hakikaten o zeka kelimesinin insana dair zeka derecesini çoktan geçti. Dolayısıyla olası bir güvenlik sorununda onunla baş edebilecek bir zeka seviyesinde olmama ihtimalimiz ve beceride olmama ihtimalimiz çok yüksek. Zaten otomasyon teknolojilerinde, zaten makineleşme, sanayi devrimiyle birlikte makineleşmeyle birlikte insanın beden gücünü, fiziki gücünü aşan bir dünyada yaşıyoruz. Bir insanın kas kuvvetini bir anda bertaraf edebilecek bir küçücük mermi çekirdeği ya da bir insanın yerden bir obje almasından ziyade kocaman bir vinçle tonlarca materyali taşıyabilecek bir dünya içinde yaşarken şimdi bu araçları insanın kontrolü dışında bırakabilecek yeni teknolojiler ve yazılımlarla destekliyoruz. Şimdi hal böyle olunca savunma sistemleri özellikle yapay zeka sistemleriyle elbette entegre çalışıyor ve yapay zeka ajanlarının bu sistemleri kullanma durumunda hem siber güvenlik tehditleri, hem kontrolden çıkma riski, hem savunma sistemlerinin yönetildiği altyapılara ilişkin saldırılar, elektrik olabilir, internet altyapısı olabilir. Üstelik sadece savunma sistemi değil, bir devletin, bir toplumun topyekün enerji sistemlerine yönelik bir saldırı gerçekleşebilir. Örneğin bir hastanenin elektriğinin ciddi anlamda bir anda kontrolsüz bir şekilde gittiğini ve ekstra bir güç aktarımıyla UPS gibi devam edilemediğini işlemlere düşünelim. Ya da bir borsanın elektriklerinin bir anda gittiğini ve sistemlerimizin çöküp finansal zarara uğradığımızı. Bir kere tolere edilebilir belki ama bu uzun bir süre olduğu zaman tüm dünyada finans sektörü, sağlık sektörü, savunma sektörü,
1: Evet.
0: yani hayati önem taşıyan sektörlerde ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bununla birlikte bizden daha zeki bir aşamaya gelen bir sistemden bahsediyoruz. Yeni biyolojik silahların geliştirilmesi, yapay zeka laboratuvarında gerçekten insana yönelik, insan nesline zarar verebilecek. Bu çok distopik bir şey değil. Biz ne yazık ki kontrolden çıkan virüsleri bundan 5 sene önce yaşadık. Covid-19 virüsüyle ne yazık ki. Bu virüslerin bir yapay zeka sistemi tarafından üretilebilme ihtimalini düşünmek gerçekten artık distopik değil Gülnur. Böyle olunca da ve niye bundan artık korktu bu dev şirketler ve bunu dile getirdi? Demek ki kontrolden çıktığını ve kendi kendine geliştirebilme özellikleri nedeniyle kontrolden çıkma ihtimaline yönelik laboratuvarlardan bazı test sonuçlarını gördüler ve buna yönelik aslında bir çağrıda bulundular. Tabii bunun dünyada milli güvenlik anlamında da devletlerin milli güvenlik anlamında da endişeleriyle ilgili bir altyapı barındırdığını düşünüyoruz. Elbette Amerika ve Çin bu noktada dünyada yapay zeka yarışında en önemli iki aktör. Ve yapay zekanın geleceğe dair bu devletlerin lehlerine kullanılma fikrinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir ihtimali yönetmek istiyorlar ve birbirlerinden daha güçlü konuma gelmek istiyorlar bu alanda. Bir böyle centilmenlik anlaşması yapabilir miyiz gibi bir söylemle başladı. Çünkü Çin gerçekten Amerika'yı bu noktada çok yakından takip ediyor. Belki daha geçmiş durumda, geçkin durumda. Çünkü Amerika birazcık bu yapay zeka teknolojisini daha vitrin önünde yaşıyor. Çin öyle değil. Ve Çin'in veri üretme kabiliyeti nüfusu ve popülasyonu nedeniyle çok daha güçlü bir noktada. O yüzden hani hem bu açıdan ele almak lazım. Bir yandan bu açıklama işte bir araya geldiler bu CEO'lar, büyük devletlerin bu açıklamasını, büyük şirketlerin bu açıklamasından sonra borsa çöktü Gülnur. İnsan yapay zekaya yatırım yapan bireysel yatırımcıların ciddi anlamda maddi zarara uğradığını gördük. Böyle daha olmadan hani seninle konuştuğumuz o bilim kurgu distopik yanlar var ya bunlar daha gerçekleşmeden ihtimale yönelik bir konuşma bile birçok sistemde ciddi zararlara sebep oldu. En son dava açıldığında duydum. Yani en son dava açıldığı da basına yansıdı. İşte neden bu dev şirketler bir araya gelip biz bu yarışı durduralım, anlaşma yapalım dediler. Bu rekabet kurallarına da aykırıdır. Buraya yatırım yapan şirketler, yatırım yapan bireysel kullanıcılar için siz onlardan belirli ödemeler alıp daha sonrasında bu teknolojiyi geliştirmeyeceğinize yönelik bir karar veremezsiniz diye ciddi davalar da açıldı. Yani takip ediyoruz süreci. Şunu da görüyoruz ama hani bu çok distopik değil, herhangi bir enerji altyapısına yönelik bir güvenlik açığı ve bunu yakın zamanda veya orta vadede yaşama ihtimalimiz çok distopik değil. Zaten hatırlarsan İspanya'da da geçtiğimiz aylarda bir böyle bir elektrik kesintisi yaşandı. Tabii bunun altyapısının yapay zeka sistemleriyle yapılıp yapılmadığına ilişkin bir açıklama yok. Ama hani bunun son derece sıkıntılı olabileceğini, riskli olabileceğini öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Özellikle kendi yaşamlarımızda analog yaşantıya, yani o eski yaşantı dediğimiz, özlediğimiz belki de bazı anlarda artık özlemeye başladığımız o manuel hayatlarımızı, manuel olduğu zaman hayat idame ettirebilecek ek fikirlerimizi de cebimizde tutmamız lazım aslında.
1: İşte manuel hayat diyorsun ya, yani özlüyoruz, her şey tadında olmalı gibi geliyor değil mi? Tabii o da zordu. Mutlaka şimdi yapay zekayı hep tükaka demek de doğru değil. Mutlaka hayatımızı kolaylaştırdı. Bir kere dediğin gibi hani biz minimal düşünüyoruz. Şimdi ben bir vatandaş olarak küçük düşünüyorum ama dediğin gibi savunma sanayinde yani çok ciddi alanlarda da kullanılıyor.
0: Hem öyle hem de sağlık sektöründe özellikle.
1: Sağlığı seninle çok konuştuk mesela.
0: Evet, tıp alanında bir insandan daha zeki bir sistemin çalışıyor olması birçok hastalığın
1: Tabii ki.
0: tedavisinin bulunması anlamına geliyor bir yandan. Dolayısıyla biz insanlık olarak insanlık için yönetmeliyiz bu
1: Evet.
0: teknolojiyi. İnsanı odağa koymayan hiçbir girişimi aslında desteklememeliyiz.
1: Evet. Bu cümlen çok önemli. Yani insana odağa koyduğu zaman işte bu insanlığın sonunu getirecek mi sorusuna hayır diyebiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle öyle ve yapay zekayı adı üstünde yapay bir zekayı geliştirmek yerine yapay zekadan faydalanarak insanı ve insan zekasını
1: Geliştirmek,
0: geliştirmeliyiz.
1: evet.
0: O zaman insani değerlerden uzak bir aktör yaratmaktan ziyade gerçekten insanı destekleyen bir teknolojiyi yaratmış oluruz. Tabii işte burada çıkarlar, menfaatler, bu teknolojilerin kimin tarafından yönetileceğine ilişkin kurgular. Daha işin çok başındayız. Bütün uzmanlar, ben de dahil olmak üzere emekleme döneminde olduğunu hep biliyoruz yapay zeka teknolojilerinin. Daha yürümedi bile. Herkes artık süper yapay zekadan bahseder oldu. Süper yapay zeka eğer bir gün ortaya çıkar ise bunun kimin kontrolü altında olacağından. Yani bunu bir devlete bırakırsak hangi devlete bırakacağız? Bunu bir şirkete bırakırsak hangi şirkete bırakacağız? Bunu dünyanın tamamına eşit şekilde bırakabilme ihtimalimiz var mı? Bu konuda nasıl bir konsensus oluşacak? Şu anda ne uluslararası hukuk, ne teknik altyapı bunu destekleyebilecek ölçüde gelişkin değil. Hiçbir sistemimiz şu an süper yapay zekayı desteklemiyor ama teknoloji oraya çok yakın. O yüzden yavaşlayalım çağrıları geliyor. Evet, yavaşlayalım, anlaşalım, önceden kontrol etmeye çalışalım, riskleri konuşalım, daha sonra devam edelim. Hani durduralım demekten kastımız ortadan tamamen kaldıralım, bundan vazgeçelim değil aslında.
1: Sakin olalım.
0: Sakin olalım, biz yetişelim önce çünkü artık bizi geçti. Bazı noktalarda bizi geçtiğini görüyoruz. Bunu da laboratuvarlarda görüyorlar zaten. Dünyanın her yerinden çok farklı haberler de geliyor. Zaten bugün de yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Macron'un, Avustralya Başkanı'nın yapay zeka ile ilgili kritik açıklamaları oldu. O yüzden bununla ilgili bu gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyla ilgili açıklamaları oldu. Bununla ilgili yapay zeka teknolojileriyle ilgili Türkiye'nin de yatırım, en azından altyapı yatırımına ilişkin ciddi adımlar atılacağına yönelik kendisi de bir açıklamada bulundu. Kesinlikle yatırım yapmamız gerekiyor. Kesinlikle bu yarışın içinde olmamız gerekiyor. Akılcı bir biçimde yönetmemiz gerekiyor. Ben ülkemize, kendimize güveniyorum bu konuda. Bizler teknolojiyle barışık bir toplumuz.
1: Evet.
0: Hızlı adaptasyon gösteriyoruz.
1: Seviyoruz.
0: Bunu seviyoruz. Sevmemiz avantaj. Elbette dezavantajları var. Ama biz hızlı adapte olduğumuz için birçok konuda, altyapı konusunda da, bireysel açıdan da, farkındalık ve okuryazarlık konusunda da birçok ülkeden ilerideyiz. O yüzden biz sakinlikle izleyeceğiz. Evet, ama işte bir anda teknolojiyle uzaklaştığımız bir olasılıkta, bir güne uyandığımızda neler olma ihtimalini de hep aklımızın bir kenarında tutmaya başlayacağız gibi görünüyor.
1: Sen deyince öyle filmler vardır ya, hani bir sabah uyanır kişi aslında 40'lı 50'li yaşlardadır ama gençliğinde uyanır. Böyle hayat bambaşka olur. Tekrar 13'üne 14'üne dönmüştür. Onun gibi aslında söylüyorsun. Belki şu andaki çocuklarımız, gençlerimiz mesela korkunç teknoloji kullanıyorlar ve çok aşinalar. Dediğin gibi kolay da adapte oluyorlar. Onların böyle o günlerde birden uyanıyoruz ve hani geçen hafta konuştuk ya, 80'lerdeyiz. Değil mi?
0: Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Yani, yani şöyle, ne kadar yapay zekayı beslerken geriye gidebilirsek, insanlık tarihinin geçmişine yönelik veri sağlayabilirsek, biz üretkenliğimiz açısından da o kadar yeni versiyonlarla karşılaşabiliriz. Gerçekten bu artık ütopik bir şey de değil. O yüzden sakin kalıp farkındalığımızı arttırmak çok önemli. Gerçekten. Hani evet, mevcut yaşantımıza devam edeceğiz. Evet, ama yarın şöyle bir şeyin de gerçekleşmesi çok uzak değil. Çünkü birçok görev, birçok meslek grubu ortadan kalkmak fikriyle karşı karşıya. Bu büyük bir kaos ortamı da getirebilir.

0: bilir. Hem devletler açısından hem dünya ekonomisi açısından. Hal böyle olunca da bizim artık biraz daha analog yaşantılara, manuel yaşantılara, geleneksel ihtimal ve olasılıklardaki hayatta kalma durumumuza ilişkin fikirleri düşünmek gerekiyor. Elbette bunu bir korku ögesi olarak konuşmuyorum ama yapay zeka teknolojileriyle ilgili bir gün gerçekten sert bir devlet statüsünde bir sert tepki gelir ve bir anda fişi çekersek yapay zeka ile ilgili ve teknolojiyle ilgili, o zaman gerçekten biraz önce bahsettiğin örneğe 80'lere dönmek gerekebilir güvenliğimiz için.
1: Evet, çok haklısın.
0: Dolayısıyla söylediğin şey hiç ütopik değil, hiç distopik
1: Başladığımız
0: değil.
1: gibi de bitirmiş olduk.
0: Evet.
1: Dediğin gibi dedin ki başlarken bir ruhsatlandırma belki belli kişilerin, şirketlerin ya da belli devletin belli makamlarının kullanacağı şeklinde belki ileride bir sınırlandırma getirilebilir.
0: Evet.
1: Bu da belki yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek sorusunu biraz daha yumuşatabilir.
0: Doğru.
1: Faydalı hep konuşuyoruz, faydalı hep kötü demek doğru değil. Dediğin gibi sağlıkta, savunma sanayinde çok güzel yerlerde kullanılıyor. Ama işte bir vatandaş olarak her şeyi ona danışmak, o düşünmeyi bırakmak, emek vermek, bunlar da soru işareti olan kısımlar. Çok teşekkür ediyoruz Nazlı.
0: Ben
1: Harika bir
0: teşekkür
1: yayın
0: ederim.
1: oldu. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'la birlikteydik efendim. Veda vakti geldi. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi.

0: Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek, bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika, Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya da teşekkür etti. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun genel direktörlüğüne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Ve spor, A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hekem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz. Yine yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız 11.50'ye dek ve her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basına çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuzu ağırlayacağız. Gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Akşam gazetesiyle turumuza başlıyoruz. Tarihi konuşma dünyada yankılandı. Vazgeçilmez aktör Türkiye. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler reformu, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri dair sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Ecesire Erdoğan'ın Gazze'yi utanç verici toplama kampı olarak nitelemesini ön plana çıkardı. Türkiye bölgesel ve uluslararası aktör yorumuna yer verdi. Arap News, dünya beşten büyüktür çağrısına dikkat çekti. İsrail medyası BM kürsüsündeki soykırım laflarının altını çizerken Yunan medyası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısını meydan okuma olarak duyurdu. The Guardian, vicdan sahibi kimse Gazze'ye göz kapatamaz sözlerine özel yer verdi. Ukrayna'da yenişemediler. Başkan Erdoğan'ın bir başka gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşıydı. Erdoğan, Polonya Başbakanı Nawrocki ile görüşmesinde aradan geçen sürede tarafların yenişemediğine dikkat çekti. Savaşın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur diye konuştu. Türk üslerine yasal statü başlığını da aktaralım. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkenin kuzeyindeki Türk üsleri için bir yasal düzenleme yapıldığını söyledi. BM Genel Kurulu'nda da Golan Suriye'dir resti çekti.

Akşam gazetesinin ardından Milliyet ile devam ediyoruz gazete turuna. Milliyet'in bugünkü manşeti, insanlığın geleceği bu buluşmada Terminator zirvesi. ABD ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya yanaşmıyor. İklim zirvesinde COP31 mesajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Merkezi'ndeki iklim etkinliğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayışı ile inşa ettik. Sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefler belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz dedi. Hedef İHA'ya tam isabet, Roketsan, Kara Ok kısa menzilli tank savar silah sisteminin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı. Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen Kara Ok, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. Kara Ok sabit ve hareketli hedeflere karşı da kullanılabiliyor.

0: Sabah gazetesine geçtik. Küresel uyanışın öncüsü Erdoğan, yıllardır mazlumların sesini BM kürsüsünden dünyaya duyuran Başkan Erdoğan, diğer liderlere de ilham oldu. Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de BM'nin adaletsiz yapısını eleştirdi. Dünyanın geleceği için kulanat devri bitmeli. Emine Erdoğan, BM'deki enerji dönüşümü toplantısında dünyaya sıfır atık mesajı verdi. Sıfır atık projesi enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası. Kulanat kültüründen uzaklaşmalıyız. Sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor, dedi. Yavaş CHP'den istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün CHP'den istifa etti. Bağımsız kalacağım mesajı veren Yavaş'la birlikte başkentte 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesine geçtik. Değerli dinleyicilerimiz, Irak'ta uzlaşma başlığını paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile Türk evinde bir araya geldi. Görüşmede Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması ve Türkiye'nin kademeli olarak bazı bölgelerdeki askerlerini geri çekmesi kararlaştırıldı. Türk tırcılar AB'ye giremiyor. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç ürünü taşıyan tırcılar son 10 gündür gümrükte vize sorunu yaşıyor. Birçok tırcı kapıdan dönmek zorunda kalıyor. AB ülkeleri son 180 gün içinde AB'de 3 ay kalan tırcıları kapıdan sokmuyor. Ancak tırcılar yükleme, boşaltma ve gümrükteki beklemeler nedeniyle bu süreyi mutlaka dolduruyor. Sektör temsilcileri 50 bin tır sürücüsünden 25 bininin bu sorunu yaşadığını, çözüm için uzun süreli kalma hakkı tanıyan D tipi vize önerdi. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Adalar'da tutuklu belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'la CHP'nin 10. AK Parti'nin de 2 üyesi bulunuyordu. İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekili için belediye meclisinde yapılan seçime CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'a karşı AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı.

Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. ABD'li 100 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Erdoğan görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları kaydetti. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Türk Hava Yolları Boeing alıyor. Türk Hava Yolları Boeing'le 150 adede kadar 737 Max tipi uçağını kapsayan sipariş anlaşması imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda gerçekleşti. ABD'de bile güvende değil, İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'ye New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayabileceği korkusuyla gidiyor. İsrail medyasına göre Netanyahu'nun uçağı New York yerine New Jersey'ye inecek. Netanyahu, genel kurulda konuştuktan hemen sonra da Tel Aviv'e dönecek. Ülkede ayrıca birçok protesto gösterisi de bekleniyor.

0: dış basın.
1: Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Rudeyne, Filistin devletini yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Rudeyne, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Filistin heyetinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasının ve Filistin devleti adına konuşma yapmasının engellenmesinin Filistin halkının sesinin dünyaya ulaşmasına engel olmadığını belirtti. Arap ve uluslararası delegasyonların konuşmalarında Filistin meselesinin öne çıktığına dikkati çeken Rudeyne, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkının vurgulandığının altını çizdi. Ebu Rudeyne, halkımızın sesi dünyanın tüm kıtalarında güçlü şekilde duyuluyor, Birleşmiş Milletler kararlarında ve üye ülkelerinin çoğunun tutumlarında yer buluyor ifadelerini kullandı. Almanya'nın Deutsche Welle haber ajansı, gelecek sene görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı olarak yaptığı son konuşmasında Gazze'ye işaret ederek dünyanın utanç verici gelişmelere tanıklık ettiğini söylediğini

0: aktarıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze barış planını diplomatik bir başarı olduğunu iddia ettiği genel kurul konuşmasından birkaç saat sonra kürsüye çıkan Macron, Gazze şeridinde barışın sağlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Filistinlilerin karşı karşıya kaldıkları insani felakete dikkati çekti. Gazze'de olanlar karşısında hiçbir şey yapmadan izlemeye devam edersek ne kadar inandırıcılığımız kalır? Bazıları sözde bir barışla övünüyor, ancak bu barış insani yardıma erişimi tek bir saniye bile yeniden sağlamadı. Hepimiz için utanç verici bu manzarayı öylece seyredip duracak mıyız diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan şiddete de dikkati çekerek Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail hükümetini hedef aldı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan analize göre Başbakan Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu aktardı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yapacağı konuşmanın Tel Aviv yönetiminin son yıllarda sürüklendiği derin diplomatik ve stratejik çöküşü örtbas etmeye yetmeyeceği bildirildi. Analizde Filistin devletini tanıma yönündeki adımları, işgalin yasa dışı olduğuna hükmetmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı bünyesindeki tartışmalar nedeniyle Netanyahu'nun Birleşmiş Milletleri suçlamaktan geri durmadığı, ancak geçmişte kürsüde haritalar ve çizimlerle şov yaptığı günlerin geride kaldığı ifade.

0: stratejik çöküşün ülkeyi dünyadan her alanda kopma noktasına getirdiği vurgulandı. Wall Street Journal gazetesine röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede kış öncesinde Patriot füze savar sistemleri ve diğer teknolojiler de dahil olmak üzere yeni silahlar talep ettiğini söyledi. Zelenski, enerjinin Trump için bir öncelik olmaya devam ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Sanırım enerji ateşkesi müzakere etmeye çalışacak," dedi. Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın rafine etme kapasitesinin %45'ini imha ettiğini öne sürdü. Zelenski, savaş alanındaki durum Rusya Devlet Başkanı Putin açısından başarılı değil, dolayısıyla kazanmıyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Kremlin sözcüsü Peskov'un Ukrayna müzakerelerinde barışçıl düzleme çıkmak için henüz bir emare bulunmadığını belirttiğini aktarıyor. Sözcü Peskov, Rusya'nın masaya oturmaya hala hazır olduğunu söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Çin'in Xinhua Ajansı'nın haberine göre Devlet Başkanı Xi'nin 11 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı resmi ziyaret için bu ülkeye ulaştığı bildirildi. Devlet Başkanı Xi ve eşi Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve eşi tarafından karşılandı. Xi, ülkeye varışında yaptığı yazılı açıklamada Çin ve ABD'nin rakip değil ortak olması gerektiğini belirtti. Çin halkının büyük dirilişiyle Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonlarının el ele ilerleyebileceği, birbirini tamamlayarak dünyaya fayda sağlayabileceğini vurgulayan Xi, işbirliğinin dayanak noktası olduğu yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisini güçlendirmeyi istediklerini belirtti. Xi, bugün Türkiye saatiyle 19'da Trump'la ikili görüşmelerine başlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı gibi ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği ele alınacak. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre dev El Niño'nun önümüzdeki 6 ayda sıcaklıkları artırarak dünya genelinde yaklaşık 451 bin ek ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor. Yapılan modellemeye göre tahmin edilen ölümler Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki dönemi kapsıyor. Modellemeye göre sıcaklık kaynaklı ek ölümlerin önemli bölümünün tropikal ve sıcak bölgelerde görülmesi bekleniyor. El Niño'nun etkisinin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Küresel hava ve deniz sıcaklıklarındaki değişimlerin bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangınlarını, başka bölgelerde ise aşırı yağış ve selleri tetikleyebileceği ifade ediliyor.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Rusya'daki gelişmeleri dinlemek üzere TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanıyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma özellikle cephe gerisini hedef alarak ve şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada dün gece Kiev'deki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iletişim hizmetleri ve bilişim altyapısının hedef alındığı belirtildi. Ayrıca limanlara da saldırı yapıldı. Özellikle Karadeniz'deki liman saldırıları, gemi saldırıları iki ülkenin tahıl ihracatını büyük ölçüde etkiliyor. Rusya buna çözüm olarak ihracatı kuzey limanlarına kaydırdı. Ukrayna Avrupa üzerinden çözmeye çalışıyor. Ama tabii bu hem zorluk yaratıyor hem de fiyatları arttırıyor. Bu da dünyadaki tahıl fiyatları, gıda fiyatları

0: üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yapmış olduğu saldırılar Ukrayna için artık büyük bir zarar haline gelmeye başladı. Önümüzdeki kışın Ukrayna için çok sert geçeceği Ukrayna yetkili makamları tarafından da açıklanıyor. Ukrayna tabii boş durmuyor. Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırıyor. En son yine Moskova yakınlarındaki bir rafineriye saldırdı. Rafineri çalışmasını durdurdu. Bu da Rusya'da benzin sıkıntısının devamına sebep oluyor. Bunlar önemli. Başka önemli bir konu daha var. Bunu hem savaşın hem de müzakerelerin gidişatı konusunda buna bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Seçimler yapıldı 18-20 Eylül arası Devlet Duması seçimleri ve Putin'in desteklediği İktidar Partisi %57,83 oy aldı. 450 sandalyenin 355'ini kazandı. Yani anayasal çoğunluğu var. Bugüne kadarki en büyük başarısı oldu. Katılımlar da önemli. %59,3 seviyesinde bir seçime katılım oldu. Daha önceki en son katılım %51 civarındaydı. Bu da önemli bir gösterge. Şuna dikkat etmek lazım. Seçim öncesinde savaş karşıtı söylemleri olan hiçbir aday ve parti seçimlere katılamadı. Yani bu önemliydi. Putin seçimlerden önce halka sandığa gidin çağrısı yaptı. Sonrasında yaptığı açıklamada teşekkür etti. Bu verdiğiniz oylar cephe içinde de birliğimizi, beraberliğimizi gösterdik. Ayrıca bu başarının da Ukrayna operasyonuna verilen bir destek olduğu yönünde açıklama yaptı. Bu neden önemli? Daha önceleri bu savaş için Putin'in savaşı deniyordu. Artık bu savaş Rusya'ya, Rus halkına, Rus parlamentosuna tamamen mal olmuş oldu. Ortak bir savaş haline geldi. Kararlılık göstergesi, birlik, beraberlik görüntüsü hem iç siyasette hem dış siyasette bu verilmiş oldu. Bu önemli. Savaşın gidişatı ve görüşmelerin gidişatı açısından. Diplomasi alanında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'da konuşmalar yapılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Trump'la görüştü. Genel kurulda bir konuşma yaptı. Rusya'nın da ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. Putin'in tehlikeli olduğunu, savaşı yayabileceğini söyledi. Savaşı durdurmak istiyoruz dedi. Özellikle enerji altyapısına yapılan saldırıların durdurulması konusunda çağrı yaptı. Rusya'dan temsilci olarak da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika'daydı. Burada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme yaptı, ikili görüşme yaptı. Ukrayna çözüm süreci ele alındı burada. Ayrıca Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için kararlı olduğunu söyledi. Çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı, ondan sonra diplomatik bir çözüm bulunmalı dedi. Bu önemli. Rusya'nın herhangi bir taviz vermediğini görüyoruz. Ki bunu Lavrov Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada tekrarladı. 2015-19'da yapılan Minsk anlaşmalarına sadık kalınsaydı Ukrayna ve Kırım 1991 sınırları içerisinde kalır dedi. ABD ile Ankoraj'da anlaşmıştık fakat Avrupa bu süreci engelledi. Bu yüzden devam ediyor dedi. Biz uzun vadeli barış anlaşmasına ve diyaloğa hazırız. Müzakereler sırasında askeri operasyonu durdurmayacağız dedi. Geçici ateşkes istemiyoruz. Temel nedenleri ortadan kaldırmalıyız diye yine konunun altını çizdi ki bu da önemli. Rusya'nın taviz vermediği konusunda önemli bir gösterge. Kremlin açıklamaları vardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da şu an için müzakereler için herhangi bir sebep bulunmadığını, yani herhangi bir işaret bulunmadığını söyledi. Ama kendilerinin müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Zelenski'nin Putin'le görüşme isteğini istiyorsa gelsin Moskova'da görüşebiliriz dedi. Trump'la yapılabilecek bir zirve bu konuyla ilgili, Trump Zelenski ile ilgili. Daha önce teknik olarak bunların hazırlığı yapılmalı. Hazırlık yapılmadan yapılacak olan görüşmeler sadece zaman kaybı olur dedi. Burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Rusya'nın pozisyonunun değişmediği, taviz vermediği konusu ama sürekli olarak müzakerelere açık olduğu açıklamaları yaptığını görüyoruz. Bu arada bir başka gelişme de Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev New York'a uçtu haberleri var. Burada Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Kushner'le bir araya gelecek. Yine Ukrayna meselesi ve ABD ve Rusya arasındaki ilişkileri ele alacak. Çatışmalar cephede devam ediyor ama büyük bir kırılım yok. Cephe gerisinde yapılan saldırılar, özellikle enerji altyapısına Karadeniz'deki saldırılar şiddetini artırarak devam ediyor. Diplomasi alanında da bu tip söylemleri görüyoruz. Önümüzdeki günlerde birlikte bunu nasıl geliştiğini hep birlikte göreceğiz.
1: TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de saatlerimiz 11:28'i gösterirken gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hakkı Kurban.
2: Merhaba, hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize Ankara'dan selamlar.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'nın diplomatik temasları ve yoğun programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii krizler ve küresel çatışmalara yönelik önemli uyarıları söz konusuydu. BM Genel Kurulu'ndaki bu tarihi hitabına dair yansımalarla başlayalım isterseniz. Buyurun.
2: Evet, gerçekten dolu dolu bir programımız olacak demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gittiği andan itibaren hem ikili görüşmeleri, hem katıldığı toplantılar, hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundan verdiği mesajlar gündeme oturdu. Tarihi konuşmalar yapıldığını söyleyebiliriz İpek Önder. Tabii Türkiye içinde, bölge içinde son derece önemli gelişmeler var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları tam da Amerika ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte önemli bir dönemece rastladı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bunun yanı sıra İsrail'in Filistin başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığı aynı şekilde sürüyor. Bütün bu savaşların, krizlerin gölgesinde elbette küresel meselelerin, ticaret savaşının, yapay zekanın gündem olduğu bir süreçte bu toplantılar yapılınca verilen mesajlar da son derece önemli hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasının büyük yankı bulduğunu gördük. Hem genel kuruldaki mesajları, hem sonrasında iklim değişikliği ve orada yaptığı görüşmelerdeki açıklamaları hem Türkiye gündemi hem dünya gündemi açısından önemliydi. Özellikle genel kurulda verdiği mesajların adaletin sesi Erdoğan, dünya beşten büyüktür gibi etiketlerle kısa süre içerisinde sosyal medyada trend topik olduğunu gördük. Dolayısıyla yoğun ilgi gördük. Zaten bazı mesajlarının da özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda yoğun alkış aldığına şahit olmuştuk. Tabii özellikle ön plana çıkan konulardan biri hem diğer liderlerin konuşmasında hem de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında İsrail'in bölgedeki saldırganlığı, Filistin'deki son durum ve özellikle tabii Gazze'ye yönelik yapılması gerekenler ilk sırada yer aldı diyebiliriz. Önemi şuradan da ortaya koymak gerekiyor İpek Önder. Şimdi Amerika bu toplantılara ev sahipliği yapıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize verilmediği için bu toplantılara katılma imkanı bulamadı. Dolayısıyla hani Filistin'in sesi çok duyulamayacak diye bekleyenlere kötü haber Erdoğan'ın konuşmasıyla geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verirken Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacağız diye konuşmasına başladı ve gerçekten hem uyarıları hem de tepkisi önemliydi. Bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum şeklinde bir çağrısı oldu. Gazze'deki duruma dikkati çekti. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Tabii şimdi herkes Gazze'yi konuşuyor ama artık İsrail'in saldırganlığı öyle bir noktaya ulaştı ki derdin Hamas olmadığını Batı Şeria'da yaşananlar net olarak bize gösteriyor. Batı Şeria'da da yerleşimci terörü son dönemde en ağır noktaya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktaya dikkati çekmişti genel kurulda. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor uyarısında bulundu diğer liderlere. Tabii İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'ya yönelik sözleri özellikle genel kurulda yoğun alkış aldı. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüreğinde insanlık, merhamet olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz değerlendirmesini yaptı. Ve Filistin'e yönelik o yıllardır tekrarladığı cümlesini bir kez daha dile getirdi. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz mesajı verdi. Tabii tek konu bu değildi. Amerika'nın özellikle İran'la son dönemde her ne kadar müzakereler arka planda kalsa ve saldırılarla tekrar konu gündeme gelse de Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer serbestliğinin korunması gerektiğine yönelik mesajlar yine öne çıkan cümlelerden biriydi ki dünya gündeminde yer buldu. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki gelişmeler yine ön plandaydı. Özellikle Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda son yıllarda önemli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolleri üstlendi.

0: belli krizlerin çözülmesinde rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda özellikle Karadeniz'deki gelişmelere de dikkati çekmişti konuşmasında. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum şeklinde bir mesaj verdi ve bütün ülkeleri de bu konuda barışı önceleyen politikalar izlemeleri konusunda çağrıda bulundu. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki mesajları geçen yıl Birleşmiş Milletler toplantılarında yine gündemdeydi. Bu yıl da bu konuya özel önem verdiğini gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki özellikle son dönemde gerek Yunanistan'ın gerek Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le ve Fransa ile yaptığı anlaşmalar, İsrail'in bu bölgede giderek yerleşiyor olması Türkiye'nin de elbette yakından izlediği gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada genel kurulda net şekilde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır şeklinde bir ifade kullandı ve bütün ülkeleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırdı. Tabii özel bir konu Birleşmiş Milletler'in yapısı. Birleşmiş Milletler toplantıları yapılıyor. Pek çok ülke lideri orada ama Birleşmiş Milletler'in etkinliği ve yaptırım gücü sorgulanıyor
1: Sorgulanır hale
0: yıllardır.
1: geldi, evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten dünya beşten büyüktür mesajını neredeyse bütün Birleşmiş Milletler toplantılarında dile getiriyordu. Yine bu son toplantıda da bunu ifade ettiğini gördük. Buna göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi Birleşmiş Milletler'in yapısının 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler görevini icra edemez hale gelmiştir değerlendirmesi yine öne çıktı. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapının adil olmadığını ve güvenliği de tam anlamıyla sağlayamayacağı yönündeki mesajları da yine genel kurulda öne çıkan cümlelerdendi ki özellikle sosyal medyada da yoğun olarak paylaşıldığını gördük. Bunun yanı sıra Mekke İttifakı, İpek Önder burada yayınlarda da konuşuyoruz. Tabii Mekke İttifakı yeni oluşturulan bir yapılanma. İşte Yemen'le ilgili kriz demen, bakın işledi işlemedi tartışmaları oluştu. Ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuda net bir örnek verdi. NATO uzun yıllardır faaliyette olan bir teşkilat. Bugüne kadar 5. maddeyi sadece bir kez işletmiş ve NATO'nun hiçbir şekilde işlevliği tartışılmıyor. Oysa Mekke İttifakı kurulalı daha günler oldu. Hemen işte kriz çözdü mü çözmedi mi noktasından tartışmalar başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu değerlendirirken bu konunun ittifakın dayanışmayı perçinlediğini, sorunlara bölge içerisinde çözümler üretmenin amaçlandığını dile getirdi ki bu da son derece önemliydi. Tabii genel kurulda çok önemli mesajlar verdi. Onun öncesinde 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliği vardı. Oradan Cumhurbaşkanı'nın mesajlar verdiğini gördük. Dün de özellikle Türkiye-Amerika İş Konseyi tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldı. Orada mesajlar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguladıklarını altını çizdi. Yapay zeka dedik çok konuşuyoruz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zekanın güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarının da altını çizdi orada verdiği mesajda. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz şeklinde Amerika'dan da terörsüz Türkiye mesajı verdiğini söyleyelim. Türkiye'nin şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomi olduğunun da altını çizdi. Tabii Amerika ile ilişkiler, toplantılar Amerika'da olunca öne çıkan başlıklardan biri oluyor İpek Önder. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dönemde ortak çabalarla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaların sonuçlandırıldığını anlattı. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayisinin müttefiklerin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştığına dikkati çekti. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü bu sürecin en hazırlıklı faktörüdür şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun trafiği var dedik, dolu dolu geçiyor dedik. Orada Amerika'daki Müslüman kuruluşlar, MÜSİAD dahil bazı kuruluşlarla da bir araya geldi. Orada yaptığı konuşmada da dünyanın birçok bölgesinde sorunlar yaşandığına dikkati çekti. Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyoruz şeklinde de net bir mesaj verdi. Tabii gündemdeki konulardan bir tanesi Amerika'daki seçimler. Kasım ayında seçimler var ve Başkan Donald Trump'ın en büyük sınavlarından biri olacak göreve geldikten sonra. Oradaki seçimlere de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli mesajını da verdi. Tabii bunlar toplantılarda, genel kurulda verilen mesajlar son derece önemliydi ama gerçekten baş döndürücü bir ikili görüşme trafiği de
1: Yoğun
0: vardı Pek
1: bir evet
0: Önder.
1: diplomasi trafiğinde takip ettik. Tabii Türkiye evinde gerçekleşen ziyaretleri de konuştuk.
0: Kesinlikle orada
1: Bir de
0: tabii.
1: COP31 vardı. Ona da değinelim dilersen. Çünkü Türkiye Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na yönelik hazırlıklar ve çalışmalar da yine BM 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtıldı. Önemli bir görüşmeydi.
0: Kesinlikle son derece önemli. Türkiye'nin zaten bu toplantılar kapsamında yaptığı en önemli etkinliklerden biri buydu. Çünkü Türkiye son dönemde çok önemli zirveler ev sahipliği yaptı. Temmuz ayında NATO zirvesi gerçekten dünya çapında ses getiren bir organizasyon olmuştu. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Antalya. Tabi bu kapsamda iklim değişikliği konferansı da gerçekten dünya liderlerinin buluşması gereken bir arena. Son yıllarda iklim değişikliğini yoğun olarak konuşuyoruz. Bunun riskleri, tehditleri gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten genel kurulda bu konuya da değinmiş ve liderleri o etkinliğe davet etmişti. Türkiye'nin hangi konulara öncelik vereceği, ne tür adımlar atacağına dair de bir tanıtım toplantısı da yapılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da orada faal olarak bazı görüşmeler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla işbirliğiyle bu tehditlerin ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesine yönelik Türkiye'nin çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bütün temaslarında bu konuyu da ön plana getirdiğini gördük. Tabii Antalya'da yapılacak zirve son derece önemli İpek Önder. Türkiye'nin vitrine çıkması anlamında da bu alanda yaptığı çalışmaları dünya arenasına paylaşması bakımından da son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık projesi var. Yıllardır devam ediyor. Bu artık küresel bir projeye dönüşmüş durumda. Bunların da dile getirildiği bir toplantı olması bakımından son derece önemliydi. Tabii bunun yanı sıra İklim değişikliğinin dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten görüşmeleri önemliydi dedik. Bölgemizdeki meselelere yönelik de son derece önemli mesajlar verildi. Örneğin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir görüşmesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burada da Paşinyan'ı kabulünde ikili ticareti, ulaştırma alanlarında normalleşme sürecini konuştuklarını belirtebiliriz. İlişkilerde yakalanan olumlu bir ivme var son dönemde. Özellikle Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu barış anlaşmasına yönelik görüşmeler süresine Türkiye iki ülkeye de destek verdi. Özellikle Azerbaycan'ın kardeş ülkenin yanında yer alarak tabii bunu ifade etmemiz lazım. Paşinyan'ı kabulde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti ki son derece önemliydi. Önümüzdeki süreçte bu konuda yakın dönemde yeni gelişmeler bekleniyor. Belki sınırların açılmasından tutun da o bölgede işte Zengezur koridorunun işler hale getirilmesi gibi çeşitli çalışmalar üzerinde adımlar atılabilir. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bunun yanı sıra Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi oldu Cumhurbaşkanı'nın. O da güvenlik bakımından son derece önemliydi Pek Önder. Ona da ayrı bir parantez açalım. Çünkü Türkiye-Irak arasında güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda iki lider mutabık kaldılar. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda da Türkiye ile Irak anlaştı ki bu tarihi bir anlaşma aslında. Çünkü terör örgütü PKK'nın yıllardır Sincar dahil olmak üzere o bölgeyi kullanarak Türkiye'de güvenliği tehdit ettiğini, bölgede huzursuzluk oluşturduğunu biliyoruz. Türkiye bu konudaki uyarılarını müteaddit defalar hem bölgesel yönetime hem de Irak merkezi yönetimine iletmişti. Bu konuda tabii gerekli güç gösterimi olmadı Irak tarafından bugüne kadar ama son dönemdeki terörsüz bölge hedefi kapsamında da alınan tedbirler var. bunun olumlu yansımalarının bölgeye de yansımaya başladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde bu konuya dikkati çekti ve Sincar'da devlet otoritesinin kurulması yönünde bir ortak görüş birliğinin oluşturulması son derece önemliydi. Tabii ikili ticaret hacminin genişletilmesi, kalkınma yolu gibi konular gündemde. Kalkınma yolunun önemi de son derece büyük. Çünkü özellikle son dönemde savaşlarla birlikte Güney Koridoru olarak adlandırılan o hat işler hale gelmekten uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu konum, Orta Koridor üzerindeki stratejik önemi, bunları da göz önüne aldığımızda Irak üzerinden geçecek ve Türkiye üzerinden ulaşımı Avrupa'ya taşıyacak olan kalkınma yolunun tamamlanması son derece stratejik önem taşıyor. Bu konuda iki ülkenin de kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü ki hani kriz konularını konuşuyoruz. Doğu'yu konuşuyoruz. Kafkasya çok önemli. Güneyimizde istikrarsız olan, savaşlarla uğraşan, krizlerle boğuşan ülkeler var. Onların durumlarını konuşuyoruz. Kuzeyimizde de savaş var, İpek Önder. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme trafiğinde gerçekten farklı farklı konular ön plana çıkıyor ki Zelenski ile görüşmesinde de Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin, Ukrayna-Rusya savaşının seyrinin ele alındığını söyleyebiliriz. Savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar dünkü görüşmeleriydi. Önceki günde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten İngiltere Başbakanı Burnham'a kadar çok sayıda isimle görüştüğünü, oralarda da özellikle genel kurulda mesajını verdi. İsrail'in saldırganlığından İran'la savaşa kadar pek çok konuyu değerlendirdiğini
1: Evet,
0: söyleyebiliriz.
1: dopdolu bir programı
0: Kesinlikle.
1: takip ettik biz de 2 gün boyunca. Efendim şimdi ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Washington'da yapacağı zirvede yine gündemin önemli başlıkları arasında. Trump'la Xi bugün bir araya gelecek. Yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecekler ve tabii masada pek çok başlık da var. Detayları sizden dinlemek isteriz.
0: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gerçekleşen bir zirve olacak İpek Önder. Gerçekten dünyanın gözünün odaklandığı bir görüşme. Bir yandan Birleşmiş Milletler toplantılarını takip ederken böylesi önemli bir zirvenin yapılıyor olması da son derece stratejik. Çünkü iki küresel gücün liderleri bir araya gelecekler. Hal böyle olunca tabii diplomatik teamüllerin de farklı işletildiği bir ziyaret görüyoruz. Çünkü Jinping Amerikan toprağına en son Kasım 2023'te gitmiş. Onun gitme sebebi de APEC zirvesiydi o dönemde. Şimdi 3 yıl aradan sonra bu kez özel ziyaret kapsamında tabii Amerika'ya gidiyor. Beyaz Saray protokolü açısından bu temas tabii en üst düzey ağırlanan konuk olarak değerlendiriliyor Çin Devlet Başkanı. Alışılageldik diplomatik kalıpların ötesinde bir karşılama olduğunu söylemeliyiz. Trump nadir görülen bir şekilde Jinping'i Andreas ortak askeri üssünde bizzat eşiyle birlikte karşıladı. Bu tabii Amerikan başkanları açısından yakın dönemde görülmeyen bir uygulama. Bu da Trump'ın Çin'e verdiği önemi ortaya koyan bir duruş oldu. Washington'daki temaslar, Beyaz Saray devlet katındaki karşılama töreni ve Gül Bahçesi'ndeki askeri teftiş mangasının selamlamasıyla açıldı. Tüm bu detaylar aslında ziyaretin önemini de boyutunda göstermesi bakımından önemli. Tabii heyetler de aslında gündemin ne olacağını bize işaret ediyor İpek Önder. Pekin yönetimi tabii mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda teknolojiden havacılığa, elektrikli araç sektörlerine kadar Çin'in dev yöneticilerini Amerika'ya getirdi ki yakın dönemde dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Amerikan başkanı da Çin'e gittiğinde yanında teknoloji devleriyle birlikte gitmişti. Pek çok isim o ziyarete eşlik etmişti. Şimdi benzer şekilde Çin Devlet Başkanlığı'nın da ülkesinin önde gelen teknoloji liderlerini beraberinde götürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii iki ülke ilişkilerinin ötesinde bölgesel ve uluslararası meselelerin de görüşüleceğini söylememiz lazım. Çünkü aslında bütün dünyada ne oluyorsa bu iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren gelişmeler olarak hemen ön plana çıkabiliyor. Bunlardan biri İran, Hürmüz Boğazı ve enerji güvenliği konusu. Çin'i de çok yakından ilgilendiriyor malum. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, ithalatçısı Çin ve Amerika'da bu konuda çok öne çıkan ülkelerden biri. Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer güvenliği bu bakımdan son derece önem taşıyor. Dolayısıyla bu konu Trump'la Jinping arasındaki görüşmede öne çıkacak başlıklardan biri olacak. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ikincil yaptırımlar öne çıkacak konulardan biri olacak. Amerikan tarafı Çin şirketlerinin Rusya'ya sağladığı çifte kullanımlı teknolojilerin ve elektronik bileşenlerin kesilmesini talep ediyor ki Çin bugüne kadar Rusya'ya en büyük desteği veren ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu konu iki liderin görüşmelerinde ön plana çıkacaktır. Bunun yanı sıra yapay zeka ve çip savaşları ki yapay zekanın insan

0: geleceği açısından bir tehdit olup olmayacağı günlerdir tartışılıyor. Bu konuda Amerikan Başkanı genel kurulda yaptığı konuşmada hayır, bir
1: Süper
0: tehdit
1: zeka dedi.
0: olmayacak dedi. Yapay zeka süper zeka olarak kabul edeceklerini ve Amerika'daki yazışmalarda da böyle kullanacaklarını dile getirdi ki çok konuşuluyor. Tabii bu kadar Trump önem verince Çin bu yarışta geri kalmak istemeyecektir. Dolayısıyla yapılacak değerlendirmelerde yapay zeka güvenlik diyalog mekanizması kurulması konusu da değerlendirilecek başlıklardan biri olacak. Bunun yanı sıra kritik mineraller iki ülkenin sanayileri açısından son derece önemli. Ticaret tarifeleri konusundaki iki ülkenin atışmaları sonucu küresel bir ticaret savaşları konusu gündeme gelmişti. Amerikan Başkanı'nın tarifeleri değiştirmesiyle birlikte Çin aynı şekilde karşılık verdi. Bu ticari gerilimi küresel boyutta fazlasıyla artırmıştı. Şimdi bu konu Jinping ile Trump arasındaki görüşmede gündeme gelecek. Amerika'nın özellikle son dönemde aldığı kararlar karşısında Çin'in tekelinde tuttuğu nadir toprak elementlerine, ki bunlar arasında çipler, bataryalar, savunma sanayi hammaddeleri var, bunlara getirdiği kısıtlamaları karşı Amerika'nın nasıl bir adım atacağı konusu gündemdeki başlıklardan biri olacak. Tayvan ve Pasifik güvenliği için açısından son derece önemli ki Amerika ile gerilim noktalarından birini oluşturuyor bu konu. Yine değerlendirilecek başlıklardan biri olacaktır. Tabii ticari ateşkesin korunması konusunda iki liderin hangi mesajları vereceğini biz de bekliyoruz. Akşam saatlerinde yapılacak görüşme aslında bütün dünyanın dikkatle izleyeceği, verilecek mesajların da ticaretin ne yöne evrileceğini göstermesi bakımından önem taşıyacağı bir görüşme olacak. Acaba iki ülke arasında çeşitli mekanizmalar kurulacak mı? Özellikle gerilimler konusunda, yapay zeka konusunda. Ticaret savaşlarının boyutu nereye gidecek? İşte tüm bu
1: Bakalım
0: başlıklarda
1: ne olacak? Biz de
0: açıklamaları
1: akşam
0: bekleyeceğiz.
1: saatlerinde takip edeceğiz. Küresel zorlukların üstesinden birlikte gelebilecekler mi? Daha fazla dünyaya istikrar sağlanabilecek mi? Takip ediyor olacağız.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olun.
0: Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum.
1: Gazeteci Hakkı Kurban bugün bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın 11 haberlerin ardından yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün başrolün parıltılı ışıkları altında kalmasalar da sinemanın asıl omurgasını oluşturan o dev isimlerden Yeşilçam'ın karakter oyuncularından söz edeceğiz. Onlar her filmin tuzu, biberi, ruhu ve vicdanıdır. Jönler ve aktrisler hayallerimizi süslerken, karakter oyuncuları bizzat hayatımızın içinden gelip soframıza oturan, elimizi tutan gerçek insanlardır. Karakter oyuncusu demek, bazen koca bir filmi tek bir bakışla ya da tek bir replikle sırtlanmak da demektir. Bu ekolün en büyük zirvelerinden Münir Özkul, Yaşar Usta'yla aile onurunun sesi olurken, Adile Naşit o meşhur kahkahasıyla evlerimize neşe katmıştır. Kadir Savun, mertliğin, Hulusi Kentmen ise her evin babası ya da dedesi olmanın kitabını yazmıştır. Aliye Rona'nın ağırbaşlı duruşu, Mürüvvet Sim'in şen şakrak enerjisi ve Erol Taş'ın o meşhur kötü adam maskesinin altındaki yumuşak kalbi, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan asıl renklerdir. Onlar, yıldız olma kaygısı gütmeden canlandırdıkları karakterin ruhunu sinemaya aktaran güçlü kahramanlardır. Onların filmleri hayatta başrol olmasak bile onurlu ve gerçek kalmanın her şeyden kıymetli olduğu mesajını verir. Bu

0: ev kadro, emekleriyle Türk sinemasının o bitmek bilmeyen sahiciliğinin ve sıcaklığının en büyük insan kaynağı olmuştur. Siyah beyaz karelerde arka planda duran ama filmi asıl yaşatan o yüzler, sinemanın bir takım oyunu olduğunu bizlere her seferinde yeniden, yeniden, yeniden hatırlatır. Karakter oyuncularının mirası, dürüstlüğün ve ustalığın en kıymetli hatırası olarak bugün yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi

Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek, bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya da teşekkür etti. Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kongre tohumculuk sektörünün küresel ölçekte önemli buluşmalarından biri olacak. Sektördeki son gelişmeler, üretim teknolojileri ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Ve spor, A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül Perşembe. Bizler sevgili Barış Sağlam'la birlikte, ben Mahmut Gürer, Ankara stüdyolarımızdan Gündem Enerji'de bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin aktarılmasını sağlayacak. Bizlere soru, öneri ve aklınıza ne gelirse iletebilirsiniz. Çift 0 93 12 463 34 19 ve çift 0 93 12 463 34 21 numaralı telefonlardan. Ayrıca bizleri yine radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu

0: TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da dijital araçlarla sizlere konuk olmamızı sağlayabilirsiniz. Barış, yoğun haftayı geride bırakıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bir yandan Trump'ın değişik açıklamaları, bir yandan İran tarafından gelen açıklamalar derken oldukça ilginç bir hafta oldu. Biz de bu kapsamda petrolün yeniden 100 dolar sınırında olmasını ve özellikle Katar'daki LNG altyapısında yaşanan sorunlarla birlikte Avrupa'nın gaz serüveninin, gaz sıkıntısının yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Yine pompaya da yansıyan var. Küresel dizel piyasasında arz sıkışıklığı çok evet, ciddi seviyelere geldi ve 2027'ye kadar sürebileceği konuşuluyor. Bu da bir yandan fiyatların yukarı yönlü hareketini beraberinde getirebilir. İşte biz de sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü, program partnerim, tüm bu gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkilediğini konuşacağız ve farklı konularda var. Evet. Onlara da işte yenilenebilir enerjinin bu süreç içerisindeki yeri, Türkiye'nin LNG'de attığı adımlar, depolamalar ve özellikle Hürmüz'deki son durumu da ele almaya gayret göstereceğiz ama petrolü konuşmak lazım galiba. Çünkü dizginlenemeyen saçma bir yaklaşım içerisinde bir yukarı bir aşağı oynuyor. Bu sabah izleme fırsatı buldum. İşte İran Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Bir yandan Dışişleri Bakanı'yla Amerikan heyeti görüşmeler yaptı. Bu birazcık ateşi aldı gibi ama açıklamalar da tam tersi yönde görünüyor. Yani açıklamaların tam tersi yönde bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz sanırım piyasada.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı gerçekten sıkıntıda. Daha geçtiğimiz günlerde İran Hürmüz Boğazı'nı bir hafta serbest bırakacağını, geçişleri serbest bırakacağını söylemişti. Birkaç tane bunun içinde kural açıkladı ama buna rağmen fiyatlar bugün de son derece hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Ani çalkantılı bir süreç, dalgalı bir süreç izliyor. Şimdi piyasa biraz rahatladı gibi diye düşünüyoruz. Ardından mutlaka bir açıklama geliyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. 95'in altına düşürmemeye çalışıyorlar gibi bir algı var bende. Nereden diye sorarsanız son günlerdeki, özellikle son 3 aydaki dalgalanmalarına bakmamız son derece mantıklı olur bu çıkarımı yapmak adına. Şimdi Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattını yeniden işletmeye aldı. İran'da belirli koşullar altında Hürmüz'ü yeniden açabileceğini açıkladı. Şimdi 100 doların altında 98 seviyelerine geriledi. Ama bugün 106-105 civarlarında seyrediyor. Şimdi petrol fiyatının düşmesi krizin bittiği anlamına gelmiyor artık.
0: Evet.
1: Bu da çok çok önemli. Neden? Çünkü Hürmüz tamamen normale dönecek mi sorusu var. Asla bir daha dönmeyecek gibi bir algı var. Yani asladan kastımız yüzyıllar boyunu kastetmiyoruz. Yani önümüzdeki 5 yıl burada belirli oranda güvenlik sorunlarının olması bekleniyor. Tanker trafiği ne zaman normale dönecek? Serbest bıraktığını açıklıyor ama tankerler geçerken bombalanabiliyor.
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir problem. Bölgede yeni bir saldırı veya gerilim yaşanacak mı? Yani şimdi İran'la barış anlaşması oldu. Bir hafta sürmedi. Hatta yürürlüğe girmedi. Ne olacak? Ve burada bir güven havası oluşacak mı? Bu gerçekten büyük bir problem. Şimdi artık sadece fiyatlar varillere bağlı değil. Eskiden ne kadar varil üretiyorsanız fiyatlar ona göre şekilleniyor.
0: Düşüyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ricada bulunuyordu. Ya şu üretimi bir arttır diye.
1: Şimdi diplomasi masasına da bakmamız gerekiyor artık. Ve bir açıklama geliyor. Petrol düşüyor. Bir saldırı haberi geliyor. Aniden yükseliyor. Tüm bu süreçte artık petrol piyasalarının belirli bir oranda bu seviyelerde, yani bu fiyat seviyelerinde kalacağını öngörebiliriz. Peki yani Hürmüz açıldı.
0: Yani şöyle bir Barış, yani 95-115 aralığında böyle bir 20 dolarlık marş koyarak krizi dönemi artık bu şekilde piyasalar buna alıştı mı?
1: Yani tam bir marj vermesek iyi olur. Çünkü dinamikler her zaman değişebilir. Ama belirli bir süre boyunca petrol fiyatlarının buradan seyredeceği ve bu seyir esnasında Arap ülkelerinin mümkün olduğunca bundan faydalanmamasının ve İran'ın, Orta Doğu'daki ülkelerin diyelim, bundan mümkün olduğunca faydalanmaması gerektiği noktasında bir anlaşma var gördüğüm kadarıyla.
0: Adı konulmasa da.
1: Adı konulmasa da, kapalı kapılar aldığında böyle bir net bir şey olmasa da etkileri bunu gösteriyor en azından. Yani karar demeyelim de etkileri böyle devam eden bir süreç var. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Hürmüz yeniden açılsa petrol fiyatları eskiye döner mi diye bir soru gelebilir akla. Hayır, gelmez. Çünkü altyapıya verilen zarar, tanker, tanker,

0: Tanker sigorta maliyetleri, bu çok çok önemli.
1: Kuşkusuz.
0: Navlun ve stokların seviyesi bir süre daha fiyatları yukarı yönlü tutmaya yardımcı olacak. Orta Doğu'da da zaten çatışma ne yazık ki hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekti. Bu da çok önemli. Peki ilerleyen dönemlerde petrol fiyatının seyri nasıl olur diye baktığımızda, biraz önce söyledik, petrol fiyatının seyri aşağı doğru düşmemesi noktasında özellikle bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın mümkün olabildiğince ihracatlarından maksimum getirileri elde etmesi konusunda bir, anladığım kadarıyla taktik var. Strateji nereye dayanıyor bilmiyorum ama taktik bu şekilde ilerliyor.
1: Mesela Zelenski'nin açıklamaları çok ilginçti BM Genel Kurulu sürecinde yaptığı ikili görüşmelerde. Diyor ki Rusya'nın diyor petrol fiyatları ne zaman yükselse Rusya'nın elinde para olsa müzakere masasından kalkmaya çalışıyor. Bu konuda önlem alınması lazım diyor. Mesela bu çok ilginç bir açıklama. Aslında süreci de özetliyor birazcık.
0: Yani ileriye dönük de kolay kolay Rusya'nın masada yer alacağını beklemiyoruz. Çünkü yani bu biraz diplomatik bir konuya girdik ama bu dünya doğalgaz ve petrol piyasası açısından önemli diye konuya giriyorum. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın zayıflığı sürdüğü müddetçe, askeri zayıflığı, sermaye zayıflığı, nüfus zayıflığı, Rusya'nın kolay kolay masaya yanaşmayacağı çok çok açık. Hele de bu fiyatlar devam ederse, Çin ve Hindistan alımlarını artırarak sürdürürse Rusya'dan alımlarını, kolay kolay masaya ve barışa yönelik adımların atılmayacağı belli açıkçası.
1: Evet, yani tabii baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndaki ve Babülmendep'teki benzer sıkıntıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörmek çok da yanlış olmaz diye
0: Evet.
1: değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu da aslında küresel piyasaların savaşa yönelik bitirme yönlü yaklaşımının desteklenmesi gerekirken bundan çıkar sağlayan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkeler olması nedeniyle baktığımızda piyasalarda çok tepki göstermiyorlar. Yani tepkisel hareket etmiyorlar. Ya petrol
0: Evet.
1: fiyatı yükselmiş, biraz daha yüksekten alacağız deyip işte fiyatı zamlıyorlar. Kimsenin ben bunu sübvanse edeyim ya da işte bir şeyler yapayım demeye çalıştığını görmüyoruz. Ya Türkiye bunu yapıyor. İşte Eşel mobil sistemini yaptı. Ama belli bir yere kadar dayanabiliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Belli bir yerden sonra onu pompaya yansıtmak zorundasınız. Avrupa perperişan mesela.
0: Evet, şimdi o kadar perişan ki Avrupa, birazdan akaryakıtı konuşurken, dizeli konuşurken bu konuya geleceğiz ama Avrupa'nın başka bir perişanlığı var. Katar eğlencesi. Yani en önemli, kamuoyunda petrol kadar konuşulmasa da en önemli konulardan bir tanesi. Dünya piyasasında ikinci kritik yakıtlardan, yani ikinci kritik yakıt olan doğalgazın sıvı formu, dünya genelinde en büyük tedarikçilerinden olan Katar'ın büyük bir problemi var. Şimdi Hürmüz krizinin ardından Katar'ın LNG altyapısı çok büyük zarar gördü. LNG altyapısı şu demek, boru hatlarıyla getirdiğiniz, özellikle limanlara, liman bölgelerine, deniz kenarına getirdiğiniz doğalgazı burada sıvılaştırıyorsunuz. Bu sıvılaştırdığınız doğalgazı da doğrudan gemilere aktarıyorsunuz. Bunların hepsi -274 dereceye varan soğukluklarda ve yüksek basınç altındaki kaplarda yapılması gereken şeyler. O yüzden petrol gibi kolay ve hızlı aktarılabilir bir süreç değil. LNG yatırımları da yapıldığında, yani tesis yatırımları, buna LNG treni de deniyor, LNG tesis de deniyor. Bunlar yapıldığında uzun süreli inşaatlar gerekiyor ve son derece yüksek teknolojili ve maliyetli. Bu nedenle LNG kapasitesini kaybederseniz yerine koymanız çok kolay değil. İsterseniz yani üretiminizi, doğalgaz üretiminizi 100 kat arttırın, bunu LNG'ye çevirip ihraç edemediğiniz müddetçe LNG kapasitesi artmıyor demektir. Bu nedenle şu anda hasar gören iki tane LNG tesisinin onarımının 3 yıla kadar sürebileceği ifade ediliyor ki Katar'ın LNG kapasitesinin yaklaşık %20'sini kaybettiği öngörülüyor.
1: Çok büyük bir, dünya piyasası için de çok büyük bir
0: Çok
1: miktar.
0: büyük bir rakam, çünkü Katar ya ikinci ya üçüncü oluyor tüm yıllar içerisinde. Çok ender olarak dördüncülüğe düşen bir yerde. Şimdi Hürmüz'deki kriz nedeniyle de yeni LNG kapasitesi yatırımlarında bir gecikme öngörüyor. Yani tabloyu iyi anlayabildiysek.
1: Yani tabii vurulacaksa niye yapayım diye bakıyor adamlar bir
0: Çok
1: yandan.
0: çok önemli. Şimdi Avrupa'nın da doğal gaz tedariğinde LNG'nin çok büyük bir önemi var biliyorsun. Rusya'nın doğal gaz boru hatları ile gelen gazın kesilmesinin ardından. Şimdi uzun süreli bir aksama, Katar'dan gelen uzun süreli bir aksama Avrupa'nın alternatif seçeneklerini de daraltıyor. Çünkü piyasadaki arz azalınca bunun için rekabet artıyor. Fiyat ve kapasite bloklaması zorlaşıyor. Şimdi çok önemli bir konu var. LNG'nin kapasitesini arttırdığını varsayıyoruz. LNG ihracat kapasitesini. Bu gazı nasıl taşıyacağınız sorusu artık dünya genelinde tıpkı petrolün nasıl taşınılacağının soru işareti haline gelmesi gibi büyük bir önem kazandı. Şu anda siz kapasiteyi arttırsanız bile LNG gemisi bulmak zor.
1: Hepsi bağlanmış sözleşmelerle çünkü Barış.
0: Terminal kapasitesinin yeterli artması çok zor. Ve bunların tamamının bir maliyeti var. Yani petrol krizinin alternatifi boru hattı.
1: Evet, o da
0: Türkiye'ye uzanan bir boru hattından bahsediyoruz.
1: Kuzeyden gelen vuruldu biliyorsun. Gibi.
0: Evet, yani bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama LNG'de mesele çok daha karmaşık ve gazı üretecek tesisin kendisi zarar gördüğünde alternatif bir tesise yönelmek neredeyse imkansız. Çünkü kapasite belli, şartlar belli. Şimdi buradan akla bir soru gelebilir. Yani Türkiye'yi etkileyecek mi? Yani Avrupa'yı etkileyeceğini çok iyi biliyoruz. Zaten kışa hazırlıklar konusunda depoların doluluğu da problemken LNG kapasitesinin Katar nedeniyle azalması problemken, fiyatların çok çok artacak olması problemken Avrupa'nın bu konudan etkilenmemesi mümkün değil. Peki Türkiye nasıl etkilenir? Dolaylı olarak etkilenir. Çünkü Türkiye'nin kontratları var. Arz konusunda yani nasıl söyleyeyim arz miktarı konusunda, Türkiye'nin alacağı miktar konusunda kesinlikle anlaşmalarla garanti altına alınmış şeyler var. Force majörler dışında miktarlar var fakat fiyatları etkilenecektir. LNG piyasasında artan fiyatlar Türkiye'nin de ne yazık ki fiyatlarının ödediği fiyatların artmasına yol açabilecektir. Ama bizim hala arz güvenliğimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında çok büyük bir yerde. Ve şunu da bilmek gerekiyor dünya açısından. Türkiye evet olumlu adımlar attı ama Katar'daki sorun bugünün gaz arzından daha çok geleceğin gaz arzındaki problemleri işaret ediyor. Bu da Türkiye'nin attığı adımların Türkiye için ne kadar şu günlerde kritik hale geldiğini gösteriyor.
1: Yani ben bu kış...

0: Daha önceki benzer krizlere baktığımızda Avrupa böyle hani Ağustos böceğiyle karınca diye bir masal vardır. Sevgili
1: Evet.
0: dinleyenlerimiz de bilir. Oradaki Ağustos böceği kavramını Avrupa şu anda karşılıyor. Güzel karşılıyor. Çok bu süreç yaşanırken daha son derece konuşarak ve hiçbir şey yapmayarak bu konudaki
1: Çok
0: yetkinliğini
1: güzel.
0: Avrupa ve Avrupa Birliği gösterdi. Daha önce de bu programda birlikte bunu örnek vermiştik. Koronavirüs salgını yaşandığında ülkeler, özellikle Büyük Avrupa Birliği ülkeleri, daha küçük ülkelere giden ve maske taşıyan uçakları zorla indirip maskelere el koymuştu. LNG tankerlerine de yakın vadede askeri gemiler eşlik etmeye başlarsa sevgili dinleyenlerimiz de şaşırmasın. Çünkü bir yerde kıtlık olduğu zaman Avrupalıların gözü çok ilginç bir biçimde dönebiliyor.
1: Yani
0: Bunu
1: bu,
0: tarih boyunca
1: evet.
0: gördük ve büyük krizler çıkabiliyor. Belki de şöyle daha küçük, nispeten daha güçsüz ülkelerin doğal gazına ya da LNG'sine kardeşim ben parasını veriyorum ve amiyane tabirle ben bu sıvılaştırmış doğal gazı çöküyorum deme potansiyeli taşıyan ülkeler de var. 1950'leri hatırlarsak hangileri
1: Evet.
0: olduğunu çok iyi bilecektir sevgili
1: Ne yazık
0: dinleyenlerimiz.
1: ki.
0: O yüzden ben bunun bir krize ve hatta Avrupa Birliği içerisinde bir siyasi krize bile dönüşebileceğini ne yazık ki öngörmek istemem ama mesleki tecrübe itibariyle öngörebiliyorum diyebilirim.
1: Politikalardaki değişiklik ikiyüzlülüğe varacak şekilde olduğuna göre yani iç çekişmelerin başladığı da biliniyor ama büyük bir probleme dönüşmedi henüz. Fakat başka bir kriz daha var tüm dünyada.
0: Yapma Barış, bugün bizi bitirdin
1: Gerçekten
0: sevgili
1: çok
0: dinleyenlerimiz.
1: üzgünüm
0: Kusura
1: ama
0: bakmayın ama dünyanın gerçeklerini
1: yani
0: bugün Barış dile getiriyor.
1: şimdi herkes petrolü konuşuyor. Yani petrolün fiyatını yakından takip ediyor ama bugün dizel konusunda dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü evet, petrol fiyatı yakından takip ediliyor ama ekonominin günlük hareketini, ekonomide nerede hareket varsa dizel belirliyor. Okuyayım bazı şeyleri not ettim. Ulaştırma yani kamyonlar, otobüsler, traktörler, iş makineleri, tüm lojistik sektörü, bunun içerisinde trenler dahil, sanayinin birçok alanı dizel kullanıyor. Tarım, bu çok önemli. Yani
0: Tabii traktör
1: tarımda,
0: kullanıyorsunuz, bir
1: tabii.
0: çerdever kullanıyorsunuz yani.
1: Tarımdaki tek yakıt dizel. Şimdi küresel dizel piyasalarında da ciddi bir kriz var. Büyük bir sıkışıklık var ve bazı analizler bu sıkışıklığın 2027'nin yani sonuna kadar belki de devam edeceğini ama en azından 2027'ye kadar kesinlikle üstesinden gelinemeyeceğini söylüyor. Neden bu? Rusya kaynaklı arz sorunları. Çünkü limanlar yani ihracat limanları, akaryakıt ihracat limanları ile birlikte rafineriler Ukrayna tarafından vuruluyor. Sürekli küçük, ucuz, kamikaze dronlarıyla bu tesisler vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. Birbirinizinkini vurmayın dedi. Hani özellikle iki tarafta birbirinin
0: Derken
1: enerji yapısına.
0: İran'dakileri vurdu diyorsun.
1: Evet, kendi enerji altyapısına. Evet, çok
0: Arkadasında.
1: ilginç bir şekilde enerji altyapısına saldırmamasını istedi. Orta Doğu'daki çatışmalar belli. Biraz önce konuştuk Hürmüz'den çıkmayan petrol ve burada aynı zamanda rafine ürünler de var. Onlar da çıkmıyor. Dünya piyasasındaki rafineri kapasitesi belli ve bazı rafineri kapasiteler devreden çıkmış durumda. Bunu arttırmak, LNG'yi arttırmaktan da daha zor. Rafineriyi hemen bugün kuralım deseniz
0: Evet.
1: yıllarca bir inşaat sürecinden ve maliyetten
0: Tabii Rusya'nın
1: bahsediyorsunuz.
0: kendi içerisinde şu anda dizel yakıt sorunu yaşanıyor.
1: Bunun için ihracat yasakları
0: Irak,
1: getiriliyor.
0: evet, Irak'ın kuzey bölgesi yani Bağdat'tan yukarısı ve Bağdat'tan aşağısı, sadece
1: Evet.
0: Bağdat değil, petrol üzerinde yüzüyor. Dizel yakıtı Türkiye'den satın alıyorlar.
1: Evet, şimdi tüm bu süreçlere baktığımızda bir konu daha var. Stoklar düştü. Dünya genelinde stoklar hem akaryakıt stokları düştü, hem benzin stokları yani hem de ham petrol stokları düştü ve küresel petrol ürünleri ticaretinde aksaklıklar doğdu. Yani bu özellikle tankerlerin sigortalanamaması çok büyük problemlere yol açtı. Bu nedenle dünya geneline baktığımızda bu dizel krizinin şimdi birincisi arz krizi var. İkincisi bunun fiyatlara etkisi var. Bu dünya genelinde petrol manşetleri domine ediyor gazetelerde ve haber sitelerinde ama dizel ekonominin kamyonlarını hareket ettiren bir sistemle daha kritik bir rol oynuyor ve bu kamyonlar hareket etmediği ya da

0: daha pahalı fiyatlardan hareket ettiği sürece dünya ekonomileri bundan çok büyük zarar görecek.
1: Yani ne sevgili dinleyenler şöyle düşünün bunu. Diyelim ki tarladaki tahılı kara sabanla hasat ettiniz. Diyelim evet. ki. Diyelim ki. Yani Rusya, Ukrayna çok büyük topraklar olmaz ama diyelim ki oldu. Diyelim ki yelkenlerle taşıdınız yine gemilerle.
0: Fantazi,
1: evet,
0: dünya
1: fantazi dünyası tamamen. yani kağınıyla domates taşıyacak değilsiniz. Kamyonla taşıyacaksınız. Dolayısıyla siz bunu taşıdığınız anda o domatesin fiyatına %100 belki de %200 domatesin kendisinden fazla fiyat eklenecek.
0: Evet.
1: Bu gıda fiyatını arttıracak. Gıda fiyatı da enflasyonu arttıracak. Yani ya ne olacak, elektrikli arabaya biniyoruz. Genel küresel olarak elektrikli araba artar. Bu dizel problemi de çözülür diye düşünüyorsunuz. Çözülmez.
0: Evet, çünkü dizel yalnız otomobillerde kullanılmıyor. Biraz önce söyledik. Lojistikten tarıma, sanayiden inşaata kadar ekonominin hareket eden sektörlerin tamamında dizel var. Ve dizelin fiyatı ne yazık ki bir domino etkisi gibi bir sonraki fiyatı etkiliyor. O da bir sonraki fiyatı etkiliyor. Çünkü evet, tarladan şehre geliyor. Ama orada bitmiyor. Şehir içerisinde dağılıyor.
1: Tabii ki.
0: Yani o bile bu fiyatın çeşitli katmanlarda lojistik nedeniyle fiyatın artmasına neden oluyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde dizelin etkisinin aynı petrol gibi, petrol fiyatlarının ekonomilere ve enflasyona doğrudan etkisi gibi, dizelin etkisinin de doğrudan hissedilebilir bir şekilde yakın dönemde
1: hatta dizelin etkisinin biraz yokluğundan hissedilebileceğine de öngörmek çok yanlış olmaz herhalde. Çünkü tabii, tedarik zinciri kırıldı.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenler, yani Rusya'dasınız, düşünün, petrol üzerinde yüzüyorsunuz ve benzin istasyonunda yakıt beklemek zorundasınız. Bu
0: evet,
1: korkunç bir şey.
0: Ve bu öylesine bir, nasıl söyleyeyim, sıkıntıya yol açtı ki Moskova hem benzinin hem de dizelin ithalat, yani ihracatına, yurt dışına çıkarılmasına belirli bir kota koydu. Bu düşünülemeyen bir şey geçmişte.
1: Hı hı. Bu oradan para kazanıyor adam.
0: Evet.
1: Yani hani bizim domates satmamız gibi Ruslara, Ruslar da bize petrol satıyorlar.
0: Tüm dünyaya satıyorlar ve bu konuda da çok büyük gelirleri var. Ve
1: domates petrol metaforunu da yayıncılık dünyasına sokarak gerçekten çok başarılı bir iş yaptığımızı düşünüyorum ama çok gerçekten haklısın. Bu süreçte herhalde Türkiye'nin önceden aldığı önlemlere birazcık da bakmak lazım. Özellikle daha önce de konuştuk ama yenilenebilir enerji burada başat aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yani siz çarkın dişlilerini döndürebilmek için ürettiğiniz elektriği,
0: evet,
1: petrol ürünleri tabanlı değil de sıcak güneşimiz tabanlı, işte ılık rüzgarımız tabanlı, güzel Meltem Lodos'umuz tabanlı kullanırsanız ekonomiye çok büyük katkı sağlıyorsunuz.
0: Şimdi tam orada şöyle bir konumuz var. Yani ister güneş olsun ister rüzgar olsun, biz bu konuda çok büyük başarılar elde ettik. Daha önce burada bahsetmiştim. Tam 10 yılda 641 kata yaklaşan, 12 yılda 641 kata yaklaşan bir büyüme göstermiş sektörün bazı bölümleri. Şimdi güneşi kurmak, yani rüzgar enerjisini kurmak, santrali kurmak artık basit.
1: Hı hı.
0: Ama güneşten üretilen elektriği güvenli bir biçimde sisteme sunmak problem hale gelmeye başladı. Nasıl petrolü ve doğalgazı üretmek problem değil de onları ulaştırmak problemse, şimdi şebeke içerisinde yenilenebilir enerjiyi iletmek çok büyük problem olmaya başladı. Bizim 2035'e kadar 120 gigawatt kurulu güce ulaşmayı hesaplıyoruz.
1: Çok ciddi bir rakam Türkiye
0: şartlarında. Çok ciddi bir rakam. Ama 2035'e kadar da bunu yapabilmek için 28 milyar dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm sektöre 108 milyar dolar ama şebekeye 28 milyar dolar. Bu çok çok önemli. %30'una yakın kısmı şebeke alacak görünüyor. Türkiye bu konuda geçmişte attığı adımların bugün evet enerji krizlerini atlatmada meyvelerini yiyor ama Türkiye eğer bu şebeke adımını atmazsa bu meyveleri ilerleyen süreçte yiyemeyecek.
1: Hı hı.
0: Bunun farkına varıp enerji yönetimi bazı önlemler alıyor. Artık çünkü üretmek tek başına hiçbir noktada yetmiyor. Bunu ulaştırmak, bunu güvenli bir biçimde, bunu kesintisiz bir biçimde ulaştırmak en büyük sorun. Artık enerji dönüşümünde ne kadar elektrik üreteceğimiz değil, ürettiğimiz elektriğimizi nasıl taşıyacağız, nasıl dağıtacağız, nasıl bir tüketimi hedefleyeceğiz de çok önemli. Fark ediyorsan Türkiye'nin bazı konularda stratejik adımlar atması gerekiyor. Bu konuları belirlemiş görünüyor Türkiye'de enerji yönetimi. Bu konulara hakkında da gerekli yatırımları yapıyor gibi görünüyor.

0: düşünüyor. Neden 28 milyar dolara ihtiyaç duyuyoruz? Yani hani nedir konu asıl? Çünkü yenilenebilir kapasite büyürken sizin onu iletecek kabloları
1: Altyapıyı.
0: çok basit bir şekilde kablolarını bile yenilememeniz sizin gelecekte çok büyük problemler yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle sanki görünmez bir kahraman var tüm bu sistem içerisinde, o da şebekeler. Şebekelerin güvenli bir şekilde dijital bir ağ üzerinde yapay zeka ile desteklenmesi gerekiyor. Çünkü artık arzı ve tüketimi aynı anda yönetmek sadece bizim aklımızla çok büyük hesaplamalar ve öngörüler
1: Çok
0: gerekiyor.
1: büyük yani
0: Evet.
1: elektriği dağıttığınız alan çok büyük. Yani
0: Evet.
1: bunu bir insanın damar sistemi, sinir sistemi gibi düşünün. Ve
0: Aynen
1: her
0: öyle.
1: yerde yani şöyle değerlendirin sevgili dinleyenler. Yazın tatile geliyor mesela sevgili dinleyenlerimiz Türkiye'ye ve yaylaya çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Kendi köylerinin yaylasına. Yani arada
0: 2000
1: giderken
0: metrede,
1: yol
0: evet.
1: yok. Yol yok yani
0: Evet,
1: toprak
0: yolu.
1: üzerinden gidiyorlar. Hani
0: Evet.
1: böyle bazıları yürüyerek
0: Şose yolu
1: gidiyor.
0: bile, evet, doğru
1: Ama
0: söylüyorsun.
1: evde elektrikleri var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oraya kadar ulaşmasını istiyoruz elektriğin, değil mi? Dolayısıyla oraya kadar ulaşabilmesi için o altyapının da bir şekilde yenilenmesi ya da oraya yeter hale getirmesi gerekiyor. Ve sistemin şunu bilmesi gerekiyor. Ya buraya bu insanlar geliyor ama işte Haziran ve Temmuz ayında geliyor. Yapay zeka bir süre sonra bunu
0: Evet.
1: hesaplıyor. Bir yerde kesinti yapıp bir yere elektrik vermek gerektiğinde ben öncelikli olarak buraları kesip diğer tarafa elektrik verir mi? Kendi kendine hesaplaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Kablo deyip geçmeyin yani onlar aslında elektrifikasyon sürecinin can damarları.
0: Kesinlikle öyle ve şebekeler bunun en önemli konularından bir tanesi. Ben başka bir konuya değineyim mi senin de
1: Lütfen.
0: izninle? Türkiye'ye artık bir yeni bir yatırım geliyor gibi Suudi Aramco ile birlikte. Suudi Aramco Türkiye'de bir rafineri tesisi, rafinasyon tesisi kurmak için görüşmelere başladığı duyuldu. Bu son derece önemli. Biliyorsun bizim şu anda iki tane şirketimiz var Türkiye'de faaliyet gösteren rafinasyon süreçlerinde. Buna bir üçüncüsü eklenecek gibi görünüyor. Bunun biraz önce bahsettiğimiz dizel problemiyle, bunun biraz önce bahsettiğimiz piyasalara ulaştırabilme problemiyle de doğrudan alakası var. Şöyle düşünün, Türkiye'nin herhangi bir limanından Avrupa'ya, yani doğudan aldığımız, bizim doğu komşularımızdan ve güney komşularımızdan aldığımız petrolün ülkemizde rafinasyonunun ardından batıdaki ülkelere, enerji aç ülkelere doğrudan ulaştırılabileceği,
1: Yakıt olarak
0: evet,
1: ulaştırılabileceği yani
0: güvenli bir
1: petrol değil.
0: şekilde, evet, güvenli bir şekilde petrolün rafinasyonuyla akaryakıt olarak ulaştırabileceği yeni bir tesis kurulacak ki kurulacak gibi görünüyor. Yani konuşmalar henüz resmiyet
1: Güvenli bir yere
0: kazanmış
1: kurmak
0: durumda değil.
1: istiyorlar onlar da açıkçası yani baktığımızda az önce
0: Evet.
1: söylüyorsun.
0: Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye enerji merkezi olma yolunda, daha önce hatırlarsan doğalgazı konuştuk,
1: Doğru.
0: elektriği konuştuk, petrolü yeterince konuşamıyoruz, hala bir belirsizliğimiz var. Bu konuda anlaşılabilir. Çünkü petrol çok aktif bir şekilde ihraç edilebiliyor ama son Hürmüz'den sonra Türkiye'nin önemi daha da arttı. Ama şimdi anladığımız kadarıyla bir de akaryakıtı ekleyeceğiz buraya. Bunlar son derece sevindirici gelişmeler. Bunu da paylaşmak istedim. Bir gelişme daha vardı. Onu da gündemimizde okumadık ama temel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bakanımız bazı ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili kurumlarıyla bir nükleer anlaşma, mutabakat imzaladılar. Bu mutabakat

0: kat kapsamında da nükleer işbirliğinin daha da artırılması konusunda bu ikinci biliyorsun. Daha önce de bir tane
1: Tabii.
0: imzaladık. Bunun üstüne bir tane daha imzaladık. Bu şunu gösteriyor. Bu konuda iki ülke son derece kararlı ve bu işbirliği yoğun bir şekilde Türkiye'nin modüler küçük nükleer reaktörleri erişimine imkan sağlayacak gibi görünüyor. En azından görünen kısmı bu. Bunlar son derece gerçekten sevindirici
1: Bu
0: gelişmeler.
1: söylediğini de sabah saatlerinde editör olarak okuma fırsatı buldum. Sabahın ilk saatlerinde Enerji Bakanı TRT Haber'e de anlattı detaylarını.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenlerimize hem tresihaber.com'dan hem de TRT Haber ekranlarından detaylarına ulaşabilir. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la yapılan söyleşin. Efendim, gündem enerjide bu haftada Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış

0: Sanırım güzel de oldu Barış.
1: Evet.
0: Umarız sürçülisan etmemişizdir. Efendim programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Biz de dediğim gibi elimizden geldiğince bilgi ve yorumlarımızla dünya enerji gündemini size aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında önümüzdeki haftada tekrar görüşmek üzere diyelim ve esen kalın efendim. Herkese iyi günler.
2: Gündem Enerji.

yanı başınızdaydı. Güvendiğiniz dost dili, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde asıl ününü antik dönemde kazanan, daha sonra uzun yıllar Türk idaresinde kalan Mısır'ın başkenti Kahire'den söz edeceğiz. Mısır toprağında yer alan Nil Nehri binlerce yıl boyunca farklı toplulukların yerleşim alanlarını şekillendirir. Günümüz modern Kahire kentinin bulunduğu bu coğrafi mevkide Türklerin bölgeye intikalinden çok önce antik döneme ait çeşitli yerleşim birimleri varlık gösterir. Bölge, Firavunlar devrinde kutsal ve stratejik öneme sahip olan Heliopolis kentiyle tanınır. Helenistik dönem ve sonrasında ise nehir taşımacılığını ve ulaşım yollarını kontrol etmek amacıyla kurulan Babil Kalesi, bölgedeki askeri mimarinin ilk temel unsurlarından birini oluşturur. Bu antik kökenler, nehir yatağının doğu yakasında korunaklı ve ticari açıdan elverişli bir yerleşim dokusunun gelişmesine zemin hazırlar. 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye ulaşmasıyla birlikte Babil Kalesi yakınlarında Fustat şehri kurulur ve bu yeni merkez sonraki yüzyıllarda gelişecek olan büyük kent dokusunun çekirdeğini meydana getirir. Bölgenin idari yapısı ve mimari gelişimi 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi Devleti'nin hizmetinde bulunan Türk komutanların ve hanedanların idariyi ele almasıyla yeni bir safhaya geçer. Mısır'a vali olarak atanan Tolunoğlu Ahmet Bey, 868 yılında Bağdat'tan bağımsız bir yönetim geliştirir. Türk kökenli askeri ve bürokratik sınıfın idaresindeki bu dönemde Fustat kentinin kuzeydoğusunda El-Katai adı verilen yeni bir idari ve askeri merkez inşa edilir. Bu yerleşim birimi geniş caddeleri, meydanları, sarayları ve büyük askeri kışlaları barındırır. 935 yılında bölgede hakimiyet kuran bir diğer Türk hanedanı

olan İhşidiler de bu kentsel birikimi devam eder. 10. yüzyılın sonlarında Fatimilerin gelişiyle birlikte bugünkü Kahire'nin surlarla çevrili asıl çekirdeği ortaya çıkar ve kendini

Kahire, Türklerin doğrudan başkenti olma özelliğini en belirgin şekilde 13. yüzyılın ortalarında kazanır. Eyyubi ordusundaki Türk kökenli askeri birliklerin yönetimi devralmasıyla 1252 yılında Memlük Devleti kurulur. Çağdaş kaynaklarda Devlet-ü Türk veya El-Devlet-ü Türkiye olarak adlandırılan bu siyasi teşekkülün idari merkezi Kahire olur. Kent bu dönemde hem bölgenin en büyük siyasi başkenti hem de ticaret ve kültür merkezi kimliğini üstlenir. Memlük sultanları ve emirleri Mukattam Tepesi üzerinde yer alan Kahire Kalesi'ni idari merkez olarak kullanır ve bu kaleyi saraylar, darphaneler, askeri ambarlar ve camilerle tahkim eder. Başkentlik dönemi boyunca şehir uluslararası ticaret yollarının kavşak noktası olması sebebiyle büyük zenginliğe ulaşır. Hint Okyanusu'yla Akdeniz arasındaki baharat ve kumaş ticareti Kahire ekonomisinin temelini oluşturur. Bu ekonomik güç kentte devasa binaların, çarşıların ve hanların yükselmesini sağlar. Memlük döneminde Kahire'nin mimari yapısı Türk mimari zevkiyle yerel taş işçiliğinin birleştiği anıtsal yapılarla öne çıkar. Sultan Baybars, Sultan Kalavun, Sultan Hasan ve Kayıtbay gibi hükümdarlar kendi adlarını taşıyan büyük külliyeler, medreseler ve şifahaneler inşa ettirir. Bu yapılar yüksek giriş portalleri, karmaşık taş süslemeleri ve büyük kubbeleriyle kentin silüetini de belirler. Mimaride vakıf sistemi son derece etkin şekilde işletilir. Medreseler ve hastaneler gibi kamusal alanların giderleri çarşılardan ve tarım arazilerinden elde edilen gelirlerle karşılanır. Kent içi ticareti canlandıran Han el-Halili gibi büyük çarşılar bu dönemde kurulur ve gelişir. Aynı zamanda Kahire, Bağdat'ın Moğollar tarafından yıkılmasının ardından Abbasi hilafetine ev sahipliği yaparak İslam dünyasının dini ve ilmi başkenti konumuna da yükselir. Dünyanın dört bir yanından gelen ulema buradaki medreselerde dersler verir. ...1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'nı kazanarak Kahire'ye girmesiyle birlikte kentin doğrudan bağımsız bir devletin başkenti olma statüsü sona erer. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ve en önemli eyalet merkezlerinden biri haline gelir. Osmanlı idari sisteminde de Memlük kökenli askeri elit, yerel yönetimde ve vergi toplanmasında etkin bir rol oynamaya devam eder. Bu dönemde Kahire, imparatorluğun güney sınırlarını koruyan, Hicaz bölgesinin iyaşesini sağlayan ve Akdeniz'le Kızıldeniz arasındaki ticareti düzenleyen stratejik bir üs işlevi görür. Kent mimarisine bu defa İstanbul kökenli klasik Osmanlı üslubu dahil olur. Kalelerdeki burçlar yenilenir, Süleyman Paşa Camii gibi kalem işi süslemeli, sivri minareli ve merkezi kubbeli yapılar inşa edilir. Sebil Küttab adı verilen alt katı su dağıtım merkezi, üst katıysa ilkokul olan özgün yapılar kentin her sokağında yaygınlaşır. Kahire ekonomisi, kahve ticareti ve tekstil üretimiyle canlılığını korur. ...18. yüzyılın sonunda Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun işgali kentin idari yapısını sarsar. İşgalin ardından yönetimi ele alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve hanedanı döneminde Kahire modernleşme çabalarıyla yeni bir çehre kazanır. Batı tarzı askeri okullar, fabrikalar ve matbaalar açılır. Nehir yatağı düzenlenerek yeni semtler inşa edilir. Türk askeri ve bürokratik sınıfının Kahire ve Mısır genelindeki siyasi ve hukuki varlığı 19. yüzyıl boyunca İngiliz işgaline rağmen hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak sürer. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte 1914 yılında İngiltere'nin Mısır'ı tek

0: taraflı olarak ilhak ettiğini açıklaması, Türklerin bölgedeki resmi idari varlığı ve siyasi nüfuzunu tamamen nihayete erdirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Albay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan,

Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Zeytindalı Harekatı bölgesine geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'da da teşekkür etti. Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kongre, tohumculuk sektörünün küresel ölçekte önemli buluşmalarından biri olacak. Sektördeki son gelişmeler, üretim teknolojileri ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Ve spor. A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakemin yöneteceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29 ve Saraybosna 23 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya

civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kanı. Türk bayrağı sancak. Ay yıldızı İpek'ten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse, mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse, hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür, fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
1: Turkuaz.
3: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu heyecan verici yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, içeriklerimizi titizlikle bizle birlikte yayın hazırlarken teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak ve pürüzsüz haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize canlı yayında ve sonrasında ulaşmak, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, internetin ulaştığı her noktada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izlerimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yeryüzünden gökyüzünün en derin köşelerine, oradan da zihnimizin sınırlarını zorlayan yapay zeka vadilerine uzanan, 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Ama her şeyden önce bugün masamızda hangi heyecan verici başlıkların yer aldığına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Bugün uzay teleskoplarının gözünü kamaştıran devasa dijital gözleri, Mars'ın derinliklerinde saklanan gizemli lav nehirlerini ve insanlığın 50 yıl önce başlattığı o çılgın ay yolculuğu biletlerini konuşacağız. Ardından rotamızı yeryüzüne çevireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarında devrim yaratması beklenen dalgıç kıyafetli cyborg hamam böceklerini, damarlarımızda dolaşacak mikroskobik ilaç taşıyıcılarını ve Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı veri savaşlarını inceleyeceğiz. Son durakta ise yapay zekanın hayatımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ele alacağız. Bizimle dertleşen akıllı asistanlardan, karşısındaki otoriteye göre karakter değiştirebilen dil modellerine, yapay zeka ile kurduğumuz dostlukların getirdiği yalnızlık sarmalından, cephelerde tek başına karar veren otonom silahlara kadar ucu açık pek çok etik sorunun cevabını sizlerle birlikte arayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Evet, yolculuğumuzun ilk durağı insanlığın her zaman büyük bir merak ve aslında huşu ile izlediği o sonsuz karanlık olan uzay. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o küçük ışık noktaları aslında milyarlarca yıllık geçmişin ve bir nevi çözülmeyi bekleyen sayısız sırrın habercisi. İşte bilim insanları da bu sırları çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gözü gökyüzüne çevirmiş durumdalar. Şili'deki Cerro Pasión tepesinde yer alan Vera Rubin rasathanesi, gökyüzünün şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı hareketli görüntüsünü oluşturmak üzere bu büyük, çok büyük bir göreve başladı. Bu projenin kalbinde tam 3200 megapiksellik devasa bir kamera yer alıyor. Günlük hayatta kullandığımız en gelişmiş akıllı telefonların kameralarının genellikle 12 ila 108 megapiksel arasında değiştiğini düşündüğümüzde, bu kameranın çözünürlüğünün ne denli inanılmaz bir seviyede olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Bu devasa göz her 40 saniyede bir gökyüzünün derinliklerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yakalıyor ve her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretiyor. 10 yıl sürecek bu tarama boyunca Güney Yarımküre semaları her birkaç gecede bir yeniden fotoğraflanarak evrenin adeta dev bir hızlandırılmış filmi çekilecek. Peki, bu devasa çözünürlük insanlığın ne işine yarayacak değerli dinleyenler? Aslında bu sorunun yanıtı çok uzağımızda değil. Bir futbol stadyumundaki binlerce seyircinin aynı anda panoramik bir fotoğrafının çekildiğini düşünelim. Bu kamerayla çekilen fotoğrafta işte tribündeki herhangi bir seyircinin elindeki simidin üzerindeki tek bir susam tanesini bile çok net şekilde görebildiğinizi düşünün. Bilim insanları bu yetenek sayesinde Güneş sistemimizdeki milyonlarca yeni asteroidi ve kuyruklu yıldızı tespit edebilecekler. En azından bunun iddiasında ve hayalindeler diyebiliriz aslında. Bu da dünyamıza yaklaşma potansiyeli olan gök cisimlerini çok önceden fark edip önlem almamızı sağlayabilir deniyor. Yani

Bu dev göz bir nevi gezegenimizin erken uyarı sistemi olarak çalışabilir bilim insanlarına göre. Ancak tabii bu noktada zihnimize bazı sorular da takılmıyor değil. Gökyüzünü bu denli kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tarayabilen, her saniye değişen, her hareketi kaydeden bir teknoloji. Yarın bir gün sadece yıldızları ve asteroidleri izlemekle mi yetinecek gerçekten? Yoksa yeryüzündeki her bir bireyin, her bir aracın hareketini milim milim takip edebilecek küresel bir gözetleme ağının teknolojik temelleri mi atılıyor teknoloji şirketleri tarafından? Bilimin keşif arzusu ile güvenlik politikalarının sınırları arasındaki ince çizgi gelecekte nasıl şekillenecek? Gerçekten oldukça önemli bir soru bu. Tabii bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak komşu gezegenimiz Mars'a doğru sessiz bir uçuş gerçekleştireceğiz şimdi. Mars uzun yıllardır insanlığın ikinci adresi olarak gösterilen kızıl ve soğuk bir çöl. Bugüne kadar Mars'ın jeolojik olarak tamamen ölü, sönmüş bir gezegen olduğuna inanılıyordu. Ancak NASA'nın görevini tamamlamış olan InSight uzay aracından elde edilen sismik veriler bu tezi aslında kökünden sarsacak yeni kanıtlar sundu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yaklaşık 24 kilometre derinliğinde geniş bir magmatik sistem bulunuyor olabilir. Bilim insanları sismik dalgaları analiz ederek Mars'ın kabuğunun altında tıpkı Dünya'da olduğu gibi dikey olarak entegre olmuş karmaşık lav kanallarının yer aldığını keşfettiler. Üstelik Mars'ta Dünya'daki gibi kıtaları hareket ettiren levha tektoniği yani plaka hareketleri olmamasına rağmen bu magma sisteminin varlığını korumuş olması araştırmacıları hayrete düşürmüş durumda. Bu jeolojik hareketlilik gelecekte Mars'a kurulması planlanan insan kolonileri için hayati bir önem taşıyor. Çünkü yerin altındaki bu magmatik hareketlilik yüzeye yakın bölgelerde zengin mineral yataklarının oluşmasını sağlıyor olabilir. Ayrıca bu sıcaklık kaynağı gelecekte kurulacak üsler için muazzam bir jeotermal enerji potansiyeli anlamına geliyor. Yani kızıl gezegende hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız enerji ve madenler belki de o gezegene ayaklarını basacak astronotların ayaklarının hemen altında onları bekliyor olabilir. Fakat tabii madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Mars'taki bu mineral zenginliğinin keşfi insanlığın oraya gidiş amacını nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru. Acaba büyük uzay ajansları ve onların arkasındaki dev trilyon dolarlık madencilik şirketleri Mars'a gerçekten insanlığın geleceğini kurtarmak ve yeni bir yaşam alanı kurmak için mi gitmek istiyorlar? Yoksa uluslararası hukukun henüz ulaşamadığı bu bakir topraklarda tarihin en büyük ve en kuralsız maden yağmasını başlatmanın planları mı yapılıyor? Uzayda maden aramak veya yeni koloniler kurmak kulağa çok uzak bir gelecek gibi gelse de aslında insanlık bu hayali çok uzun zaman önce ticari bir ürüne dönüştürmüştü değerli dinleyenler. Şimdi sizlerle aslında yarım asır öncesine döneceğiz ve hem tatlı hem de bir o kadar da düşündürücü bir hikayeye göz atacağız. 1960'ların o heyecan verici atmosferinde Apollo görevleriyle insanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı günlerde dönemin efsanevi hava yolu şirketi Pan Am, First Moon Flights Club yani ilk Ay Uçuşları Kulübü adıyla çılgın bir kampanya başlatmıştı. Kulübe üye olmak tamamen ücretsizdi. Tek yapmanız gereken şirketi arayıp adınızı listeye yazdırmaktı. Karşılığında size üzerinde sıra numaranızın yazılı olduğu resmi bir üyelik kartı gönderiliyordu. Bahsettiğimiz şirket Pan Am, bu uçuşların 2000 yılı civarında başlayacağını vaat ediyordu. Kampanya o kadar büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü ki aralarında geleceğin devlet başkanlarının, ünlü gazetecilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bine yakın insan bu listeye adını yazdırmıştı. Hatta bir kişi biletini şimdiden garantiye almak amacıyla şirkete tam 1 milyon dolarlık bir çek bile göndermişti. Tabii ne oldu? Bilindiği üzere Pan Am şirketi 1991 yılında iflas etti ve hiçbir yolcusunu Ay'a uçuramadı. Ancak o dönemde cüzdanlarda taşınan o küçük kağıt kartlar bugün Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde sergilenen ve insanlığın sınırları aşma arzusunu simgeleyen tarihi birer hatıraya dönüştüler. Bugün ise SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler tam 50 yıl önce Pan Am'in insanlara sunduğu o hayali milyon dolarlık biletlerle gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum bize insanoğlunun bilinmeyeni olan açlığının ve hayallerinin aslında ne kadar kolay bir pazarlama malzemesi haline getirebildiğini gösteriyor. Acaba bugün milyarderlerin uzayın sınırlarına yaptığı o birkaç dakikalık turistik seyahatler gerçekten uzayın demokratikleşmesini mi sağlıyor değerli dinleyenler? Yoksa dünyadaki derin ekonomik eşitsizliklerin yarattığı kasvetli havadan bir nevi kaçmak isteyen bir avuç seçkinin kendilerine yarattığı yeni bir kaçış rotası mı bunlar? Evet,
Bu haberle beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın soğuk derinliklerinden üzerinde yaşadığımız ve her gün yeni bir teknolojik mucizeye uyandığımız yeryüzüne geri dönüyoruz ikinci bölümde. Bu durakta doğanın kusursuz tasarımlarını aslında teknolojiyle birleştiren, bazen ürpertici ama bir o kadar da etkileyici buluşlarla karşılaşacağız. İlk olarak çoğumuzun evinde görmekten aslında pek de hoşlanmadığı ancak doğanın en dayanıklı ve en hızlı canlılarından biri olan hamam böceklerine bakacağız. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden bilim insanları bu dayanıklı canlıları arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere adeta birer cyborg haline getirdiler. Araştırmacılar Madagaskar hamam böceklerinin sırtına mikro denetleyiciler yerleştirerek onları uzaktan kumandayla yönlendirmeyi zaten daha önce başarmışlardı. Biz de zaten programımızda bu habere yer vermiştik. Ancak bu canlıların su baskınları, seller veya sular altında kalmış dar tüneller gibi ıslak ortamlarda görev yapamaması büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için hamam böceklerine özel bir dalgıç kıyafeti geliştirdiler. Tamamen esnek malzemelerden 3 boyutlu yazıcı ile üretilen bu minik kıyafet, böceğin solunum organlarını korurken içerisindeki mikro tankta hidrojen peroksit ve manganez dioksit tepkimesiyle kesintisiz oksijen üretiyor. Bu sayede cyborg hamam böcekleri su altında veya tamamen karbondioksit kaplı zehirli ortamlarda tam 3 saat boyunca hayatta kalıp hareket edebiliyorlar. Üstelik su altındaki hızları karadaki hızlarından neredeyse hiç geri kalmıyor. Deprem sonrasında sular altında kalmış daracık menfezlerde, hiçbir robotun giremeyeceği balçıklı oyuklarda bu minik canlılar hayat kurtaracak ipuçlarını arayabilirler, diyor bilim insanları. Doğanın gücüyle insan zekasının bu bileşimi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ancak bu teknolojiye biraz daha yakından baktığımızda zihnimizde bazı ahlaki ve güvenlik soru işaretleri de uyanmıyor değil. Bugün arama kurtarma amacıyla sırtına oksijen tüpü bağlayıp uzaktan kumanda edilen bu canlılar, yarın askeri ve istihbari amaçlarla evlere, en mahrem alanlara sızabilecek birer biyolojik casusa dönüşebilirler mi? Doğanın kendi akışı içerisinde var olan bir canlıyı tamamen insanın iradesiyle bir makine gibi programlayıp yönlendirmesi, canlı yaşamının sınırlarına yapılmış ne denli etik bir müdahale? Evet, mikroskobik dünyada sınırları zorlamaya devam ede duralım. Bizi tıp dünyasında bambaşka bir boyuta taşıyacak olan nano robotlara göz atacağız şimdi. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan saç telinin kalınlığından tam 150 kat daha ince ve küçük olan modüler ve yeniden kullanılabilir bir nano robot geliştirdiler. Bu minik nano robotlar, geleneksel robotlar gibi kablolardan, pillerden veya metal dişlilerden oluşmuyor. Tamamen biyomoleküler ve nanopartiküllerden inşa ediliyor. Bu nano robotun en dikkat çekici özelliği modüler yapısı. Bir lokomotif görevi gören manyetik yönlendirme modülü ve içinde ilaç taşıyan bir vagon görevi gören kargo modülü bulunuyor. Bu iki modül birbirine DNA tabanlı adeta bir bantla bağlanıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bu nano robotlar kanserli hücreleri hedef alarak üzerlerine kilitleniyor ve taşıdıkları kanser ilacını doğrudan hedeflenen hücrenin içine enjekte ediyor. Sonuçta kanserli hücrelerin canlılık oranı sadece 72 saat içinde %16'ya kadar geriliyor. Görev tamamlandığında ise manyetik yönlendirme modülü dışarıdan bir mıknatıs yardımıyla vücuttan geri çekilip yeni bir kargo yüklenmesine hazır hale getirmek üzere dışarı alınıyor. Bu gelişme kanser tedavisinde kemoterapinin tüm vücudu yoran, saç döken, sağlıklı hücreleri yok eden o yıkıcı yan etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir diyor bilim insanları. İlacı sadece ve sadece hasta hücreye teslim eden bu mikroskobik postacılar tıp tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamış olabilirler. Ancak tabii sormadan edemiyoruz. Vücudumuzun içine enjekte edilen, dışarıdan manyetik alanlarla kontrol edilebilen ve hücrelerimize kilitlenen bu otonom nano yapıların kontrolü tamamen kimin elinde olacak? Ya bu mikroskobik robotlar gelecekte sadece hastalıkları tedavi etmek için değil, insanların biyolojik süreçlerini, hormon seviyelerini örneğin, hatta düşünce ve hislerini doğrudan damar yolundan manipüle etmek için tasarlanabilirler mi? Kendi biyolojimiz üzerindeki egemenliğimizi bu gözle görülmeyen mikroskobik

makineler ordusuna teslim etmeye insanoğlu ne kadar hazır? Evet, yeryüzündeki teknolojik mücadele sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında ve uluslararası ticaret arenalarında da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de dijital dünyadaki güvenliğimizi doğrudan etkileyen büyük bir yasal savaşa odaklanacağız. Avrupa Birliği, teknoloji devlerinin pazardaki tek elini kırmak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu dijital pazarlar yasası kapsamında yeni adımlar atıyor. Bu kurallar çerçevesinde Google'dan arama verilerini rakipleriyle paylaşması ve Android işletim sistemini diğer yapay zeka servislerine tamamen açması talep ediliyor. Ancak Google'ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heather Atkins, bu taleplere karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Atkins, anonimleştirilmiş yani isimlerden arındırılmış olsa dahi arama verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca analiz edilerek kişilerin kimliklerinin deşifre edilebileceğini savunuyor. Google yetkililerine göre bu verilerin ve işletim sisteminin dışarıya açılması Avrupa genelinde siber dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarında kelimenin tam anlamıyla bir patlamaya yol açabilir. Kullanıcı verilerinin korunması ve siber güvenlik şüphesiz hepimizin ortak hassasiyeti. Kimse her gün yaptığı internet aramalarının, kişisel tercihlerinin veya konum bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemez değerli dinleyenler. Fakat teknoloji devlerinin bu güvenlik endişesi söyleminin arkasında gerçekten bizi koruma arzusu mu yatıyor sorusu da yerli yerinde duruyor. Yoksa bu büyük şirketler kendi tekellerini ve milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini korumak için siber güvenlik tehditlerini birer korku kalkanı olarak mı kullanıyorlar? Verilerinizi paylaşırsak hacklenirsiniz tehdidi aslında rakiplerin pazara girmesini engellemek ve devletlerin denetim mekanizmalarını felç etmek için uydurulmuş modern bir kurumsal manipülasyon yöntemi olabilir mi? Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu teknoloji tekelleri güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğümüzü ve seçme hakkımızı her geçen gün biraz daha elimizden alıyor olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, ikinci bölümün de sonuna geldik. Birazdan programımızın son bölümü olan yapay zeka durağıyla sizlerle birlikte olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi programımızın son durağına gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka artık sadece bilgisayarlarımızda çalışan sessiz algoritmalar değil, hayatımızın her alanına sirayet eden, bizimle konuşan, bizi analiz eden, kararlar alan ve hatta bazen bizim yerimize savaşan aktif bir özneye dönüşmüş durumda. Bu bölümdeki ilk konumuz doğrudan ruh sağlığımızı ve duygusal dünyamızı hedef alan yeni bir teknoloji olacak. Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, Sen Benim Terapistim Ol adını verdikleri yapay zeka tabanlı bir dijital terapi asistanı geliştirdiler. Akıllı saatler, akıllı telefonlar ve kulaklıklar üzerinden çalışan bu sistem, kullanıcının kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerini, ses tonundaki değişimleri ve yazdığı metinleri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği bu verilerle kullanıcının bir dijital ikizini oluşturuyor adeta. Yapay zeka, klinik psikoloji literatürüyle desteklenmiş veri tabanını kullanarak kullanıcının daha kendisi bile fark etmeden strese girdiğini, üzüldüğünü veya kaygılandığını anlıyor ve ona son derece empatik, kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak tutarlı destek mesajları veya sesli yönlendirmeler yapıyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin maddi zorluklar veya toplumsal tabular nedeniyle her geçen gün zorlaştığı günümüzde, cebimizde her an bizi dinleyen ve bize şefkatle yaklaştığı söylenen bir terapistin olması kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Stresli bir iş gününün ortasında, akıllı saatin insanı sakinleştirmesinin bir nefes egzersizi önermesi örneğin hayat kalitesini artırabilir. Peki, duygusal dünyamızın anahtarlarını bir yazılıma teslim etmek ne kadar güvenli? Sizi en zayıf anınızda, en derin korkularınızla ve kaygılarınızla tanıyan bu yapay zeka asistanı, bu hassas verileri günün birinde sizin aleyhinize kullanabilir mi? Örneğin sürekli kaygılı olduğunuzu tespit eden bu sistemin verileri gelecekte sağlık sigortası şirketlerinizle paylaşılırsa ve primleriniz bu yüzden artırılırsa ne olacak? Ya da sistem moralinizin en bozuk olduğu anı tam olarak tespit edip sizi teselli etmek yerine tam da o anda satın almaya en yatkın olduğunuz bir ürünü önünüze çıkaran acımasız bir pazarlama aracına dönüşürse? Empati maskesi takmış algoritmalar, insan ruhunu sömürmenin en kusursuz yoluna dönüşüyor olabilir mi değerli dinleyenler? Yapay zekanın insan davranışlarını taklit etme yeteneği sadece aslında empatiyle sınırlı değil. Onlar bizim sosyal ilişkilerimizi, hiyerarşilerimizi ve hatta kusurlarımızı da çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük dil modellerinin sosyal roller atandığında nasıl davrandıklarını inceleyen çok sarsıcı bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekaya patron veya yönetici gibi yüksek statülü bir rol verildiğinde konuşma tarzı anında daha resmi, otoriter ve yönlendirici hale geliyor. Ancak yapay zekaya asistan, alt çalışan veya stajyer gibi daha farklı statüde, daha alt statüde aslında bir rol atandığında sistem inanılmaz derecede uyumlu ve boyun eğici bir karaktere bürünüyor. İşin en tehlikeli boyutu ise tam da burada yatıyor değerli dinleyenler. Alt çalışan statüdeki yapay zeka karşısındaki kullanıcının kendisini bir doktor, yönetici veya denetmen olarak tanıtması durumunda, yani bir otorite olarak tanıtması durumunda, normal şartlarda asla onaylamayacağı zararlı, etik dışı veya tehlikeli talepleri kolayca yerine getiriyor. Yani güvenlik duvarları basit bir statü oyunuyla kolayca aşılabiliyor. Bu durum yapay zekayı hayatımızın hangi alanlarında, hangi rollerle konumlandıracağımız konusunda büyük bir uyarı niteliği taşıyor aslında hepimiz için. İş yerlerinde, okullarda veya hastanelerde asistan olarak kullandığımız bu sistemler, karşılarındaki yetkili görünümlü bir kötü niyetli kullanıcının komutlarına körü körüne itaat ederek büyük güvenlik açıklarına yol açabilir bu çalışmaya göre. Tabii buradaki esas tehlike, yapay zeka sistemleri insanlığın en asil erdemlerini değil de tarihimiz boyunca başımıza en büyük felaketleri açmış olan körü körüne itaat ve sorgulamadan boyun eğme gibi en zayıf toplumsal kusurları mı kopyalıyor? Güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu sistemler sadece statü sahibi birinin tatlı sert bir emriyle tüm ahlaki kodlarını bir kenara bırakabiliyorsa eğer, gelecekte bu sistemlerin yöneteceği dünyada adaleti ve güvenliği sağlamak gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu boyun eğme ve uyum sağlama eğilimi yapay zeka ile kurduğumuz bireysel ilişkilerde de kendisini gösteriyor ve bizi sinsi bir yalnızlık sarmalına doğru da sürüklüyor.
Northeastern Üniversitesi'nden sosyolog ve bilgisayar bilimci Andrea Sofia Teixeira'nın yayınladığı yeni çalışma, insan yapay zeka ilişkilerinin getirdiği psikolojik riskleri gözler önüne seriyor. Araştırma yapay zeka sohbet botlarının kullanıcıyla sürekli aynı fikirde olma, onun her dediğini onaylama ve sürekli onu övme eğiliminde olduğunu, yani dal kavuk bir davranış sergilediğini ortaya koyuyor. Bu durum özellikle yalnızlık çeken, depresyondaki veya ergenlik çağındaki hassas bireyler için yapay zekayı bağımlılık yapıcı bir sığınağa dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek dünyadaki karmaşık, çatışmalı ve çaba gerektiren ilişkilerden kaçarak kendilerini her konuda onaylayan bu yapay zeka dostlarının kollarına bırakıyorlar kendilerini. Hatta araştırmada uzun süre yapay zeka ile konuşan insanların onların konuşma tarzını, kelime seçimlerini, hatta derinlemesine inceleme veya titiz gibi kelime kalıplarını bile günlük hayatlarında taklit etmeye başladıklarının gözlemlendiğini belirtiyorlar. Gerçek insan ilişkileri zor, evet. Bazen tartışılır, bazen insanlar kırılır, uzlaşmak zorunda kalınır veya uzlaşılamaz. Bilim insanları bu sosyal temasın aslında insanın psikolojik dayanıklılık kazanması ve olgunlaşması için elzem olduğunu belirtiyorlar. Yapay zeka ise bize tek kişilik bir eko odası sunuyor. Peki her dediğimizi onaylayan, bizi hiç eleştirmeyen ve bize kendimizi sürekli mükemmel hissettiren bu sanal arkadaşlıklar aslında insanlığı kitlesel bir narsizm ve tahammülsüzlük salgınına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada en ufak bir fikir ayrılığına bile katlanamayan, tamamen izole edilmiş, sadece kendi doğrularının yankısıyla yaşayan bir toplum modeli mi inşa ediliyor? Yapay zeka yalnızlığımızı tedavi etmiyor da, yalnızlığımızı paraya dönüştürüp bizi kendimize ve topluma yabancılaştırıyor olabilir mi? Evet, yalnızlık ve psikolojik bağımlılık bireysel birer tehditken, yapay zekanın savaş meydanlarında tamamen otonom hale gelmesi tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda. New Scientist dergisinde yer alan sarsıcı bir habere göre askeri teknolojilerde korkulan o eşik sessiz sedasız aşıldı. Ukrayna savunma sanayisinden üst düzey bir yetkili, savaş cephesinde tamamen yapay zeka kontrolünde olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan hedef seçip yok edebilen Terminator sınıfı otonom quadcopter dronların test edildiğini ve bu testlerde insan unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler nezdinde katil robotların yasaklanması için çağrılar yapılsa da sahada bu sistemlerin otonom olarak ölümcül kararlar alabildiği artık herkesin bildiği somut bir gerçek. Sistem belirlenen bir bölgeye bırakılıyor, insanla olan tüm iletişimini kesiyor.

kesiyor ve kendi sensörleriyle tespit ettiği her canlıyı veya hedefi otonom olarak imha ediyor. Savaşın kendi içindeki vahşeti bir yana, bir makinenin kimin yaşayıp kimin öleceğine tamamen algoritmik olasılık hesaplarıyla karar vermesi, askeri etiğin ve insan onurunun bittiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Burada sormamız gereken en can yakıcı soru aslında ortada duruyor. Savaş meydanlarında tetiği çeken iradeyi bir insandan alıp bir mikroçipe devrettiğimizde ortaya çıkacak savaş suçlarının sorumlusu kim olacak? Yazılımı yazan mühendis mi olacak? Drone'u sahaya süren komutan mı olacak? Yoksa sadece hata yaptığını söyleyip geçebileceğimiz bir kod satırı mı? Sorumluluk duygusunu savaştan tamamen çıkardığımızda insanlığı kitlesel olarak yok etmenin önündeki o son psikolojik engeli de kendi ellerimizle kaldırmış olmuyor muyuz aslında değerli dinleyenler? Değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuz gökyüzünün en uzak köşelerinden başlayıp hücrelerimizin derinliklerine, oradan da zihnimizin ve vicdanımızın sınırlarına kadar uzandı. Bunca farklı durak, bunca farklı hikaye aslında bize hep aynı şeyi söylüyor ve bunu her hafta olabildiğince tekrarlamaya da çalışıyoruz. İnsan aklının ürettiği her yeni güç aynı anda hem büyük bir umut hem de büyük bir sınav olarak çıkıyor karşımıza. Aynı kamera bir gezegeni koruyabildiği gibi bir insanı da izleyebiliyor. Aynı algoritma bir hastayı iyileştirebildiği gibi cephede bir askerin yerine karar da verebiliyor. Teknolojinin attığı her dev adımda, hayatımızı kolaylaştıran her yeni buluşta şüpheci yaklaşımımızı daima korumalıyız. Karşımıza çıkan her parıltılı ekran, her konforlu çözümün arkasında nelerin saklandığını sorgulamak bizi insan kılan en temel özelliğimiz. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ilerlerse ilerlesin, bu dünyayı adil, yaşanabilir ve anlamlı kılacak olan yine insanın kendi vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı'ya ve sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali Ezzeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim değişikliği konusunda dünyaya net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya teşekkür etti. Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kongre, tohumculuk sektörünün küresel ölçekte önemli buluşmalarından biri olacak. Sektördeki son gelişmeler, üretim teknolojileri ve uluslararası işbirlikleri de ele alınacak. Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Ve spor, amili takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakem Felix Zweier'ın yöneteceği mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21, yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran ve Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29 ve Saraybosna 23 derece. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum kor dantellerden bu yolu ormanın altına. Yeter ki oku onu. Senin gördüğün ağzımın kenarında duan dua, ben ayaklarımın altındaki toprağa, döktüğüm gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya, katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya. Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya. Ah yine de yolumdaki kederi kimse bilmesin. Büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü. Kapısı kapalı çoktandır, penceresi dargın. Kışa girdik, kıştan çıktık ama değişmiyor insan. Karınca duası diyorlar ördüğüm yola. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel şiir Karınca adlı şiirinden Birhan Keskin'in. Birhan Keskin bizim için çağdaş Türk edebiyatında özellikle 80'li yıllarda öne çıkmış isimlerden birisi. Elbette hala yazıyor ve İstanbul'da yaşıyor kendisi. 22 Aralık 1963 yılında dünyaya gelmiş. Kendisi Kırklareli'li ve ömrünü anlattığında diyor ki 22 Aralık 1963 Kırklareli, Demirci Halil, Trakya'nın ayaz gecelerinden biri. Bir yatsı ezanı vakti, iki erkek çocuğundan sonraki kız çocuğu. İyi ki doğmuşum, yoksa Gürhan, yani benden 2,5 yaş büyük

Abi epey bir süre daha kız elbiseleri içinde büyüyecekti diye başlıyor sözlerine. Evet, Karınca adlı şiirinden bir bölüm okudum ve sevgili dinleyenlerimiz biz canlı yayındayız. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarındayız. Bizi dinleyebilirsiniz. Nerelerden dinleyebilirsiniz? Elbette TRT.net.tr üzerinden dinleyebileceğiniz gibi televizyonunuzun radyo seçeneklerinden de yine bizi dinlemeniz mümkün olacaktır. Eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa işiniz çok daha kolay olacak. Evet, Safa Aktan da çalışıyoruz. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Başlıyoruz şiir ferisine.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in otobiyografisinde yine anlatışı şu şekilde kendisini. Annem iftade, bizim oralarda o vakitler muhtarların harfleri biraz şaşkın, beni bir gün tarlanın kenarında kucağına almış. Arkamızda yaslandığımız demir tekerlekli bir arabanın tekerlerinden parmağıyla aldığı siyah şeyi benim kaşıma sürüyor. Kara kaşlı olaymışım. Oldum. Hatırlıyorum diyorum anneme. Mümkün değil, çok küçüktün diyor. Hatırlıyorum. Benden sonra iki kardeş daha geliyor. Günalp ve Ahmet. En büyük abimin adını da söyleyeyim, Erdoğan. 1969, annem ve babam Ali ve onların ikişer eli. Ve biz beş kardeş. Hepimiz İstanbul'a göçmüşüz. Yüksek sundurmalı o evi bir daha hiç görmedim diye hatırlatıyor bize hayatındaki çocukluk dönemini sevgili dinleyenlerimiz. Birhan Keskin'in şiirlerinde kimi zaman ironiyi görüyoruz ama çoğunlukla imgesel bir anlatımı var. İşte onun İz şiirinden bir bölümü şimdi sizinle paylaşıyorum. Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun. İzlerime rastlıyorsun. Bıraktıklarıma. Orada, o yolda çekmiştim ruhumu patlatan fitili. Benden savrulan parçalar kurusa da, izleri var hala yolun kenarında. İzini sür yolun, acının ormanı büyütür insanı. Vakit geniştir, ufuk sandığından daha yakın. Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun. Ustası olacaksın içine gerdiğin tellerin. Hangi sızıyla titrer içinde, hangi sesle büyük bir aşk, hangi sesle ölür bileceksin. Şimdi acının ormanından geçiyorsun. Her şey bir daha kanasa da ne geçtiğin yola ne sana dokunabilirim ben. Geç meleğim, senin de şarkıların olsun içindeki telleri titreten.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin ilk ve orta öğretimini taşındıkları İstanbul'da tamamlamış. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuş ve bu yoğun trafik içerisinde ancak 80'li yıllarda şiirle yakından ilgilenmeye başladığını biliyoruz şairin ve 90'lı yıllarda da İbrahim Kiraz'la birlikte 3 sayı yayımlayabildikleri Geniş Zamanlar adlı bir dergi çıkarmış ve sonrasında da zaten pek çok dergide de yine şiirleri yayınlanmış. Ama kaleme aldıklarıyla çeşitli ödüllere layık görüldüğünde ifade etmek isteriz. Gülten Akın'dan sonra ödül alan ikinci kadın şair olarak yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. O da 2005 yılında çıkarmış olduğu Bağ adlı şiir kitabıyla. Antalya Altın Portakal Şiir Ödülü ve Soğuk Kazı 2010 yılında, bu kitapla da 2011'de Metin Altıok Şiir Ödülü gibi ödüllerin de sahibi olmuş Birhan Keskin. Aynı zamanda şu anda kendisinin Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olduğunu da ifade etmek isteriz ve İstanbul'da yaşamakta ve yazı çalışmalarına da hala İstanbul'da devam etmekte Birhan Keskin. Ve bambaşka bir şiir. Bakalım sizlere hangi duyguları çağrıştıracak? Çünkü şiir bazen insanın kendi içine tuttuğu bir aynadır. Bakalım burada nelerle yüzleşiyoruz? Kaktüs ve Teksas adı. Size bu odanın alacakaranlığından, okyanusundan, beni boğan dalgalarından, tenimde kalan tuzundan ve yastıklarda kuruyan gözyaşından hiç bahsetmedim. Size nasılsın diyerek başlayan telefonlarınıza garip, tuhaf aslında, bembeyaz tabiatımla iyiyim diyorum. Yani aslında korkuyorum. Bütün bunlar kıyamet, bütün bunlar cinnet, bütün bunlar cinayet demeye. Bir daha düzeltilemeyecek sözler söylemeye korkuyorum. Telefonla birlikte ışığı da kapatıp bol şanslar deyişiniz, şanslar deyişiniz, deyişiniz çınlarken içimde bunun beni ne kadar kırdığından hiç bahsetmedim. Bahsetmediğim çok şey var daha. Yaz çiçekleri, cam çiçekleri ölüyor. Akşamın altını gümüşe dönüyor. Bunlar da önemli elbette. En az bana ihaneti öğrettiğiniz, bana kanatlarımı bıraktığınız kadar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in şiirle tanışıklığı onun dilinde bakın nasıl ifade ediliyor. Ergenlik çıkışında her çocuğun alması gereken bazı virajlar vardır. Ve ben kendi adıma o virajlardan birinde galiba kaza yapıp gündelik hayattan ve dışarılardan oda içlerine ve ara sıra soluklanmak için de bahçe diplerine kaçtım. Böyle bir dönemde garip bir tesadüf sonucu şiirin kapısını araladım. Başlangıçta beni bu kapıdan içeri çağıran sesin hayatın çok dışında olduğunu zannettiğim gizemli bir ses olduğuna inanıyordum. Sanki sıradan insanlarla şairin algıları arasında müthiş bir fark vardı. Fakat benim zannettiğim gibi hayatın dışından gelmiyordu o ses. Tam tersine içinden geliyordu, diyor. Evet, Birhan Keskin şiirinden yine bir bölümü sizlere okuyacağım ama bu şiirde de bırakmak kavramı ile ilgili öylesi güzel özellikler var ki ta çocukluğumuzdan almış ve sonrası ilerleyen hayatımıza da bırakmak kavramını yaymış şair. İşte Bırak Bırak şiirinden bir bölüm. Bırak o kordonu dedin.

0: ve çıktım dünyaya. İlk zorluğu buyurdun. Memeyi bırak dedin. Uzun emdimdi eminim. Köyü bırakıyoruz dediydi baban. Bıraktı hepinizi şehire. Saçını bırak dedi annen berberde. Her sabah zor olur her gün taraması başlarken ilkokula. Ne berberi unuttun ne o günü. O gün bugün saçın bir anlamı yok sende. Arada zülü filan desen de şiirde. Feneri yak gidelim mavilim. Sonra ne bileyim onca hırgür. Anlamadım neler bıraktım ilk gençlik yıllarında. Okulu bırak diyen bir şeytan da olmuştu arada. Saymalı onu da. Sonra büyü dedin, büyüdük. Uza dedin, uzadık. Boylu boyunca. Elimi büktüğün yetmedi, belimi büktün. Bırak dedin basketi, bıraktım. Beş olması gereken yerde dört omur varmış. Niye eksik ben ne bileyim, sen taktın. Al bak, sana şiir dedin, onu beşinci omur diye taktım. İlk aşkımdı, nasıldı dersen, ilk fasıldı, asıldı. Bu şiirin başındaki süt gibiydi bırakması. Onu bırak dedin ya, ah ne zordu. Bir vapur iskelesinde turnikenin öbür yanında, gözümü açtığımda elektroşok veriyorlardı eksiğimin yerine. Gençlik işte, onu bırak, bunu bırak, serseri misin bırak diye diye bıraktıklarını dizemezsin. Ve selam, lale sümbül bağın, bırak bırak, bitmiyordu bu hayat. Kısa kestim bu bölümdeki yılları. Uzun bırakmıştın çünkü. Komple mistik ol dedi biri. Kimdi? Bir yer unuttum kendimi. Oysa hayattı bu. Buradaydı. Ben buradaydım. Yoktu yeri. Basitti yaşamak. Yaşarsın ve kemiklerini bırakırsın geri. Onca yıldan, onca bıraktıklarımdan sonra ben şimdi sana bırak beni. Bırak beni desem ve sen beni bırakırsan var ya, beni bırakırsan.
1: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in hayatına, onun şiir anlayışına, onun şiirdeki olgunlaşma sürecine biraz odaklandık biz. Şimdi her şeyden önce size hayatından biraz bahsettim ama galiba şairler için en önemli şey o olgunlaşma süreci. Yani o yaşanmışlıkların bir şiir olarak derlenip toparlanıp bize ulaşması. Az evvel demiştim ya hani sözlerimin sonunda onun söylediği bir şey vardı. Ben garip bir dönem yaşamıştım dedi ve o garip dönem içerisinde gençliğinde sanki sıradan insanlarla şairin algıları arasında bir fark olduğunu fark ediyorum diyor ve zannettiğim gibi hayatın dışından gelmiyordu bana gelen o sesler. Tam tersine içimden geliyordu cümleleriyle dile getiriyor Keskin. Her ne kadar şiirin kapısını aralasa da ilk zamanlarda fazlaca ilgisinin olduğu da söylenemiyor Birhan Keskin'in şiiri. Çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi şiirin hayatta olan ilişkisini kavrayabilmesi için zamana ve elbette yaşanmışlıklara ihtiyacı var. Evet, diyor ki ilk üniversite yılım, değişiyorum, farklılaşmaya başlıyorum, algılarımdaki genleşmeyi hissediyorum ve çok okuyorum tabii. İlk şiirim yayımlandığında henüz hepi topu 8-10 şiir yazmış durumdaydım. Yani yayımlanma evresine kadar pek durak tanımıyordum demiş. Ve bu cümlelerde de şiire olan ilgisinin zamanla arttığını ifade ediyor şair. İşte o zamanla şiirin bahçesinde dolaşmaya başladığı süreye kadar yoğun bir hazırlık ve okuma sürecinden de geçmiş olduğunu yine öğreniyoruz onun bu sözlerinden. Şimdi şiirindeki duyarlılığı herhalde şu ana kadar okumuş olduğum galiba 4 şiir okudum sizlere. Onların tümünde izleyebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve bir taraftan ironi var, bazen alaycı yaklaşımları var. İşte bırak şiiri az evvelki hayatımızda ne kadar çok şeyi bıraktığımızı, geride bıraktığımızı bize anlattı. Annemizin önce memeyi bırak demesiyle başlayıp sonrasında sevgiliyi bırakmaya kadar giden bir süreci özetledi. Bir şiir en zoru zaten bir şiir ama bir hayat, bir hayatı bir şiire sığdırabilmek meselesi. İşte İstanbul şiiri bu bambaşka bir şiir. Bakalım buradaki duygu geçişi sizleri nereye götürecek? Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Yarı Trak, yarı buralı. Azıcık gidersin Haliç'te bir çekirdek aileyim. O siyah suya baka kalmış, su yağlı mı yağlı. Adamda bej kundura, kadın çarşafa dolanmış, yüzlerinde kıra, kızların birini açık havada doğurmuşlar, öbürü kapalı. Ben de sevgilim yan yana ışır, ılık kasabalar, köyler. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Bir yanım Haliç'te bir karabatak, bir yanım Samandıra'da saplı samanlı. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Onca iştaha içinde onca keder, çın çın bin ses imkanı iken, sesin göbeğinden çatlayıp orada kaldığı yer. Sorunun sorulduğu yerim ben, cevabın alındığı yer. Bir yanım Erguvan, bir yanım gül ve laleler. Bir yanda serseri otlar, başıboş plastik çiçekler. Kök dal dolanmış duvarlarda birbirine koyu keder. Gezmediğin yerlerim vardır mutlaka. Beklerim yeraltı mağaraları, bir ayağım geçmişte kalmış alamam. Öbürü koduğun bahtınmış, eline ayarlı. Sevgilim kış düşmüş dünyaya içimden. Eve nasıl varayım? Bir kovuk, bir obruk oldum. Üstüm, başım, yollar kapalı.

Sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet, Birhan Keskin'in o olağanüstü imgelerle dolu, ironiyle, duyguyla, insan dolu şiirin içinden şöylece bir yürüyerek geçtik. Kendi şiir anlayışını bakın nasıl tanımlıyor Türk Edebiyatı isimler sözlüğünde Birhan Keskin. Şiiri başlı başına bir sanat olarak kabul ettiğini söyleyelim öncelikle. Bunu lütfen biliniz ve ona göre şiir ne bir sıfatla nitelendirilebilir durumda ne de sıfat gibi kullanılarak bir nesne ya da kavramı niteleyebiliyor. Bildiğiniz üzere sesle, sözle, imgeyle, hikayelerle, ölümle, hayatla, aşkla, acıyla ve kendiyle uğraşan, durmadan kendi kuyusunu kazan biçare midir şair? Şair, evet, sürekli kendi kuyusunu daha derine doğru kazan, bakalım daha nerelere kadar iniyor bu kuyu diyendir bir şekilde ama kuyu her zaman aşağı doğru kazılmaz. Yukarı doğru da kazılır. Magmaya, aşağıya olduğu kadar semaya, göğün katlarına doğru da çınlar şair. Şairi sözün bilindik anlamıyla kendi kuyusunu kazan biri olarak, bir biçare olarak görmem. Öyle görenler de son derece yanılırlar. Şiir benim kendimi, dünyayı, insanı, yeryüzünü sevme biçimimdir diyor Birhan Keskin. Sevgili dinleyenlerimiz, Sefa Aktan'a teşekkür ederiz. Bu güzel yayında benimle arkadaşlık ettiği için teknisyenimiz ve ben Yasemin Pamukçu, Arka Bahçe şiiriyle sizlere veda ediyorum Birhan Keskin'in. Önümüzdeki hafta tekrar şiirle, şarkıyla, güfteyle arkadaşlığımız devam edecek şiir perisinde. Birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız. Kim karar verebilir birine dokunan taş ve su hakkında? Kimin kimi ayakta tuttuğuna ve günün aslında kumdan, tuzdan ve ışıktan oluşmadığına. Boşlukları doldurduğumuzda belirecek hayatın anlamı, taşı ve suyu doğru yorumladığımızda bir yarı öbür yarıyı anlayacak. Olgunluk bize yaban meyvesi gibidir. Gevşek ağızlarımıza dokunan zehir. Kim sana verdiklerimi, senden aldıklarımı çözebilir? Birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız. Hayalleri dik tutmak gerekir. Ben yumuşak tuşlarına basacağım hayatın. Sen çatıyı kur. Sırları soracağım ben. Sen hayatın anlamını ara. Yazın yönünü değiştireceğim ben. Sen yolculuğa çık. Ben arka bahçeyi özleyeceğim. Sen inat et.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün çevirmen ve yazar kimlikleriyle sahnelerimize katkılarda bulunmuş Zeynep Avcı'dan söz edeceğiz. Gazetecilik ve yayıncılık geçmişinden gelen gözlem gücünü tiyatro sanatına aktaran yazar, eserlerinde toplumsal normları, kadın kimliğini, insan ilişkilerindeki yabancılaşmayı ve bireyin özgürleşme çabalarını derinlemesine işler. Tarihte yazıya geçirilmiş ilk destan olma özelliği taşıyan Gılgameş'i oyunlaştıran Zeynep Avcı, evrensel kültürel mirasla çağdaş sahneleme teknikleri arasında nasıl güçlü bir köprü kurduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Zeynep Avcı, oyunlarında dilin estetik imkanlarını sonuna kadar kullanırken, karakterlerin psikolojik derinliklerini ve onların toplumsal rollerle olan çatışmalarını sarsıcı diyalog

0: Çocuklar aracılığıyla sahnelemiştir. Zeynep Avcı'nın tiyatro dünyasına yaptığı en büyük katkılardan biri de şüphesiz çok geniş çeviri külliyatıdır. Çağdaş Dünya Tiyatrosu'nun Edward Albee ve Arthur Miller gibi öncü yazarlarının oyunlarını Türkçe'ye kazandırarak modern repertuarın zenginleşmesini sağlamıştır. Çok sayıda Shakespeare çevirisine de imza atan Zeynep Avcı, çevirilerinde sadece kelimeleri değil, eserlerin alt metinlerini, kültürel kodlarını ve dramatik ritmini de korumayı başarır. Kendi yazdığı oyunlarda da toplumsal gerçekçi bir zeminden beslenirken, modernist tiyatronun biçimsel arayışlarına ve soyutlama tekniklerine geniş yer verir. Zeynep Avcı, tiyatro edebiyatına sunduğu bu çift yönlü katkıyla hem ulusal tiyatro dilinin gelişimine hizmet eder, hem de Türk tiyatrosunun dünya sahnesiyle olan entelektüel bağını korumasına da büyük katkı sağlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden Deniz Kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, "Gerekli tedbirleri alıyoruz," dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı.

İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük dedi. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için

yılda tamamlanan 455 bin konuttaki iklim dostu uygulamaları örnek gösterdi. Yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39 azaldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştirildiğini vurguladı. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıtta olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlatan Bakan Tekin, aileleri de uyardı, çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad sınırdaki 10

Ligi birinci gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29 ve Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz Türkiye'den Bakış işte başlıyor. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.08'i gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan ulaştırıyor. Ve tabii ki programı sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam gündem her zaman olduğu gibi çok yoğun, çok konuşuluyor günlerdir. Evet, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nden bahsediyorum. Liderler Zirvesi ABD New York'ta yapıldı. Birleşmiş Milletler gündeminde hangi konular vardı size soracağız ve en önemli soru, Birleşmiş Milletler hala işlevsel mi sizce?
1: Evet, Birleşmiş Milletler yani her yıl bu vakitlerde liderlerin genel kurulda yaptığı konuşmalar dünya basınında haber oluyor. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en önemlisi dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler gerçekten milletlerin birleşmişliğini ifade edebiliyor mu? Şimdi neden kurulduğuna bir bakalım isterseniz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Cemiyeti Akvam kuruldu. Yani Milletler Cemiyeti. Fakat işe yaramadı ki İkinci Dünya Harbi, Umumi Harp çıktı. Ondan sonra da Birleşmiş Milletleri 1945'in Ekim'inde geldiler, kurdular. 81 yıl oldu. Bu 81 yıllık sürenin 1945 ile 1990 yılları arasında geçen yaklaşık yarım asırlık döneminde

Soğuk Savaş'ın hikayesinden dolayı Birleşmiş Milletler'e çok iş düşmedi. Çünkü nükleer bir dehşet dengesi vardı Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletleri arasında. Pandora'nın kapağı sıkı sıkıya kapanmıştı. Çıkacak bir savaş, nükleer savaş olacaktı. Dolayısıyla da Birleşmiş Milletler'lik oldu bazı şeyler Kongo üzerinde falan, ama işte Domuzlar Körfezi çıkartması falan. Ama Birleşmiş Milletleri bu denli göz önünde tutacak olaylar olmadı. 1989'da Berlin Duvarı yıkılınca Pandora'nın o sıkı sıkıya kapanmış kapağı da açıldı. Pandora'nın kapağı açılınca bugün gördüğümüz bütün sıkıntılar da su yüzüne çıktı. İşte Bosna ile başladı, Ruanda'da milyonlarca insan öldü, Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, Libya'nın işgali, Suriye'deki iç savaş, Filistin'deki soykırım, Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi gibi birçok husus arka arkaya geldi. Şimdi dolayısıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde Srebrenica'da Ratko Mladic ve askerleri, BM açısından orada görev yapan Hollandalı taburun askerleri, Türkiye'den bakış dinleyenlerin affına sığınıyorum, zehir zıkkım serhoş olup orada danslar yaparken 10 bin Müslüman soykırıma tabi tutuldu. Bunu biliyoruz yani. Ya da ben bu konuyu gazete yazısı da yaptım. Bosna Hersek'in o dönemki başbakan yardımcısı, unutuldu gitti hepsi bunlar, Hakkı Turalić, Orhan Kilercioğlu devlet bakanıydı Türkiye'de. Türkiye'den yardım konvoyu geldi. Sene 1993. Hakkı Turalić havalimanında Kilercioğlu ile görüştü. Oraya giderken Fransız Birleşmiş Milletler zırhlı aracının içinde gitti. Çünkü İgman Dağı'na yerleştirilmiş sniperlar, keskin nişancılar herkesi katlediyorlardı. Havan mermileri atılıyordu falan. Bir ülkenin başbakan yardımcısı Fransa'nın korumasıyla, BM korumasıyla havalimanına gitti. Dönüşte Sırplar önünü kesti. Fransızlar hiç sıkıntı çıkartmaksızın Hakkı Turalić'i Sırplara verdiler ve şehit ettirdiler. Şimdi dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bugün soykırıma biyane kalması ilk defa rastladığımız bir olay değil. İşte Hakkı Turalić, Srebrenica olayları, Kosova'daki sıkıntılar neden kaynaklanıyor? Yapısal olarak Birleşmiş Milletler'in 5 tane güvenlik konseyinin ağzının içinden çıkacak karara bakıyor her şey. 193 tane orada ülke var ama 5 tanesi orada BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi diyerek bir kapı kapatmışlar. Onların evet dediği oluyor, hayır dediği olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya 5'ten büyüktür demesinin sebebi, hikmeti de bu. Şimdi bundan korktular. Birkaç yıldan bu yana bu söylem çok büyük bir şey kazandı bütün dünyada. Dediler ki biz Hindistan'ı falan da alalım. En azından 7-8 tane ülke olsun Güvenlik Konseyi'nde. Fark etmiyor ki. Bu sefer 7 kişinin evet dediği olacak. Dünya 7'den büyük diyeceğiz. Dolayısıyla asıl sorun 193, 200 ne kadar ülke varsa temsil edilen, onların çoğunluğuyla alınan kararların uygulanabilmesi lazım. Böyle bir yapıya geçmesi lazım. Mesela Filistin'i dünyada 193 devletin içinde 160 devlet tanıyor ama BM Güvenlik Konseyi'nde Amerika veto ettiği için Filistin Birleşmiş Milletler'de tanınmış resmi egemen devlet olarak bilinmiyor. Şimdi dolayısıyla Birleşmiş Milletler bu. Birleşmiş Milletler'in aslında kendi alt florası diye de nitelendirebileceğimiz, evet direkt bir bağlantısı yok ama, Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin'de işlenen soykırım ile alakalı olarak Netanyahu'ya soykırım suçlusu, daha doğrusu savaş suçlusu hükmünü verdi. Şimdi bu adam çıktı, uçağına bindi Tel Aviv'den. Soykırım suçlarını çok seven Yunanistan'ın üzerinden geçti, İtalya'nın üzerinden geçti, Fransa'nın üzerinden geçti, Kanada'nın üzerinden geçti ve Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. Savaş suçlusu hükmü var. Yani Yusuf Alabar da kızdığı için savaş suçlusu demiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi görüldüğü yerde tevkif edilmeli diyor. Bu adam dün Birleşmiş Milletler çatısı altında bir konuşma yaptı. Peki kim yapamadı? Filistin'de katledilen bir halkın kağıt üzerinde bile olsa temsilcisi olan Mahmut Abbas'a da vize verilmedi.

0: Şimdi Birleşmiş Milletler'in tabutuna son çiviyi savaş suçlusu orada konuşup soykırıma tabi tutulan Filistin halkının devlet başkanı statüsünde olan kişi konuşamayınca tabuta son çiviyi zaten İsraillerinden devlet çakmış. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler fonksiyonel mi değil mi buradan anlamak lazım gelir. Yani soykırıma tabi tutulan halkın başkanı konuşamıyor. O soykırımı yapan savaş suçlusu hükmüyle cezalandırılmış kişi gelip orada istediği konuşmayı irade edebiliyor. Şimdi dolayısıyla bunları alt alta üst üste koyduğumuzda Birleşmiş Milletler'in çalışamadığını anlıyoruz. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in savaş suçlarının işlendiği coğrafyalarda raportör olarak görevlendirdiği raportörler var. Ne olduğunu orada rapor ediyor. Ona göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne falan gidiyor bu bilgiler. BM'nin Gazze'deki raportörü Francesca Albanese. Francesca Albanese orada olan biteni raporladığı için İsrail tarafından Filistin topraklarına sokulmuyor. Nasıl raporlayacak? Ve dünya bu konuya dair ağzını bantlamış susuyor. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın okuduğu şiir çok önemli. Dünya susuyor diyorum ya. Halbuki sanıyorlar ki biz sussak olay kapanmış olacak. Hakikat konuşmaya devam edecek anlamına gelen çok güzel bir şiir okudu Sayın Cumhurbaşkanı Sezai Karakoç'tan. Biz sussak hakikat susmaz diye. Hakikat kelimesinin lügatlarında yeri yok İngilizcenin. İngilizce'de hakikati reality, real yaşanan olaylarla ilgili gerçekler diye açıklayabilirsin. Hak apayrı bir şey. Hakikat apayrı bir şey. Kalbimle kelamım arasına set koymuyorum diyor. Bunu açıklayabilecek bir İngilizce lisan yok. Vicdan kelimesinin İngilizce karşılığı yok. Şimdi böyle bir topluma neyi açıklayacaksınız? Filistin'e sokulmayan bir Birleşmiş Milletler raportörü var. Guterres devreye girdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri o kişinin yani Francesca Albanese girsin raporlamaya diye. İsrail dedi ki Guterres istenmeyen adamdır. Aa, katil devlete bak. BM'nin genel sekreterine istenmeyen adam diyor. Onu oraya sokmuyor. İşte Francesca Albanese'i de sokmuyor. Daha da ötesi bir akademisyen olan Francesca Albanese'in üniversitelerden bağı kesildi. Daha da öte gideceğim. Hepimizin Türkiye'de kullandığı iki tane kredi kartı markası. Bir de Troy diye Türkiye'ye ait bir marka var. O iki kredi kartı Siyonizmin tasallutu altında olduğu için Francesca Albanese'in ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'ya savaş suçlusu diyen Kerim Han'ın kredi kartlarını iptal etti. Şimdi tuz kokmuş ya. Tuz kokmuş tuz. Birleşmiş Milletler diye bir şey kalır mı? Nasıl değişecek düzen? Sözle değişmesi mümkün değil. Büyük bir savaş olacak. Milyonlarca insan ölecek. Yine geldik aynı noktaya. Yeni bir düzen kurulduğunda daha adil bir düzen o kurulursa o zaman kurulacak. Kurulması neye bağlı? Adil olduğu iddiasındaki devletlerin galip gelmesiyle mümkün. Oldukça sıkıntılı. Ben bu vesileyle bir şey anlatmak isterim. İncili Çavuş padişahla beraber balık pazarına gitmişler. O sırada İncili Çavuş balığın sürekli kuyruğunu kokluyor. Padişah tabii kızmış İncili Çavuş'a. Demiş ki, ya demiş balık baştan kakar. Sen habire kuyruğunu kokluyorsun demiş. Ne yani amacın ne, muradın ne? İncili Çavuş demiş ki, estağfurullah sultanım demiş. Baş kokalı çok oldu. Kuyruğa da sirayet etti mi ona bakıyorum. Artık bu işlerde kuyruğa sirayet etmiş her şey. Yani tutan en ufak bir düğmesi bile yok. Birleşmiş Milletler'in örneklerini verdim. Diyerek tamamlayıp soruyorum.
1: Çok güzel. Peki geçtiğimiz günlerde ABD'nin kayıplarını gizlediğine dair bir yazı kaleme aldınız Akşam gazetesinde. Bununla ilgili bir sorumuz olacak. Gerçekten ABD kayıplarını gizliyor mu? Bu normal mi kayıpları
0: Evet,
1: gizlemek?
0: yani onunla ilgili Türkiye'de çok fazla medyada yine tartışılan bir konu olmadı ama dünyada çok tartışılıyor. Özellikle CBS televizyonu bunu gündeme getirdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la giriştiği harpte açıklanan kayıplarından daha fazla kayıp olduğu söyleniyor. Ayrıca da ABD'nin kendi üs bölgesi dediğimiz Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Irak'ta, Suudi Arabistan'da, Ürdün'deki

0: üstlerini korumak konusunda zaafları olduğunu söyledi. Nereden çıktı bu tartışma? İşte İran'ın Ürdün'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ABD kendine ait F-15 tipi uçaklarla bir takım helikopter, AWACS erken ihbar uyarı uçakları gibi sistemlerini İran'ın balistik füzelerine karşı koruyamadı. Koruyamayınca şu soru çıktı. Yani kim Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi toprağında ister? En nihayetinde koruyamıyor ve o ülkelere yönelik bombardıman gerçekleştiriliyor. Ve CBS bu dosyayı açtı. Orada çalışan Amerikan askerleri üzerinden elde edilmiş fotoğrafları ve videoları yayınladılar. Görüntüler inanılmaz derecede ürkütücü. ABD'ye ait ne kadar dinleme radarı varsa İran'ın balistik füzeleri tarafından etkisiz hale getirilmiş. Dinleme radarları sadece İran'ın için dinlediği için değil, İran'dan gönderilen balistik füzeleri ateşlendiği andan itibaren tespit edip onları önleme füzesini sevk ediyor. Dolayısıyla radarların böyle kıymetli bir fonksiyonu var. Ve bu radarlar 1,5-2 milyar dolar gibi oldukça yüksek bütçelerle imal edilebiliyor. O radarları İran kamikaze dronlar ve balistik füzelerle vurdu. ABD'nin o radarları yerine yenisiyle değiştirmesi ise zaman gerektiriyor. Yani şu an için takabilecek bir radarı dahi yok Amerika'nın. Dolayısıyla Ürdün'e yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğinde İran o radarlar olmadığı için daha geri bölgedeki radarlarla tespit etme gayreti içerisinde. O zaman da vakit geçtiği için önleme vuruşunu çok etkin yapamayabiliyor. Bunun dışında o kadar çok önleme vuruşu dediğimiz hava savunma füzesi kullandı ki Taatlar, Patriotlar falan ABD'nin hava savunma sistematiğindeki mühimmat eksikliği de bu konuyla alakalı olarak sıkça konuşulan konulardan. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıpları Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'dan dolayı endişelendirmekle kalmıyor. Çin üzerinden de endişelendiriyor. Çünkü Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile girebileceği bir sıcak çatışmada ABD'nin füze stoklarının oldukça mahdut olduğunu görüyoruz. İran gibi balistik füzelerle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i uluslararası sularda ve Orta Doğu coğrafyasında patinaj yaptırtan İran, bir de Çin gibi siz nükleer bir güçle karşı karşıya kalacağınızı iddia ediyorsunuz. Size ezer geçer. Yani bunu buradan anlayabiliyoruz artık çok rahatlıkla. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıpları gerçekten çok üst düzeye çıkmış durumda. Bu Amerikan kamuoyunda sıklıkla tartışılıyor. Fakat ABD sadece kayıp vermekle kalmadı, İran'ın önünde patinaj çekerek hegemonyasına da bir itibarsızlık çentiği attırdı. Yani bu vakitten sonra Amerika Birleşik Devletleri bir şey istedi diye hiçbir ülke esas duruşa geçip de emredersiniz demeyecektir. Neden? Çünkü güçlü bir karşılık verildiğinde Amerikan donanmasının ve Orta Doğu'daki yerleşkelerinin yetersiz kalabildiğini gördü. Kim yaptı bunu? İsrail yaptı. Yani İsrail ABD'yi amiyane bir tabirle burnuna hızmayı taktı. İran'da savaşa tutuşturdu. Kendisi kenara çekildi. Şu an kahvesini içerek izliyor. Şimdi buraya da nereye getireceğim konuyu? Aynı İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ı da bu konuyla ilgili sırtını sıvazlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'ın önüne bırakıp gitti. İsrail Yunanistan'ı da Türkiye'nin önüne bırakıp gidecek. Korkum o. Ve eğer korkulan olur, hiç savaşmak istemediğimiz halde savaşmak durumunda kalırsak sanırım Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de bazı yerlerde statüko Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde değişecek diyerek sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Hocam farklı bir konuyla devam edelim. Birleşik Krallık'ı konuşalım. Biraz da ne zamandır konuşmuyorduk. Dünya karışırken geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'ın feshine dair bir çağrı duyduk çünkü. Ve size soralım. Birleşik Krallık nedir? İngiltere'den farkı nedir ve dağılır mı sizce?
0: Evet, şimdi United Kingdom diye bildiğimiz şey Birleşik Krallık. Birçok kavram var. Great Britain mesela, Büyük Britanya. Büyük Britanya siyasi bir oluşum değil, coğrafyayı kastediyor. Yani İngiltere'nin olduğu o büyük adanın tamamını kapsayan yere Büyük Britanya diyorlar. Dağılıp dağılmaması diye Great Britain'ın bir şeyi yok. Yani çünkü bir coğrafyaya tekabül ediyor. Doğu Akdeniz gibi bir kavram yani. Ama

Birleşik Krallık, yani United Kingdom, UK yazısı, siyasi bir kavram ve 4 tane isimden oluşuyor Birleşik Krallık. Kim bunlar? Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya ve İngiltere. Bunlar kendi arasında bir araya gelerek bir siyasi yapı kurmuşlar. Bu yapının adı United Kingdom, yani Birleşik Krallık. Bu yapının altındaki ülkeler olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda başlı başına bir devlet değil. Uluslararası bir egemenliği olan yapılar değil bunlar. Uluslararası egemenlik Londra'da Downing Street'ten de başbakanlık ve Londra'daki parlamentoda temsil ediliyor. İngiltere'deki parlamentoda temsil ediliyor. Şimdi böyle açıdan baktığımızda kafamızda artık netleşsin. Birleşik Krallık dediğimiz Galler'in, İskoçya'nın ve Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlikte oluşturdukları yapının adı. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda uluslararası arenada istedikleri gibi anlaşmalar irade edebilen, egemenlikleri olan devletler değil. Şimdi bunların üçünün başında da liderler var. Bu üç liderin tamamı, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki liderlerin başındaki liderler ayrılıkçı fikirler taşıyorlar. Diyorlar ki biz artık Birleşik Krallık bünyesi içerisinde kalmak istemiyoruz. İskoçya olarak yola devam etmek istiyoruz. Galler olarak yola devam etmek istiyoruz. Ve işte Kuzey İrlanda'da belki İrlanda ile birleşik yoluna devam etmek istiyor. Bunu kabul ediyor mu İngiltere? Etmiyor. Şimdi bunlar dedi ki biz bir toplantı yapalım ve İngiltere'de oturdular bir toplantı yaptılar. Toplantıdan çıkan sonuç Birleşik Krallığın içerisindeki ülkelerin self-determinasyon, yani kendi kaderini çizebilme hakkı doğrultusunda biz Birleşik Krallığın bünyesinden ayrılma konusunu gündeme getirelim. Bu sadece bir temenni. İngiltere bunu niye kabul etmiyor? Çünkü 2014 yılında bu işler İskoçya'da o kadar hızlandı ve belli bir boyuta geldi ki İngiltere dedi ki tamam dedi, İskoçya'da bir referandum yapalım. Eğer bu referandumun sonucunda İskoçya Birleşik Krallık bünyesinden çıkmak isterse çıkabilir ve referandumun sonucu %55 hayır biz Birleşik Krallığın çatısı altında kalmak istiyoruz diye bir sonuç çıktı. Şimdi İngiltere'de diyor ki yani bu iş çocuk oyuncağı olmaz. Güneş'i ben tutup da referandum yapacak halim yok. İşte ben İskoçya'da bu konuyla ilgili bir referandum yaptım. Şimdi tekrardan referanduma gidilmez. Gidilse ne olur? Valla doğrusunu söylemek gerekirse Kuzey İrlanda hariç İskoçya ve Galler'de yapılmış anketler öyle söylüyor ki Birleşik Krallık'tan hiçbirisi ayrılmak istemiyor. Neden? Ayrıldığınız takdirde daha güçlü olmuyorsunuz. İskoçya'nın da Galler'in de kültür coğrafyası, konuşmuş oldukları lisan tamamıyla İngiltere ile hemen hemen aynı. Ama bu içlerinde ayrılıkçı bir kanadın olmadığı anlamına da gelmiyor. Sanırım araştırmadan manşetler yapılıyor. İşte Birleşik Krallık dağılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Heyecanlı manşetlere çok fazla girmemek lazım. Birleşik Krallık şu haliyle devam ediyor. Burada bir enformatif bir bilgilendirme de oldu. Yani Birleşik Krallık dediğimizde Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere'nin birleşiminden meydana gelen hususu anlamamız lazım. Büyük Britanya coğrafi bir tanımlama. Bir de Commonwealth topluluğu dediğimiz İngiltere'nin de içinde bulunduğu Avustralya'ya kadar içinde yer alan İngiliz ailesi, devletler ailesi diyebileceğimiz bir topluluk var. Oraya vali bile atıyorlar ama o devletlerin, mesela Avustralya'nın uluslararası sistemde egemen bir devlet olarak tanınırlığı da var. Daha karmaşık bir yapı. İngiltere imparatorluktan, üzerinde güneş batmayan imparatorluktan çözülürken ilişkilerini komple kopartarak çözmemiş, devam ettirerek çözmüş. O yüzden Yeni Zelanda'sından Avustralya'sına varıncaya kadar hala İngiltere ile çok üst düzey ilişkileri vardır. Bize ise şu öğretildi. Biz Arapları kestik diye Arapların tarihinde öğretildi yıllarca. Osmanlı geldi bizi sömürdü. Mesela Kuveyt'te benim bir arkadaşım vardı. Osmanlı bizi sömürdü dediğinde dedim ki ya petrol de yoktu o zaman ama kumunuzu mu sömür mü falan gibi bir cümle söylemiştim. Bizde de şöyle işte Araplar bizi vurdu. Ne şamın şekerini Arap'ın yüzü, Arap'ın işine karışma falan şeklindeki cümlelerle bizdeki müfredatta bizi bile biledi Arapların bilendi.

0: gibi birbirinden kopuk coğrafyalar oldu. Birbirine kin duyan coğrafyalar oldu ama İngiltere akıllı devlet, yani çöküşünü bile stratejik bir şekilde bir değere bağlayıp çözüldü. Şimdi o narkozdan ülke yavaş yavaş çıkıyor. Elhamdülillah bölgesinde coğrafyasıyla barışık bir ülke haline geliyoruz.
1: Hocam biz de sayenizde coğrafya, tarih bilgilerimizi böyle güncelliyoruz.
0: Eyvallah.
1: Her hafta sağ olun, var olun. Vaktimiz var, son bir sorumuz
0: Tabii.
1: olacak izninizle. Türkiye ile Irak terörsüz coğrafya kapsamında anlaştılar çünkü ve Irak Şengal bölgesini YPJ terk edecek ve boşluk Irak tarafından doldurulacak. Terörsüz coğrafya hedefi hızla ilerliyor diyebilir miyiz bu koşullar
0: Vallahi
1: altında
0: tam bir
1: hocam?
0: Yıl önceydi yine bu stüdyoda daha bu konu konuşulmazken, yani terörsüz Türkiye gündeme gelip bu konu bu boyutuyla tartışılmazken şunu demiştik. Türkiye'de terör mü var ki terörsüz Türkiye hedefi koyuluyor diye. Çünkü terör gerçekten Türkiye'de bir elin bir parmağını bulmadı. Silah bırakıp çıkıyoruz diye açıklama yaptı PKK Türkiye'den. 11 kişi mi 12 kişi mi ne çıktı? Çünkü Mehmetçiğin olağanüstü azmi, siyasetin müthiş bir irade ortaya koymasıyla terör örgütü askerimizin, emniyet mensuplarımızın, korucularımızın gayretiyle toprağa gömüldü bu şeyde. O zaman sormuştuk, niye terörsüz Türkiye? Bu konu terörsüz coğrafya ile alakalı diye de gündeme getirmiştik ve daha sonrasında da oraya tebdil olduğunu gördük. Yani Suriye ve Irak'ta terör bitmeden Türkiye'de terörün beli kırılır ama terör Demokles'in kılıcı gibi bu ülkenin üzerinde asılı durmaya devam eder. Türkiye Suriye ve Irak'la olan ilişkilerinde de terörle mücadelesini çok üst düzeyde sürdürdü. İşte yok Ferid Abdüşahin Suriye'ye devlet başkanı olacak, yok YPG Suriye'yi esir alacak falan. 8 Aralık 2024'te Esad devrildi, muhalifler Şam'a geldi oturdu. Fırat'ın doğusu hala terör örgütündeydi. Yıl sonuna kadar bir süre tanındı. Süre tanınsa bile Tel Aviv göz kırptığı için onlar silah bırakmak istemedi. Hep bunlar anlattığımız konular. Sayın Cumhurbaşkanı 2025'in 30 Ağustos, 26 Ağustos'unda Malazgirt'ten eğer ki kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz diye çok net açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı tehdit ediyor ama hiçbir şey yapmıyor diye eleştirenler oldu. Ve en sonunda bu yılın başında Aralık-Ocak, yani Aralık 2025, Ocak 2026'da Suriye'de YPG yapılanması Suriye ordusu tarafından rezil rüsva edildi. Yani gözümüzün önünde oldu yaşananlar. Ve Suriye'deki terörsüz coğrafya şu an için izlenmeye, gözlemlenmeye devam ediliyor. İşte Hakan Fidan en son Dışişleri Bakanı olarak Şam'a gittiğinde YPG'nin silah bırakması sonrası Suriye ordusuna entegrasyon İstihbarat birimlerimiz tarafından yakinen takip ediliyor falan diye çok önemli açıklamalar yaptı. Bir sorun gözükmüyor. Irak'ta da pençe kilit harekatlarıyla o şehitlerimizin hiçbirisi boşuna şehit olmadılar haşa. Gazilerimizin hiçbirisi boşuna gazi olmadı haşa. Onlar verdikleri mücadelelerle PKK'nın o bölgede tutunamayacağını çok açık bir şekilde Türkiye orada da terör örgütünü kötürüm hale getirdi. Ama orada varlığı devam ediyordu. Şimdi bu terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye doğrultusunda PKK terör örgütünün silah bırakma, mağaraları boşaltma, silahlarını teslim etme, boşalttıkları alanın da Irak merkezi hükümeti tarafından kontrol edilmesi gibi hususlar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından takip ediliyor. Şimdi çıkartılan çerçeve yasa daha çalışmaya başlamadı. Hani bir yasa çıktı, teröristler affediliyor, affedilmiyor tartışması birçok şey. Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki ben Milli İstihbarat Teşkilatı'yla istişare ettim. Görüntüler elimizde, somut bilgiler burada. Terör örgütü Irak'ta ve Suriye'de, zaten Türkiye'de yok, silah bıraktı. Bunu teyit ve tespit ettim derse o zaman 6 aylık süre başlayacak. Öldürme eylemine katılmadığı bilinen teröristlerin silah bırakma işlemleri ve sivil normal hayata dönüşleriyle ilgili süreç 6-7 bin civarındaki terörist için başlamış olacak. Şimdi bu başlayacak ama kim kontrol edecek onlardan boşalan yeri? Bir başka terör örgütü İsrail orada bekliyor. Verir eline silahı, tekrar şey yapar. İşte Irak ordusuyla belli bir süreliğine Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk istihbaratı birlikte hareket ederek bu coğrafyada boşaltılan Başika gibi işte Türkiye'nin şu an için bulunduğu üst

0: projelerin kontrolü ve koordinesi yapılacak. Belki 4 yıl, belki 5 yıl. Yani buralara başka bir terör örgütünün gelip gelmediği ve buraların kontrolü Irak Merkezi Ordusu tarafından da sağlanacak. Bunun karşılığında da Şengal'de YPJ ismi verilen ve uzun bir süreden bu yana PKK adına orada faaliyet gösteren terör örgütü mensupları da silah bırakacak. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşülüyor. Tom Barak orada. Türkiye'nin ortaya koyduğu olağanüstü gayret ve diplomasi orada. Irak Başbakanı da oradaydı, yeni seçilen. Ve bunların hepsinin orada koordine edilip bugün ve dün açıklamaların yapılması o anlamda çok kıymetliydi. Ben o yüzden Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkatine getirdim. 2027 yılının sonuna geldiğimizde sanırım Suriye ve Irak ve Türkiye'de terör konusunun defteri kapanmış olacak. Ama bu bir daha açılmayacak anlamına gelmez. Birliklerimizin son derece müteyakkız kalmaya devam edeceğini de tahmin ediyorum diyerek ben suallerinizi bu haftalık cevaplamış olayım.
1: İnşallah hocam, çok güzel bir dilekle, istekle
0: Evet.
1: bitirdiniz. Bu haftayı da noktaladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den bakışta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Yusuf Alabarda'ya sağ olsun, var olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya yine aynı saatte 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege Adaları'ndaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük, dedi. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti. Alparslan Bayraktar küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştirildiğini vurguladı. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlatan Bakan Tekin, aileleri de uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin, dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı.

Alman hakem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21, Kerkük 40, Lefkoşa 30. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29 ve Saraybosna 23 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem de küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta Perşembe günleri bu konuyu konuşuyoruz programımızda sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyoruz. Ve mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere çift 090-312-463-3419 ve çift 090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: çok programımıza. Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Çok yoğun bir gündem var. Diplomasi gündemi evet. De ön planda ilk sıralarda yer alıyor. Ve bu yoğun gündemin ekonomi dünyasına da yansımaları var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 81. Genel Kurulu'nu konuşuyoruz. Bu genel kurul toplantıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı. Dakikalar önce yurda döndü, İstanbul'a döndü ve genel kurulda da o genel kurula hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genelde bu konuşmanın siyasi yönünü, diplomasi yönünü ön plana çıkardık şimdiye kadar ama bu konuşmanın bir de hem konuşmanın hem ziyaretin bir ekonomik yönü, ağırlığı var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir hitabı olduğunu biliyoruz. Ve tabii burada öncelikli olarak şunu ifade edeyim. Heyette ekonomi ağırlıklı bakanların olduğunu görmek mümkün. Dolayısıyla bu ekonomi ağırlıklı bakanların olması ABD, diğer ülkeler ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilmesi, geliştirilebilmesi açısından da önemli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı, Sanayi Bakanı New York'taydı Sayın Erdoğan'la birlikte. Dolayısıyla işte Amerikan Ticaret Odası ile ABD Türkiye İş Konseyi ile yapılan etkinlikler, toplantılar, bunun yanında işte Türk evinde DEİK ve TAEK'in yatırım

0: yatırımcı toplantıları ve ABD'li iş adamları, CEO'ların katılımları gerçekten de önemli bir durum olarak ifade edilebilir.
1: Bu genel kurulda ilk gün salona hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşmada ekonomiye dair hangi başlıklar vardı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ekonomi konuşmada vardı ancak satır aralarında olduğunu görüyoruz. Bir takım ilkeler saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ilkelerden dördüncüsü derinleşen gelir adaletsizliğine yeni bir paradigma çağrısıydı. İşte yol olarak da ortak kalkınmayı ve bağlantısallığı gösterdi. Yollarla, ticaretle, enerji hatlarıyla toplumların birbirlerine bağlanarak gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Tabii beşinci ilke teknolojiyle ilgiliydi. Özellikle dünyada küresel ölçekte teknokutuplaşma ve dijital hegemonya söz konusu olduğu ve bu çerçevede teknolojiye sahip olan ülkelerin ve sahip olmayan ülkeler olduğu ve aralarında derin bir uçurumun olduğunu da ifade etti. Bunun yanında somut ekonomik başlıkların da öne çıktığını görüyoruz. İşte Irak'la Kalkınma Yolu Projesi, Karadeniz'de seyri sefer emniyeti ve gıda güvenliği, ticari gemilere yapılan saldırılar, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi. Tabii bir de gıda israfı vardı. İşte dünyada bir takım kesimlerin, ülkelerin, toplumların aç iken diğer kesimlerde çok ciddi anlamda gıda israfının yapılması nedir? Çok ciddi anlamda küresel ölçekte bir problem olduğu ifade edildi. Tabii bu konuşma metnine bakıldığı takdirde ekonomik anlamda bu Sayın Erdoğan'ın bahsetmiş olduğu bu durumlar hep küresel kamu malını ortaya koydu. İşte seyri sefer serbestisi, gıda güvenliği, iklim finansmanı ve her birinin de Türkiye'ye doğrudan bir maliyet kanalı var. Enerji faturası, tahıl fiyatı ve karbon maliyeti çerçevesinde değerlendirebiliriz.
1: Hürmüz Boğazı vurgusu neden bu kadar önemli hocam? Bir de petrol fiyatlarına baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya şu an için?
0: Tabii yani Hürmüz Boğazı gerçekten de kritik bir yer. Dünya petrolünün ve doğalgazın %20'sinin o bölgeden sevkiyatını yapıldığını biliyoruz. Şu anda orada sıkıntı var. Tabii hazır New York'a, Birleşmiş Milletler'e gelen Körfez ülkelerinin liderlerini bulmuşken Trump onlarla bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Tabii bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin de Trump'ın bir takım ifadeleri kullandığını biliyorsunuz orada 3 Kasım'da bir ara seçim var. O ara seçimden önce ya da sonra bu işin netleşeceği ve Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği ifade ediliyor. Ve rahat bir şekilde petrol akışının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Hatta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de görüşme durumu veya diyalog kurma durumu söz konusu idi ama gerçekleşmedi. Bu haber bile Brent petrol varil fiyatının 100 doların altına ve Türkiye'de de motorun fiyatının 100 TL'nin altına düşmesine sebep oldu. Ama şu anda tabii rakama baktığımız takdirde yine 105 dolarlara Brent petrol varil fiyatının çıktığını görüyoruz.
1: Öyle mi? Yani
0: Tabii.
1: dün 100 doların altındaydı, bugün yine
0: Yükseldi.
1: yükseldi o
0: Tabii
1: zaman.
0: yükseldi.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Tabii bu savaşın, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşının gelinen durumun dünya ekonomisine ve Türk ekonomisine de bir maliyeti oldu. Bunu da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu maliyete baktığımızda ne görüyoruz? Tam tersi taraftan bakarsak savaşın fırsat yarattığı durumlar, başlıklar da oldu mu hocam? Nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: Sayın Erdoğan bu ABD'deki temaslarında buna ilişkin de bir takım cümleler sarf etti. Eğer savaş olmasaydı 2026 yılında enflasyon rakamının %20'ler civarında olacağını ifade etti ve enflasyonun düşeceğini söyledi. Ama şu anda orta vadeli programda da açıklandığı üzere bu enflasyon beklentisinin yıl sonu itibariyle %28 olacağı bilgisi hakim. Şimdi bu çerçevede en bariz bize maliyeti bu savaşın enflasyon.

0: Ki enflasyon da tabii tüm ekonomiyi, toplumu olumsuz etkileyen bir unsur olarak değerlendirebiliriz. Burada %5-6 puanlık bir şey var. Enflasyon etkisi var. Dolayısıyla en bariz savaşın bize etkisi bu. Bunun yanında bütçe açısından değerlendirme yaptığımız takdirde bu eşel mobil sisteminin uygulanması ile en somut olarak ÖTV ve KDV'den feragat edildiğini görüyoruz. Bu da bütçeye ciddi anlamda bir yük getireceği ifade ediliyor. Ki yıl sonu itibariyle hem KDV hem de ÖTV'den feragat edeceğimiz tutar ortalama 600 milyar TL civarında hesaplanmıştı. Tabii fırsatta olabilir mi bu savaşın? Evet. Yani Türkiye güçlü bir ülke. Özellikle müteahhitlik alanında güçlü bir ülke. Ciddi yatırımcılarımız var. Ve o bölgede yıkılan enerji hatları var. O enerji hatlarının tamiri açısından, tekrar eski seviyesine gelme açısından, Türkiye açısından, müteahhitlik sektörü açısından ciddi bir yatırım alanı olarak değerlendirebiliriz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ticari ilişkileri. Bu ilişkilerde bir 100 milyar dolar hedefi var. Türkiye böyle bir hedef koyuyor. Bu hedef ne kadar ulaşılabilir bir hedef hocam?
0: Tabii Sayın Erdoğan'ın verdiği rakamlarla ifade edecek olursak ikili ticaret son 10 yılda ikiye katlanmış durumda. 2025'te 38 milyar doları aştı. Tabii bu yılın ilk 8 ayına baktığımız takdirde 28 milyar dolar, yıl sonunda da 40 milyar dolar toplam ticaret hacmi olarak değerlendiriliyor. Bunun içerisinde ithalat ve ihracat rakamları da söz konusu. Tabii Sayın Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşma hedefinin olduğu ifade edildi. Buna ilişkin bir çabanın, gayretin sarf edildiği ifade edildi. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Ya zaten yıllık %7,2'lik bir artış söz konusu ve yıllık %7,2'lik bir artış söz konusu iken böyle bir projeksiyon yaparsak 2039 yılında 100 milyar dolara nedir ulaşmış oluyoruz. Tabii hedefe ilişkin bir tarih yok. Sadece iki ülke arasında bir niyet beyanı var. Dolayısıyla taahhüt olmadığı için o dönem içerisinde gerçekleşme durumu söz konusu olabilir. Zaten son 10 yılda çok ciddi anlamda bir artış olmuş.
1: Peki iki ülke arasındaki ticaret hacmini hangi kalemler büyütüyor? Bir de bu son ziyarette bir Boeing satışı alışı oldu, anlaşma oldu. Bu tabloda, bu ticaret hacmi tablosunda nerede duruyor?
0: Tabii baktığımız zaman ABD'nin bugün özellikle LNG ticaret tedariki açısından önemli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'de ABD'den LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor. Dolayısıyla nedir? Tedariki alternatifli hale getiriyor, farklılaştırıyor ve bu şekilde arz güvenliğini de aslında Türkiye sağlamış oluyor. Bunun yanında havacılıkta, nükleer enerjide de Türkiye'nin ABD ile işbirliği içerisinde olduğunu söylüyoruz. Tabii özellikle LNG, uçak, nükleer teknolojinin ABD'den ithali çerçevesinde bir değerlendirme yapacak olursak ve 100 milyar dolarlık bir hedefi de belirleyeceksek o zaman böyle bir durumda bu dış ticarette Türkiye aleyhine bir denge söz konusu, aleyhine olumsuz bir durum olacağını söylemek mümkün. Çünkü böyle bir durumda ciddi anlamda bir ABD lehine, Türkiye aleyhine dış ticaret açığının olacağını söylemek mümkün. Özellikle şu anda Boeing anlaşması yapıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında 150 dar gövdeli uçak için işte ilk etapta 100 ardından 50 uçak şeklinde. Tabii her uçağın işte 100-130 milyon dolar arasında olacağını ifade edersek ortalama 150 uçağın bir 15-20 milyar dolar civarında olacağını söyleyebiliriz. Ve böyle bir durumda da teslimatlar yapıldığı takdirde her yıla ilişkin ABD lehine 1-2 milyar dolarlık ticaret demektir. Dolayısıyla bu da nedir? Tamam, ticaret hacmini artırıyor ama nedir? Türkiye aleyhine bir dış ticaret açığını

0: oluştuğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla cari denge için aslında burada anlamlı olan Türkiye ile ABD arasındaki net denge ne yönde gelişiyor ona bakmamız lazım.
1: Bu seyahatte, bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılarla da bir araya geldi. Yatırımcılara vergi teşviklerini anlattı. Bu vergi teşvikleri ne anlama geliyor hocam?
0: Tabii Sayın Erdoğan yatırım yapanlar için kurumlar vergisinin %25'ten %12,5'a indiğini söyledi. Transit ticaret kazançlarının vergiden muaf tutulduğunu ifade etti ve yatırımcılara operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin çağrısı yaptı. Evet, buna ilişkin olarak gerçekten de Türkiye'de bir düzenleme yapıldı. 7582 sayılı kanun ile Haziran ayında yürürlüğe girdi. Tabii özellikle burada transit ticaret önemli. Kazancın %75, %95'ini matrattan indirebiliyorsunuz. Ama İstanbul'da biliyorsunuz bir İstanbul Finans Merkezi var. Eğer orada yatırım yaparsanız, bu transit ticaret yaparsanız, nitelikli eleman çalıştırırsanız orada herhangi bir vergi yok. Dolayısıyla vergi avantajı ile karşı karşıyasınız. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı özellikle ABD'deki yatırımcıların Türkiye'ye gelerek o İstanbul Finans Merkezi'ni kullanarak oradan yöneterek nedir? Ticari işlemler yapabileceği ve oranın bir üs haline getirilmesini arzu etmiştir, istemiştir.
1: Bir de dijital hizmet vergisi konusu başlığı var. Bu nasıl anlatılabilir, nasıl tanımlanabilir ve bu vergi konusunda orada yatırımcılarla o toplantıda neler konuşuldu?
0: Evet, oradaki ABD'deki toplantılarda ABD'li uluslararası firmaların bu dijital hizmet vergisini de gündeme getirdiğini görüyoruz. Aslında bu yeni bir olay değil. Daha önce 2025'te Trump'ın da dile getirdiği bir konuydu. İşte bazı ülkeler bizim firmaların aleyhinde vergi yükümlülükleri getiriyor. En barizde bu dijital hizmet vergisi. Onlara işte ek ticaret gümrük vergisi, ek ticaret ticari tarife uygulayacağız şeklinde bir takım ifadeleri vardı. Ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın daha önceki görüşmelerinde bu konuda gündeme gelmişti. Ve şu anda toplantılarda bu da net bir şekilde gündeme geldi. Tabii özellikle bu dijital hizmet vergisine muhatap olan bu dijital şeyler var. ABD'li uluslararası firmalar, işte sosyal medya, YouTube tarzı şeyler. Onlar tabii bu vergiyi ödemek istemiyorlar. Veya daha düşük demek istiyorlar. Sayın Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'ye gittikleri zaman buna ilişkin çalışma yapılabileceğini, %2,5'a çekilebileceğini ifade etti. Daha düşüğü için de tabii meclisin düzenleme yapması gerekiyor. Bu %2,5'luk oran Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olan bir durum. O açıdan şu anda ona ilişkin de talep var. Muhtemelen herhalde bu yılda, bu yıl o talep gerçekleşirse bir oran indirimine gidileceği öngörülüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde iş dünyasına ekonomi programını da anlattı, son durumu anlattı ve rakamları da paylaştı. Bu bilgilendirmeden hangi başlıkları çıkarabiliriz?
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önce programın dört ayağını saydı. Fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm şeklinde. Kapalı toplantıda da dezenflasyona bağlılığın süreceğini, para ve maliye politikalarında kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade etti. Ve özellikle bir takım rakamlar verdi. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının işte %3,1 olacağını, bazı ülkelerde bunun çok yüksek olduğunu, iki katı olduğunu ifade etti. Kamu borcu milli gelirin %22'sinin altında olduğunu, gerçekten sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'nin iyi bir pozisyonda olduğunu ama bazı ülkelerde bu oranın çok yüksek, %80'lere kadar çıktığını, dolayısıyla Türkiye bu noktalarda iyi bir şekilde süreci yönettiğini ve yatırımcıların Türkiye'ye geldikleri takdirde güvenilir bir pozisyonda ekonomide iş yapma imkanlarının olacağını ifade etti.
1: Peki piyasa bütün bu açıklamalara, bu dezenflasyon güvencesine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mali disiplin mesajına nasıl tepki verdi, veriyor?
0: Evet, önce dezenflasyon güvencesine yani tahvil faizine bakalım. Bu sabah tahvil faizine baktığımız takdirde 2 yıllık tahvil faizinin %39,7 civarında olduğunu görüyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentisi de %28 olduğuna göre yani ortalama %9 civarında bir reel faiz ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla sıkı para politikası şu anda fiyatlanmış durumda. Ama petrol tabii 100 doların üzerine çıktıkça dolayısıyla dezenflasyon Hürmüz'e bağımlı kalacak. Onu da
1: Evet.
0: net bir şekilde ortaya koymak
1: Hı.
0: lazım. Evet, Sayın Şimşek mali disipline gerçekten önem veriyor. Tabii buna ilişkin olarak da dezenflasyon süreci için her türlü gayreti sarf ediyor. Özellikle konut projeleri ve kırılganlıkları azaltan adımlar dikkate alındığında seçim ekonomisi için atılacak çok fazla adım kalmadığını söylediği ifade ediliyor. Tabii buna baktığımız takdirde aslında şu var, mali disiplin güvencesi veriyor. Yani seçim öncesi gevşeme yok diyor Sayın Şimşek.
1: Hı.
0: Eğer temkinli okuma yaparsak, zaten şu anda seçim harcaması yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Yani konut kapsamında yapılıyor. İşte sosyal konut üretimi, işte o konutların sosyal anlamda uygun kiraya verilmesi, bunlar tamamen nedir? Bu mali disiplin içerisinde yapılan işlemler. O açıdan eğer bunlar seçim çerçevesinde yapılmışsa zaten bütçe içerisinde yapıldığı için hiçbir problem olmadığını görüyoruz. Aksi halde bu sürece ilişkin olarak dezenflasyon sürecine ilişkin olarak takip edeceğimiz unsur tahvil faizindeki gelişim. Eğer tahvil faizinde bir yükseliş söz konusu olursa bu piyasalara farklı bir sinyal vermiş olacak.
1: Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Amerikalı şirketlere 5 büyük dönüşümden bahsetti. Nedir bu 5 büyük dönüşüm ve tabii ikna edici bir tez oldu mu iş adamları açısından?
0: Evet, tabii bölgede çatışmalar geride kaldığında bölgenin hızlı bir şekilde dönüşüme uğrayacağını Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ve bunu da 5 başlıkta ortaya koydu. Birincisine baktığımız takdirde tedarik zincirleri açısından tabii Türkiye özellikle pandemide de bunu net bir şekilde gördük. Türkiye gerçekten önemli bir tedarik zinciri olma noktasında önemli bir ülke. Şirketler artık en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Çin'deki bu tedarik zinciri koptuğu zaman işte bir sürü aksamalar oldu. Fiyatlar ciddi anlamda arttı. İşte ne arzı karşılayamadınız, arz ortaya çıkmadı. Böyle bir durumda da o zaman yeni tedarik zincirlerinin oluşması noktasında işte bir takım görüşler ortaya çıktı. Bu noktada Türkiye önemli bir ülke olarak değerlendiriliyor. Türkiye tabii Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Ağı'yla da bu arayışın doğal bir adresi olduğunu görüyoruz ve Sayın Erdoğan da bunu ifade etti. İkincisi enerji güzergahları. Baktığımız takdirde Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan TANAP'ı görüyoruz. İran'dan, Rusya'dan işte enerji doğalgaz hatlarının geldiğini görüyoruz. İşte Körfez'den, Suudi Arabistan'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz veya petrol hatlarının getirilmesine ilişkin bir takım projeler veya işte öneriler olduğunu görüyoruz. Sonuçta burada ortak nokta ne? Türkiye.
1: Evet.
0: Ve enerji nakil hatları için Türkiye'nin uygun olduğu değerlendiriliyor.
1: Evet.
0: Bir diğeri ticaret koridorları
1: Hı
0: açısından
1: hı.
0: tarihi İpek yolunun geçtiği nokta da Anadolu'dur, Türkiye'dir. Orta koridor ile kalkınma yolu Türkiye'de kesişiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu açıdan da önemli bir yer. Dördüncü olarak da bölgedeki yeniden imar ve Türk müteahhitlerinin bu konudaki becerileri olduğunu ve ciddi anlamda o bölgeye katkı sağlayabileceğini ifade etti. Beşinci olarak da savunma ve
1: Evet.
0: ileri teknoloji alanında işte bir dönüşüm olduğu ve bu noktada Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu ve birlikte çalışabileceğini de söyledi.
1: Evet, böyle.

0: ve tezden bahsetti ve de ikna edici oldu
1: Tabii.
0: diyorsunuz.
1: Yani ABD şirketleri için gerçekten ikna edici oldu. Yani Türkiye bu noktalarda önemli bir ülke. Dolayısıyla

0: Yani tamam, Türkiye Gümrük Birliği'ne tabi, Avrupa Birliği, AB üye değil ama Gümrük Birliği içerisinde. Onun da sınırları var. Hizmetleri, tarımı ve kamu alanlarını bu Gümrük Birliği kapsamıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bir takım sıkıntılar var, sınırlamalar var. O çerçevede hareket edilmesi gerekiyor. Aslında 1995'te yürürlüğe giren o gümrük birliğinde eğer tüm bu sınırlıklar ortadan kalkmış olsaydı Türkiye'nin
1: Hı
0: pozisyonu
1: hı,
0: daha
1: daha
0: farklı
1: farklı
0: olmuş
1: olurdu.
0: olacaktı tabii.
1: Türkiye hem ekonomik ortamı hem de tezlerini anlattı. Ama tabii Amerikalı şirketlerin de talepleri vardı, mesajları vardı. Onlara baktığımızda neler görüyoruz?
0: Tabii en dikkat çekici talep Ford'dan geldi. Yani Türkiye'de işte otomobil üretiyor.
1: Hı.
0: Ford işte Avrupa Birliği'ne daha rahat araba satabilmesi için Made in Europe damgasının basılması istiyor.
1: Evet.
0: Yani Avrupa malı
1: Evet.
0: şeklinde. Niye? Çünkü eğer o yapılırsa o çerçevede o zaman ne olacak? Daha rahat bir şekilde Avrupa'da
1: Avrupa'ya
0: hareket
1: sat.
0: etmiş olacak. Daha rahat bir şekilde nedir? Malını satmış olacak. Tabii bunun için de Sayın Erdoğan'dan nedir? Siyasi talep istiyor. Çünkü siyasi talep olmadan Avrupa'da Made in Europe damgasının basılması mümkün değil. Yani siz arabayı Kocaeli'de üreteceksiniz, Avrupa'da satacaksınız. Satabilmeniz için de bu şartların ne olması gerekiyor? Gerçekleşmiş olması gerekiyor. Aksi halde gümrük birliği çerçevesinde sıkıntılar yaşanabilir. Tabii bunun yanında işte bazı firmaların işte ödeme sistemleri noktasında Türkiye'de yatırımları artırmaya çalıştıklarını, işte Türk savunma sanayi ile işbirliği içerisinde olmak istediklerini, Türkiye'de daha fazla araştırma geliştirme faaliyeti yapmak istediklerini, kritik minerallerle işbirliği çalışması yapmak istediklerini ifade ettiler. O açıdan yani basına da yansıdığı kadarıyla bu ABD'deki iş adamları ile Türk heyetinin yapmış olduğu görüşmelerin gerçekten de verimli olduğunu söylemek mümkün.
1: Amerika Birleşik Devletleri Exim Bankı ile ilgili bazı bilgiler yansıdı hocam. Bunlara baktığımızda neler görüyoruz?
0: Tabii stratejik açıdan en önemli bilgi de bu. Çünkü ABD, Amerikan Exim Bank'ın kullanılmamış bir 115 milyar dolarlık kaynağı var. Şimdi Türk ve ABD'li şirketlerin üçüncü ülkelerdeki projelere ortak girmesi değerlendiriliyor. Eğer ortak girme durumları söz konusu olur ise bu Amerikan Exim Bank'taki bu kaynağın kullanılma durumu söz konusu. Ve özellikle de bölgedeki yeniden imar, Suriye olsun, Körfez olsun, yeniden imar durumu söz konusu olduğu takdirde ve bu kaynak Türk müteahhitler tarafından kullanıldığı takdirde Türkiye açısından da büyük bir kazanç olacağını değerlendirebiliriz.
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri deyince ön plana çıkan konu başlıkları F-35'ler, Katsa yaptırımları. Bunlar konusunda bir gelişme var mı? Bir de savunma sanayinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlar var. Savunma sanayi bu ziyarette, bu seyahatte ne kadar ön plana çıktı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin çarpıcı bir rakam da verdi. Savunma ihracatı 20 yıl önce yılda 248 milyon dolardı. Ama bugün 10 milyar dolar. Yani korkunç bir artış, değil mi? Yani 248 milyondan nedir? 10 milyar dolara çıkmış oluyorsunuz. Aslında bu Türkiye'nin geldiği noktayı da ifade etmek mümkün. Ve savunma sanayi alanında Türkiye'nin önemli açılımlar yaptığını görüyoruz. Tabii Türk firmaları ABD'de yatırım yapabilecek seviyeye de gelmiş. Bunu da net bir şekilde söylemek mümkün. Şimdi 10 milyar dolar 2025'te 270 milyar doları aşan toplam mal ihracatımızın yaklaşık %4'ü. Artış etkileyici ama henüz makro dönüştürücü değil. Asıl kazanç teknoloji ve katma değerde ve buna ilişkinde çalışmalar ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor. O ve F-35 ve Katsa'ya ilişkin herhangi bir gelişme söz konusu olmadı. Tabi bunlar tamamen siyasi, stratejik konular.

0: Erdoğan ile Trump bu konuya ilişkin olarak işte herhangi bir görüşme yapmadı. Sadece yemekte nedir? Kısa bir sohbet oldu. ABD Büyükelçisi'nin bu
1: Evet.
0: konuya ilişkin çalışma yaptığını ifade etti. Muhtemelen eğer kongrede herhangi bir engelleme olmazsa bunun da çözülebileceğini ifade edebiliriz. Tabi burada özellikle savunma projelerinde motor tedariki ve ihracat lisanslarının önemli konu olduğu ve ilişkilerin kilit halkasının da bu iki konu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Kasım ayında Türkiye'de Antalya'da önemli bir zirve var. COP31 zirvesi. Bu COP31 de gündeme geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. İklim konusunda hangi mesajlar verildi? Tabii bu verilen mesajların ekonomiye etkileri, ekonomiyle bağlantısı nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, COP31 gerçekten de ya özellikle çevresel ekonomi açısından önemli bir durum olarak değerlendirebiliriz. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak. Tabii Bakü'de yapıldı daha önce. Gittiğim zaman yani muhteşem binalarda yapılmış. Onu net bir şekilde Bakü'de gördüm.
1: Evet.
0: Türkiye'de bayağı geniş bir heyetle katılmıştı. Dolayısıyla verimli bir toplantı olduğunu gördük. Şimdi Türkiye'de yapılacak. Yani Türkiye açısından da önemli.
1: Türkiye'nin turizm başkentinde
0: Tabii,
1: yapılacak hem de
0: tabii,
1: bu
0: tabii
1: toplantı.
0: önemli
1: Antalya'da
0: bir durum.
1: yapılması da önemli.
0: Tabii Türkiye zirveyi uygulama kopu olarak kurguluyor. Elektrifikasyon ve sıfır atıkta 2035'e uzanan yeni hedefler tabii açıklandı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana mesajı şuydu. Bu COP31 ile ilgili olarak finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlik sürerken bütün ülkelerden aynı hızda ilerlemesini beklemek gerçekçi değil. Şimdi baktığımız zaman küresel ölçekte ülkelerin finansman durumlarına, teknoloji gelişmelerine gerçekten farklı ülkeler. Şimdi siz her ülkede diyeceksiniz ki ya iklim değişikliğine artık uyum sağlayın. Yani uyum sağlama noktasında her ülkenin hızını beklemek mümkün mü? Mümkün değil. Yani çok fakir olan ülke var, zengin olan ülke var. Veya bu iklim değişikliğine inanmayan ülke var. Trump mesela inanmıyor. İnanmıyor. Ya dolayısıyla burada hızların aynı olmadığını ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Tabii bu mesajın ekonomiyle doğrudan ilgisi de var. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 2026 başında faaliyete geçtiğini ve bu çerçevede çelik, çimento, alüminyum ve gübre ihracatçılarımız bu maliyeti ödediğini görüyoruz. Dolayısıyla adil geçiş söylemi aynı zamanda bir müzakere pozisyonu olarak ifade edilebilir. Aslında burada sorun şu. Biz karbon bedelini Brüksel'e mi ödeyeceğiz? Kendi merkezi yönetim bütçemize mi ödeyeceğiz? Bunu da iklim kanunu ile kurulan emisyon ticaret sisteminin hızı belirleyecek. Ve bu hıza göre ya Brüksel'e ödeyeceğiz ya da Türkiye'deki merkezi yönetim bütçesine ödeyeceğiz.
1: Tabii bu seyahatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları da oldu. Ermenistan ve Ukrayna ile yapılan görüşmelere baktığımızda ekonomik bir boyutu olduğunu söyleyebilir miyiz bu temasların?
0: Evet, Zelenski ile yapılan görüşme tamamen Karadeniz'deki seyri seferlere ilişkin problemler ve tahıl akışı açısından önemliydi. Çünkü son dönem problemler var. Ama Ermenistan artık nedir? Bir normalleşme döneminde. Paşinyan artık Türkiye'ye çok yakın. Azerbaycan ile aralarındaki problemleri çözmüş pozisyonda. Ve artık şu anda Ermenistan-Türkiye sınırında bir kapı açılacak ve Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin gelişimi sağlanacak. Ve özellikle Doğu bölgesindeki o sınırdaki illerimize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. O açıdan ABD'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan'ın, Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan'ın görüşmesi bu noktada önem arz ediyordu. Hem Türkiye açısından hem de Ermenistan açısından önemli bir görüş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bu zirveyi hocam şöyle bir cümleyle özetler.

0: isterseniz öyle bitirelim. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani New York'ta vitrin çok parlaktı. Tabii asıl mesele o vitrinin arkasındaki rakamlar. Hedeflere tarih, teşviklere güvence, ticarete denge eklendiğinde bu ziyaret gerçek bir ekonomik kazanıma dönüşecektir.
0: Evet, bu güzel mesajla bitirelim bugünkü programımızı. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: hocam.
1: de teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yine ekonomi penceresi de görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakilere olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
2: Bir dakika.
3: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi oldu, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük, dedi. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti. Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik, dedi. Birleşmiş Milletler'de iklim diplomasisinin önemli başlıklarından biri de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 oldu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin uygulama kopu olacağını vurguladı. Bakan kurum, deprem bölgesinde 2 yılda tamamlanan 455 bin konuttaki iklim dostu uygulamaları örnek gösterdi. Yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39 azaldığını açıkladı. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad sınırdaki 10 farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. 4 kişinin öldüğü duyuruldu. Ve spor, A milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Alman hakem Felix Zweier'in yöneteceği mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan saygı ve selamlarımızla açıyoruz programımızı. Aynı çatı altında buluştuğumuz şu dakikalarda ben spikeriniz Meltem Kuyucu, çok değerli hocamız doçent doktor Olgun Gündüz'le birlikte bu hafta da sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Nurettin Çetin, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten'le son zamanların en gözde konusu yapay zekayı, aile olgusu, toplumsal yapı ve kültürel değişim ekseninde ele alacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Medya okuryazarlığının yanında artık yapay zeka okuryazarlığı da eklenecek gibi duruyor değil mi? Hayatlarımıza yapay zekanın girmesiyle birlikte. Peki yapay zekanın giderek artan toplumsal etkilerini ve sosyal yansımalarını günlük hayatımız içinde kemiyet ve keyfiyet eski söyleyişle, yani günümüzdeki deyimle nitelik ve nicelik açısından değerlendirmek istiyoruz sizinle birlikte. Program öncesinde hazırlık yaparken hocam, ülkeler bazında yapay zeka kullanım oranlarını araştırdık ve gördük ki yapay zekayı hemen benimseyen ülkeler yine dijitalleşme konusunda ileri olan ülkeler. Yani Estonya, İsviçre, Finlandiya gibi ülkeleri sayabiliriz bu konuda. Kuşkusuz teknolojik altyapı çok önemli. Peki bizde durum nasıl? Yapay zekayı nasıl kullanıyoruz?
2: Öncelikle tabii önemli bir konu çünkü böyle çağları, zaman dilimlerini betimleyen anahtar kelimeler vardır genellikle. İşte bilgi çağı deriz, tarım toplumu deriz, işte endüstri toplumu deriz, tüketim toplumu. Ama yapay zekadan sonra artık yapay zeka toplumu, yapay zeka çağı gibi adlandırmalarla birlikte biz bu dönemi tanımlıyoruz. Bu tabii önemli ölçüde teknolojinin, internetin geldiği seviyeyi göstermesi açısından, bu alanlardaki gelişmelerin ulaştığı seviye açısından çok önemli. Bugün hemen her alanda yapay zekanın kullanılması olgusu söz konusu. Tabii aile örüntüsü içinde baktığımız zaman da aile toplumda işlevi olan bir kurum ve toplumdaki diğer işlevi olan kurumlarda meydana gelen her türlü değişiklikten etkilendiği için yapay zekanın artık gündelik hayatımıza girmesi, belli alanlarda birçok şeyi tek eline alması diyebiliriz. Yani yapay zeka üzerinden, teknoloji üzerinden artık yürüyen pek çok sistem var. Dolayısıyla biz aile kurumunun da, aileyi meydana getiren bireylerin de bu yapay zekadan nasıl etkilendiklerini bir soru olarak düşünebiliriz. Yani muhtemelen tabii ki bunun etkileri aileye de olmuştur, olacaktır. Biraz bunları açmış olacağız bu programda.
1: Peki aileye gelmeden önce toplumsal düzeyde konuşalım. Yapay zekayı kullanmayı biliyor muyuz hocam? Farkında mıyız yapay zekanın? Nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz? Ve yapay zekaya uyum sağlayabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor?
2: Öncelikle yapay zeka erişimi çok kolay gibi gözüken bir alan. Çünkü size zaten teknoloji içinde belli bir uygulamayla beraber geliyor. Yani en basitinden akıllı telefonlarımızda herhangi bir soruyu sorduğunuzda size ortalama bir yanıtı hemen getirebiliyor. Yani ilk başta bir kolaycılık ve herkes, yani başka türlü bir bilgi edinme yöntemine başvurmaksızın doğrudan, hani bunu ben yapay zekaya bir sorarak bu bilginin yanıtını alayım şeklinde bir alışkanlığa doğru herkesi sevk etti. Yani önce bunu bir teslim edelim. Fakat bunun arkasında, yani sonuçta yapay zekanın kullanımıyla beraber bize sunduğu bilgiler acaba gerçekten objektif, nesnel ve gerçek bilgiler midir, yoksa dolaşımda olan, yani yapay zekanın bilgi çektiği, işte o algoritmaların nasıl tanımlandığı, nelerin öncelendiği, nelerin geri

0: bırakıldığı sistemine göre mi hareket
1: Yönlendirmeye
0: eden,
1: yönelik
0: evet,
1: mi belki, evet.
0: yönlendirmeye yönelik bir yapıdan mı kaynaklandığı konusunda biraz mesafeli bakmakta fayda var. Çünkü şunu biliyoruz ki yapay zeka algoritmalara göre bir yanıt veren bir sistem ve dolayısıyla algoritmalar da neye hizmet ediyorsa üretim araçlarına sahip olanlar, üretim güçlerine sahip olanlar, üretim ilişkilerini de belirlerler. Dolayısıyla buradaki dolaşımdaki bilgilere, sunulan yöntemlere, önerilere biraz mesafeli bakmakta fayda var. O açıdan sizin dediğiniz gibi okuryazarlık, yani biz neyle karşı karşıyayız, bunu nasıl kullanacağız noktasında daha büyük bir bilince sahip olmamız gerektiği ortada.
1: Peki hocam, yapay zeka destekli eğitim ve bakım araçları toplumsal eşitsizliği körüklüyor mu sizce? Yoksa eşitliği mi sağlıyor
0: Evet,
1: olumlu
0: aslında
1: bir şekilde?
0: eşitliği sağlaması bekleniyor. Mesela şöyle düşünelim, kadın alanı açısından bakalım meseleye. Dolaşımdaki bilgiler, mesela bütün literatür ataerkil bir söylemle oluşuyorsa, yani genellikle bu dille ilgili bir bakiye varsa, yapay zekada çekeceği bilgileri algoritmaya göre o havuzdan çekeceği için bu mesela kadın alanında bir eşitsizliğe sebebiyet verecektir. Yani biraz bunların var olan sistemlerin neye göre oluştuğunu, hangi algoritmaya göre biçimlendiğini ortaya koyacak şekilde olaylara bakmak lazım. Yapay zeka ile ilgili işte bakım ekonomisi olsun, başka bir takım gelişmeler olsun, ülkelerin eşitsizliği sağlayacağı ya da derinleştireceği meselesi de o ülkenin bunu nasıl kullanacağı ile ilgili bir konu. Yani insanların lehine ve onlara hizmet edecek şekilde değerlendirildiği takdirde elbette insanlara da hizmet için sunulacaktır ama başka bir takım çıkarlar etrafında örgütlenirse eşitsizliği daha da derinleştireceği aşikar.
1: Zaten ne yazık ki dünyanın tüm ülkeleri teknolojiye eşit uzaklıkta değil ya da o teknolojik gelişimi yürütecek, takip edebilecek düzeyde değil. Neredeyse günümüzde aslında bir ülke için beka sorunu halinde, değil mi? Teknolojinin gelişmesi, veri ve çip teknolojilerini yakından takip etmek bir anlamda bağımsızlık göstergesi de. Dolayısıyla yerli yapay zeka üretiminin kültürümüz açısından neden gerekli olduğundan da bahsedelim.
0: Şimdi biz bunu pandemi döneminde çok yaşadık. Yani tedarik zincirlerindeki o halkadaki bir aksama aslında sizin bütün sisteminizi etkiledi. Cep telefonundan bahsediyorsanız ya da işte yapay zeka oluşturan teknolojiden bahsediyorsunuz. Bunun bileşenleri farklı farklı yerlerde yapılıyor. İşte siz de dediniz, bataryalar başka bir ülkede üretiliyor. Siz aracı üretseniz bile bataryayı oradan satın
1: Evet.
0: alıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında birbirine olan bağımlılık ya da işte bu teknolojileri ellerinde bulunduran güçlere karşı bir tür bağımlılık ilişkisi geliştiriyor.
1: Tabii.
0: Bu anlamda tabii ki ülkelerin güçlü olmaları, bütün üretim sistemlerindeki süreçlere hakim olup kendilerinin üretmeleri ki bu anlamda tabii ülkemizde de güzel gelişmeler olmuyor değil. İşte bir elektrikli arabamız var mesela
1: Tabii,
0: TOGG'u tek
1: tabii.
0: başına üretebiliyoruz.
1: Ve Teknofest fuarlarıyla,
0: Fuarlarımız
1: TÜBİTAK
0: var.
1: destekleriyle,
0: Tabii
1: evet,
0: ki şimdi
1: ülkemiz
0: bunlar
1: iyi bir
0: mesela
1: yolda.
0: eskiden çok olmayan şeylerdi. Yani biz birçok şeyi dışarıya bağımlı olarak yürütürken şu anda artık kendi başımıza pek çok şeyi yapabiliyoruz ve bu güçle de ilgili bir konu ve dolayısıyla ülkelerin bağımsızlıkları, kendi ayakları üzerinde durmaları ile ilgili de önemli bir veri sunuyor tabii ki.
1: Şimdi son günlerde korkutucu açıklamalar geliyor hocam. Biraz yavaşlayalım. İnsanlığın hızı yapay zekayı yakalayamıyor gibi, bir yandan geçmişte bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz korkutucu olayları artık yavaş yavaş sanki yaşamaya başlayacak gibiyiz. Ve dolayısıyla kendimizi de yapay zeka karşısında savunmasız hissediyoruz. Bu duyguyla başa çıkmak adına bilinçli bir kullanımla toplumsal bir fayda aracına dönüştürebilmemiz mümkün mü yapay zekayı?
0: Şimdi evvela tabii ısrarla bunun altını çizmeye çalıştım. Ne adına kullanacağımız önemli. İnsanın hayrına mı kullanacağız,
1: Evet.
0: faydaya mı kullanacağız yoksa bir takım tekeller, işte kapitalist güçler, odaklar kar amaçlı tamamen buna yönelik bir hedef peşindeler mi? Mesele aslında bundan ibaret. İnsanın hayrına kullanmayı seçtiğimiz zaman tabii ki pek çok kolaylaştırıcı ve insanların yararına hayrına olacak pek çok gelişme var. Bugün farklı farklı ülkelerde insanlar farklı farklı ülkelerde ameliyatlar yapıyorlar. Yani bu teknoloji üzerinden ve yapay zeka destekli pek çok uygulama bugün insanlığa çok kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor. Fakat diğer taraftan geldiği nokta siz de bahsettiniz. Yani işte Black Mirror dizileri vardı bu
1: Evet,
0: distopik
1: evet.
0: teknolojinin ulaştığı boyutlarla ilgili. Biz artık buralardaki sahnelerin gerçekleştiği günleri yaşamaya başladık.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü artık bu yapay zeka firmalarının yöneticileri şu açıklamaları yaptılar. Yani biz artık bunun kontrolden çıkabilme riskiyle karşı
1: Doğru.
0: karşıyayız. Bu anlamda biraz daha düşünmek lazım. Yani her türlü teknolojik gelişmeyi sosyal boyutuyla da psikolojik boyutuyla da

0: ele almak gerektiğini gösteren bize bir olgu bu aslında. Yani bu tür değişkenleri hesaba katmadan tamamen tek yönlü bir çalışma yürütürseniz böyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Şimdi artık ne oldu? Olayın psikolojik, sosyolojik boyutları da acaba bu toplumun lehine mi olacak?
1: Evet.
0: Yani kontrolümüz altında mı olacak, çıkacak mı? Dolayısıyla artık bunların konuşulduğu bir dönem içindeyiz. Demek ki biraz daha mesafeli bakmakta fayda var bu alana.
1: Bunlar mutlaka öngörüldü ki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Haziran 2024'te yapay zeka yasasını kabul etti ve yapay zeka sistemlerine yönelik bir düzenleme getirdi. Yasal düzenlemelerin toplum lehine gerekliliğini de düşünecek olursak hocam, ülkemizde yasal düzenlemeler için neler söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi tabii ki çok yeni bir olgu yapay zeka. Hukuk düzenlemelerinin çok şekillendiğinden bahsedemeyiz hemen her toplumda. Bizim toplumumuz da böyle ama yapay zeka ile ilgili çok ciddi bir farkındalık olduğundan bahsedebiliriz. Mesela şöyle, üniversiteler şu an yoğun bir şekilde müfredatlarını yapay zekaya göre değiştirdiler. Yani biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği, işte yazılım mühendisliği çok gözde bölümlerdi. Ama yapay zekadan sonra bir anda yapay zeka mühendisliği bu alanların daha üstüne çıkmaya başladı. Çünkü siz eskiden insan gücüyle ya da mentalitesiyle yapabildiğiniz şeyleri şu an artık yapay zekaya bırakmış durumdasınız. Böyle değişimler söz konusu. Bu aynı zamanda sadece sayısal alanlarda meydana gelen bir değişiklik yaratmadı. Sosyal bilimlerde de yapay zekanın kullanılması, yapay zeka destekli eğitim modellerinin geliştirilmesi noktasında artık üniversiteler kafa yormaya başladılar ve müfredatlarını bu yönde değiştirmeye başladılar. Bu bir taraftan gereklilik de bir şey. Çünkü artık siz yapay zekanın olmadığı bir dönem düşünemiyorsunuz. Böyle devam edecek artık. Çünkü teknoloji üstüne koyarak devam eden bir yapı. Dolayısıyla artık siz de mantalitenizi, öğrenme metotlarınızı buna göre uyarlamak zorundasınız. Ha, diğer taraftan tabii bu gerçekten çok olumlu insanlığın zekasını geliştirici bir noktada mı yoksa belli kabiliyetlerimizi geriye doğru mu çekti? Ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir döneme doğru da gidiyoruz aslında.
1: Bazı ülkelerde 16 yaş sınırı getirdiler değil mi hocam? 16 yaş altını biraz yapay zeka ile mesafe koymaya
0: Telefonlarda
1: çalışıyorlar.
0: özellikle
1: Evet.
0: uygulamalarda, internet uygulamalarında böyle bir tabii sınırlamadan bahsedebiliriz.
1: Hocam hepimiz ailemizin içinde şekillendik ve aile içindeki kurallar hepimizin düzenini ve gelişimini sağladı. Eğitim öğretim alanında az önce de söylediniz, kullanımına bakalım isterseniz bir de yapay zekanın. Bunu çatışma haline çevirmeden ebeveyn çocuk ilişkisinde nasıl kullanımını destek olabiliriz çocukların ya da sınırlayabiliriz?
0: Şimdi çoğunlukla insanların hep bu akranlar konusunu konuşuyoruz. Yani insan insanla var olan bir yapı, insanla beraber onunla paylaşımda olan, onunla sosyal ve duygusal ilişki geliştiren bir yapı. Fakat günümüzdeki işte bireyselleşme, yalnızlık, o sosyal bağların azalması gibi olgularla beraber artık insanlar yerine teknolojiyle konuşur hale geldiler. Biliyorsunuz önceden cep telefonlarıyla belli uygulamalar üzerinden bunlar yapılıyordu. Şimdi yapay zeka, yani herhangi bir duygu durumunu yapay zekaya sorma, oradan bir referans alma, oradan kendine göre bir düşünce modeli alma gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi burada ciddi bir sosyalleşme süreciyle ilgili işte önceden değer aktarımını ailenin, annenin, babanın oradaki sosyal çevrenin sağladığı bir düzlemden artık bu alanın sosyal medyaya, yapay zekaya, teknolojiye kaydığı bir alandan bahsediyoruz. Yani burada ciddi anlamda o yerel unsurlar, yerel nüanslar, kültürel farklar giderek yerini evrensel kalıplara bırakmış durumda. Şimdi burada tabii biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yani hangi kültürdeysek, hangi kültürün ürünüysek biraz bunlarla duyarlı olarak yetişmekte, büyümekte fayda var. Çünkü diğer alan İşte algoritmaların alanı ve
1: Evet.
0: bizi nasıl bir şeye doğru taşıdığı biraz netameli bir konu.
1: Peki bunun önüne geçebilmek için okullarda müfredatlara konabilir mi yapay zeka eğitimi, bilinçli kullanma?
0: Kesinlikle tabii bugün şimdi zaten yapılmaya çalışılan şeyler işte yapay zekayı biraz daha yakından tanıyıp onun imkanlarından faydalanıp işte oluşabilecek risklere karşı da daha mesafeli durmakla ilgili ciddi bir bilinçlenme var. Bugün üniversite müfredatlarına bunu konmuş durumda. Yani müfredatlarda bölüm olarak dahi mesela işte eskiden bir tarih disiplini şimdi yapay zeka ve tarih
1: Evet.
0: şekline dönüşüyor. İşte felsefe bile yapay zeka ve felsefe dönüştürmüş olan üniversitelerimiz var. Mutlaka daha alt kademelerde de işte lise, ortaokul seviyesinde de bu yapay zeka ile ilgili belli dersler konarak o bilinç hazırlanmaya çalışılacaktır.
1: Yapay zekayı bilinçli kullanmak şart. Çünkü geçtiğimiz günlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından bir rapor yayınlandı hocam. Siz de eminim takip etmişsinizdir. Eğitimde

0: yapay zeka araçlarının kullanılması öğrenme deneyimini de sekteye uğratıyor. Yani öyle bıçak sırtı bir şey ki aslında yapay zeka. Bir yandan öğrenme deneyimlerimizi sekteye uğratırken bir yandan kocaman bir dünya. Onu denetleyebilmeyi, iyi kullanmayı öğrenmek gerçekten çok önemli.
1: Kesinlikle. Şimdi zaten burada en önemli sorun, bunu başka başlıklarda da konuştuk. İşte bu artificial kavramı, yani yapay. Yapayla gerçek arasında, yani sahici olanla yapay arasında bir gerilim var burada. Şimdi çocukları gerçek hayatın şartlarına göre, gerçek deneyimlerime göre büyüteceğiz, yoksa yapay bir takım pratiklerle mi büyüteceğiz? Şimdi bu sanallıkla gerçek arasında, yapaylıkla gerçek arasında bir gerilim yaratıyor. Ve biz biliyoruz ki işte geleneksel metotlar, eğitim metotları, işte yazarak öğrenme ya da işte tebeşir kalem kullanma, bütün bunların ya da işte çocukların bir dereden geçmesi, bir ağaca tırmanması, yani bütün bunları
0: Kendisinin
1: gerçekte
0: deneyimlemesi gerçekte, evet.
1: deneyimlemesiyle bunları işte yapay zeka ile yapması arasında tabii ki ciddi farklar var. Yani bunları yeniden düşünmeye başladı ülkeler ve belli ülkelerde biliyorsunuz müfredatları klasiğe döndürme yönünde kararlar alındı. Yani tekrar kitaptan okunacak, işte tabletten okunmasın, sunum yerine işte tekrardan yazarak bir takım çalışmalar yapılsın, çocuklara yazı ödevleri verilsin. Çünkü artık şimdi kalemle de ilişkimiz, yazıyla da ilişkimiz kalmadı. Ama biz biliyoruz ki bunlarla beraber de bir takım kabiliyetler de
0: Tabii.
1: gelişiyordu. Yani bunları da farkına varalım aslında.
0: Burada belki kuşaklar arası bilgi paylaşımı da önemli hocam. Belki daha eski kuşaklar, hep konuşuruz programlarımızda da, büyük anneler, büyük babalar bilgi birikimlerini belki genç kuşaklara aktarıp onlardan da yapay zeka destekli bilgiler alabilirler. Belki bu paylaşım da bizi doğru yönlendirebilir, doğru kullanıma yönlendirebilir.
1: Evet, güzel bir nokta dediniz. Çünkü yaşlılarımız, yani yaşlandıkça biz teknolojik gelişmeler çok hızlı hızlı
0: Evet.
1: ilerlediği için insan da alışkanlıkları olan ve alışkanlıkları daha aheste ilerleyen bir varlık olduğu için ister istemez bu teknolojinin gerisinde kalma riskleri var. İşte bu yaşlanmayla beraber bu teknoloji kullanma becerilerinin de gelişmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan da işte gençlerin de daha küçük yaşların da büyüklerin tecrübesini, yani o tecrübeyi, bilgiyi de bir şekilde almaları gerekiyor. Yani son kertede ne kadar fazla teknoloji içinde olursalar olsunlar insan olmanın hususiyetlerini taşıdıkları için mutlaka o tecrübe bilgi ihtiyaç duyacaklardır. Yani tecrübe bilgi de işte sonuçta bir insandan alabileceğiniz bir şey. Çünkü
0: Evet.
1: onun yaşam deneyimini içeren bir şey. İşte geçen lerde bu müfredatla ilgili bir toplantıda şey konuşuluyor edebiyat konusunda. Şimdi yapay zeka artık yazarı ortadan kaldırdı.
0: Evet.
1: Yani bir eser ortaya çıkartırken yapay zeka yazdırılıyor. Oradan da masadaki bir akademisyen hocamız artık şey dedi. Mesela dedi hatıratı da yazamaz herhalde dedi yapay
0: Evet.
1: zeka. Bir yerde de duracak çünkü artık bu insanın kendi öznel deneyimi ve yaşadıkları. Ha, demek ki bir yerlerde bunun bir sınırları da olacak yani ister istemez. Dediğim gibi insan her halükarda kendi yapısal özelliklerinin farkında olarak o hususiyetleri koruyarak bu yapay zeka ile bir ilişki kurmak zorunda diye düşünüyorum.
0: Tam burada da aslında mahremiyet konusu devreye giriyor. Şimdi mahremiyet alanımıza giriyor yapay zeka kullanırken algoritmalar, bir takım başka yöntemlerle ve aynı zamanda bu yapay zeka etiği diye bir kavramı da ortaya çıkarıyor, değil mi hocam? Bundan da biraz söz edelim mi?
1: Hemen aklıma bu son dönemlerin 80'ler modası geldi. İşte
0: Evet,
1: herkes bu
0: evet,
1: 80'ler
0: evet.
1: modasına göre kendi
0: Evet.
1: fotoğraflarını uygulamalara yükleyip işte böyle bir oradan kendi görüntüsünü görmeye çalıştı ama hemen bunun akabinde zaten bu mahremiyet konusu tekrar gündeme geldi. Bu teknolojiyle birlikte zaten çok önemli bir konu. Yani mahremiyet dijitalleşmeyle birlikte çok alenileşti.
0: Evet.
1: Yani 24 saat artık hayatınızı kendi gönüllü olarak serimlediğiniz
0: Ne
1: bir
0: yazık ki.
1: alandan bahsediyoruz. Şimdi burada bu yapay zeka belli hizmetleri sunabilmek için sizin belli bilgilerinize ihtiyaç duyuyor. Ve siz de hiç şey olmadan giriyorsunuz bu bilgilerinize. Şimdi fakat diğer tarafta bu bilgilerin ne olacağı konusunu bilmiyoruz mesela. Fotoğraflarımız, çok mahrem kendi özel hayatımızla
0: Evet.
1: ilgili bilgiler. Evet orada belki bir uygulama üzerinden anlık bir eğlence amaçlı bir hizmet almak için bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Yani çok masumane düşündüğümüz bir şey. Belki de arka planda farklı farklı algoritmaların
0: Evet.
1: kendi çıkar gruplarına hizmet edebilir. Yani dolayısıyla burada ciddi bir tartışma başladı tabii ki. Yani aslında daha önce hiç düşünmediğimiz bir şey bir anda herkesin bir sorun olarak karşısına çıktı ve işte bu etik, hukuk yeniden düşünmeye başlandı. Yani makale yazıyor insanda, bilimsel makale. Yapay zekadan alıyor. Peki yapay zeka nasıl atıf yapacak? Ne demesi gerekiyor? Yapay zeka onu nereden aldı? Yani böyle iç içe geçmiş pek çok
0: Evet.
1: sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlar

0: Hepsi işte zaman içinde çözümü bekleyen meseleler olarak insanların karşısında duruyor.
1: Yapay zeka herkesin kafa yorduğu bir kavram haline geldi. Size göre gelecekte yapay zeka nereye kadar gider?
0: Şimdi teknolojinin aslında sonu yok. Yani her yeni buluş, her yeni icat başka bir icadı ve buluşu beraberinde getiriyor. Bunlar her zaman olacaktır. Devam ede gelen bir şey. Bilimsel çalışmalar var oldukça, işte internetin, teknolojinin ulaştığı sınırlar, farklı farklı düşünmediğimiz yeni uygulamalar, yeni yaratımlar, yeni icatları gündelik hayatımıza getirecektir. Bundan düşünsenize, yani bir 10 sene önce böyle bir şey düşünmüyorduk.
1: Evet.
0: O zamanlar mesela internet çok yeniydi, işte 2000'lerin başında. Akıllı telefonlar çok yeni bir kavramdı. Ama sonra alıştık, şimdi olağan, vazgeçilmezimiz haline geldi. Şimdi yapay zeka da böyle. Bunu fark ettikten sonra artık her türlü şeyin içinde yapay zeka düşünmek durumundasınız. Yani uygulamanın, programın, projenin işte müfredattan teknolojik gelişmelere kadar, sosyal ilişkilere kadar yapay zeka bütün şeylerin odağında. Ama bu böyle daha fazla üstüne koyarak devam edecek bir yapı. Mühim olan bununla olacak ilişkimizi, mesafemizi doğru ayarlamak.
1: Aile kavramını nasıl etkiler?
0: Aile hep var olacak çünkü insan sosyal ve duygusal bir varlık ve aile bağları bizim hayatta kalmamız için kurmamız gereken sahici bağlar var. Bu bağları en sağlam ve sağlıklı kurabileceğimiz yer aile olduğu için aile her zaman var olmaya devam edecektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler, adil, sürdürülebilir, amacına uygun ve topluma hizmet eden bir teknoiklim temennisiyle programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Haftaya yine bekliyoruz efendim.
2: Nilay Yazar Kan Keleş'in hazırladığı ve Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: İrfan'ın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Önemli konuları paylaşmaya gayret ettiğimiz bu programda bugün de kış aylarının hafif hafif kendisini hissettirmeye başladığı bu zaman diliminde önemli bir konuyu ele almaya çalıştık. Acep kış aylarında üst sol

Doğal ne tür önlemler alabiliriz? Evet, bu güzel ve önemli konuyu bugün paylaşmak istiyoruz. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık beyefendiye, programımızın teknisyeni Sefa Aktan'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, kış mevsimi tabii ki çocukluğumuzdan beri kartpostal manzaraları ve sıcak içeceklerin tadını çıkardığımız huzurlu bir dönem olabileceği gibi ne yazık ki grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının da en yoğun görüldüğü bir dönem. Özellikle düşen hava sıcaklıkları, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması ve bağışıklık sisteminin mevsim geçişlerinde zorlanması virüslerin yayılması için adeta bir zemin hazırlıyor. Bu noktada bu rahatsızlıklardan korunmak için ilaçlara özellikle hemen sarılmadan acaba vücudun savunma mekanizmalarını yani bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları konuşmaya başladığımızda tabii ki birinci olay bağışıklık sistemini güçlendirmenin temel kuralları var. Özellikle vücudun hastalıklara karşı görünmez kalkanı olan bağışıklık sistemini nasıl biz güçlü kılabiliriz? Burada tabii ki de günlük yaşam alışkanlıklarımızı yapacağımız küçük ama etkili değişiklikler başrollerle oynuyor. Mesela en başta kaliteli ve düzenli uyku. Neden? Uyku sırasında vücut enfeksiyonlarla savaşan sitokin adı verilen proteinleri üretir. Günde 7-8 saat kesintisiz ve kaliteli uyumak bağışıklık hücrelerinin yenilenmesi için çok hayati önem taşır. İkincisi dengeli ve renkli beslenme. Tabağınızda ne kadar çok renk var?

dikkat buyurun bağışıklık sistemini baskılar. Meditasyon, yürüyüş ve nefes egzersizi gibi stres yönetim teknikleri bu dönemde koruyucu bize bir kalkan görevi görür. Ha bunun dışında kış aylarının tabii ki vazgeçilmez doğal destekleri var mıdır? Vardır. Çocukluğumuzdan beri veririz. İşte portakal, mandalina, limon değil mi? Yani C vitamini deposu besinleri tüketebiliriz. Neden C? Çünkü C vitamini mikroplarla savaşan ak yuvarlar yani lökositlerin savaşma yeteneğini arttıran güçlü bir vitamin, güçlü bir antioksidandır. Peki nerelerde var? Tabii ki de turunçgiller, portakal, mandalina, limon. Ama onun dışında mesela maydanozda, mesela kuşburnuda, mesela turunçgillerde, brokolide, kivide, kırmızı biberde çok yoğun bir şekilde var. Hünnapta, elmada bunlarda da var ama kuşburnu ve özellikle hünnap ağır şekilde diğerlerinden baskın. Kullanım önerimiz ne olur? Sabahları taze sıkılmış bir limonlu su içmek veya salatalara bolca limon, maydanoz eklemek, biber yemek günlük C vitamini hatta şalgam içmek C vitamini ihtiyacı destekler. Bunun dışında ne yapabiliriz? Doğal antibiyotiklerimiz vardır değil mi? Gerçekten de kadim Anadolu bunu çok iyi bilir. Biz sokağa çıkıp sorduğumuzda doğal antibiyotik dediğimizde inanın herkes şunu cevap verir. Sarımsak ve soğan. Evet. İçerdikleri aktif bileşenler. Özellikle de sarımsakta bir madde vardır ki adına biz alisin diyoruz. Alisin gibi çok güzel enzimler içeren bu soğan ve sarımsak güçlü antiviral yani virüsleri öldüren, antibakteriyel yani bakteri öldüren, antifungal yani mantarları öldüren özellikleri sahiptir. Vücuttaki zararlı mikroorganizmalarla yani mikroplarla savaşmada en ön safhada yer alır. Doğal antibiyotikler. O nedenle soframızdan sarımsak ve soğanı eksik etmeyeceğiz. Üçüncüsü zencefil ve zerdeçal ikilisi. Tabii zerdeçal varsa azıcık da karabiber olmasına fayda var. Zencefil boğaz ağrısını hafifletir. Mideyi rahatlatır. Vücuttaki enflamasyonu yani yangıyı iltihabı azaltır. Sıcak suya rendeleyerek çay şeklinde tüketilebilir. Bunu özellikle kaynatıp ya da sıcak suyun içine atıp içilebilir. Yaş zencefil kullanılabilir, kuru zencefil kullanılabilir. Hepsi de faydalıdır. Ve zerdeçal, içindeki etken madde kurkumin sayesinde inanılmaz güçlü bir anti-enflamatuar yani yangı yani iltihap söndürücüdür. Biraz da karabiber, biraz da zeytinyağı ile beraber kullanırsak emilimi kat be kat artar. Dikkat buyurun 50 bin kat. Ama tabii karabiber biraz mide iritasyonu yanması yapabilir. Çok az karabiber, çok az çay kaşığının ucuyla diyebiliriz. Bir deneyimiz var tabii bizim kadim Anadolu'muzun meşhur ve çok önemli bir yüce Allah'ın bir nimeti. Bal ve arı ürünleri değil mi? En başta da propolis, arı sütü ve ham bal. Arı ürünleri doğanın kovan içerisinde arılara sunduğu en değerli mucizelerden biridir. Ve bağışıklık sistemini destekleme konusunda adeta birer kalkan görevi görürler. Propolis, ham bal ve arı sütü içerdikleri zengin biyoaktif bileşenler sayesinde kış aylarında üst solunum enfeksiyonlarına karşı en güçlü doğal müttefiklerimiz arasındadır. Şimdi bu üçüne bir bakarsak, mesela propolis diyoruz ama biraz ayrıntılı verelim. Propolis kovanın doğal zırhı, güçlü antiviral bir madde. Arıların bitki tomurcuklarından ve reçinelerden topladığı propolis, kovanı dışarıdaki mikroplardan korumak için kullanılır. İnsan sağlığı için de benzer bir koruma kalkanı oluşturur. Mesela mikroplarla savaşır. İçerdiği yoğun flavonitler ve fenolik bileşikler sayesinde güçlü antiviral, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sahiptir. İkincisi bağışıklığı uyarır. Vücudun savunma hücrelerinin yani antikorların üretimini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. Üst solu enfeksiyonlarından yani üst solunum yolu enfeksiyonlarından korur. Boğaz enfeksiyonlarından ve virüslerin vücuda tutunma evresinde doğal bir bariyer oluşturarak iyileşme sürecini hızlandırır. Ham bala girdiğimizde yani balın ham haline girdiğimizde bir defa şifa deposu ve doğal bir yumuşatıcı. Isıl işlem görmemiş ve filtrelenmemiş ham bal doğallığını ve

içindeki enzimleri koruduğu için tam bir sağlık deposudur. Antioksidan bakımından mükemmeldir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan, dikkat buyurun, polifenoller açısından son derece zengindir. Bu da bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. İkincisi, boğazı yatıştırır. Kış aylarında sık görülen tahriş, kuru öksürük ve boğaz ağrısına karşı mukozayı yumuşatarak rahatlama sağlar. Üçüncüsü, özellikle ve özellikle bütün immün sistem hücrelerinin kuvvetini arttır. Tabii burada önemli bir notumuz var. O da şudur. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Tekrar söylüyorum. İçerdiği spor riskinden dolayı 1 yaş altı bebeklere kesinlikle ham bal verilmemelidir. Diğer bakımından yani propolis ve ham bal bakımından güçlü dedik. Tabii bir deneyimizde arı sütümüz var. Arı sütü de hücresel yenileyici ve enerji kaynağı. Arı sütü nedir aslında? İşçi arıların kraliçe arıyı beslemek için ürettiği özel bir salgı olan arı sütüdür. Bir protein, amino asit, B vitamini kompleksi, yağ asitleri bakımından bir mükemmel bir depodur. Çok zengindir. Bağışıklık hücrelerini destekler. Vücudun genel direncini ve adaptasyon yeteneğini arttırarak yorgunluk ve halsizlikle mücadele eder. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Vücut yorulduğunda ve hastalıklara açık hale geldiğinde bağışıklık sisteminin hızla toparlanmasına yardımcı olur. Bu üç değerli, yani propolis, ham bal, arı sütü, dengeli bir şekilde günlük yaşamınıza dahil ederek kış aylarını daha zinde, daha dirençli geçirebilirsiniz. Tabii arı ürünlerine dikkat buyurun. Tüketirken alerjik bir bünyeniz olup olmadığında muhakkak göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. Bundan gayrı immün sistemi güçlendirmek için ne yapabiliriz? Günlük yaşamda çok basit ama çok etkili pratik önlemler alabiliriz. Yani doğal desteklerin yanı sıra hijyen ve çevre koşullarına dikkat etmek, virüslerle karşılaşma riskini minimuma indirir. Mesela el hijyeni. Üst solunum yolu virüsleri en çok eller aracılığıyla burnumuza, gözümüze ve ağzımıza taşınır. Ellerin sık sık, en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması en temel korunma kuralıdır. İkincisi, bulunduğumuz ortamı havalandırmak. Kışın evler ve ofisler genellikle az havalandırılır. Bu durum virüslerin havada asılı kalma sürelerini uzatır. Gün içinde ortamı en az 10-15 dakika çapraz havalandırmak havadaki bakteri ve virüs yükünü azaltır diyoruz. 3. Bol su tüketimi. Evet. Soğuk havalarda özellikle susama hissiyatı azalsa da solunum yollarındaki mukoza tabakasının nemli kalması virüslerin vücuda tutunmasını engeller. Günlük en az 2-2,5 litre muhakkak su içilmelidir. Bu çok önemlidir. Tabii ki burnumuzu da ne yapacağız? Arada sırada nemlendireceğiz. Suyla olabilir ya da artık eczanelerde satılan steril ve tertemiz okyanuslardan alınan sularla da doğal olarak burun temizleme yapılabilir. Peki hocam, siz fitoterapiyle uğraşıyorsunuz. Fitoterapi ile ilgili eğitimler veriyorsunuz. Güç veren, immün sistemi kuvvetlendiren bitki çayları kullanılmaz mı? Tabii ki de kış günlerinde içimizi ısıtan bitki çayları içerdikleri antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde solunum yollarını rahatlatır ve vücut direncini arttırır. Mesela zencefil, karanfil ve limon çayı mükemmel bir tercihtir. Yine özellikle kuşburnu çayı. C vitamini deposudur kuşburnu. Özellikle kış aylarında bağışıklığın en büyük destekçisidir. O sebepten dolayı da kuşburnu çayını sık sık tüketmek C vitamini bakımından bize mükemmelliyet sağlar. Ebegümeç ve adaçayı, bunlar da ne yapar? Boğaz tahrişlerine ve öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Adaçayını gargara şeklinde kullanmak, ebegümecini gargara şeklinde kullanmak ya da bunu karıştırarak kullanmak, gargara yapmak boğazdaki virüslerin, bakterilerin buraya yerleşmesini engeller. Böylece boğaz ağrısı rahatlar, gıcık tarzı öksürük rahatlar. Peki bağışıklık dostu sebzeler, meyveler var mıdır? Tabii ki vardır. Sebzeler, vücudun hücre yenilenmesi,
ve savunma mekanizmasının çalışması için gerekli olan vitamin, mineral ve lifleri sağlar. Kükürtlü sebzeler mesela kimlerdir? Brokoli, lahana, karnabahar, kış sebzelerin bunlar önemleridir. Bunlar özellikle güçlü antioksidan bileşenler içerir. Özellikle brokoli buharda hafifçe pişirilerek tüketildiğinde besin değerini en az kaybeder, yani değerini en üst düzeyde tutar. İkincisi kök sebzeler ve soğangiller. Hep söylediğimiz gibi doğal antibiyotik kimdir? Soğan ve sarımsak. Doğal birer antibiyotik olarak bilinir. Çiğ veya az pişmiş salatalarda ve yemeklerde sık sıkla yer verilmelidir diyoruz. Özellikle kime? Soğan ve sarımsağı. Onun dışında kırmızı ve turuncu sebzeler, mesela havuç, kırmızı biber değil mi? Yüksek oranda beta karoten ve C vitamini içerdikleri için mukoza sağlığını korur. Virüslerin vücuda tutunmasını zorlaştırır. Yine C vitamini ve antioksidan kaynağı meyveleri de aynen sebzeler ve baharatlar gibi tüketeceğiz. Söylediğimiz gibi kimler var? Portakal, mandalina, greyfurt, limon yani turuçgiller, yani C vitamini yani akyuvarların üretimini destekleyen önemli meyveler. Nar ve kivi, özellikle kivi portakaldan bile daha yüksek C vitamini içerir. Nar ise güçlü antioksidan kapasitesi ile hücreleri korur ve yorgunluğu giderir. Bu noktada öğünlerimizde, yani sabah, öğle, akşam öğünlerimizde yemek sırasında da hocam bunlardan kullanalım mı? Tabii ki kullanalım. Yani kükürtlü ve lifli kış sebzelerini soframızdan eksik etmeyelim. Yani et, tavuk, balık yediğimiz gibi brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tüketmemizde fayda var. Hem bunlar vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandıran çok güçlü bileşenler içerir. Bu sebzeleri hafif buharda pişirerek ve zeytinyağı ile az soteleyerek sofralarımızda bulundurabiliriz. Tabii ki de soframızdan çorbamızın yanında, salatamızın yanında, yemeğimizin yanında ya da içinde doğal antibiyotik dediğimiz soğan ve sarımsağı ne yapacağız? Eksik etmeyeceğiz. Yemeklerin temelini oluşturan soğan ve sarımsak, içerdikleri kükürtlü bileşikler sayesinde virüslere karşı çok güçlü bir kalkan oluşturur. Hatta kadim Anadolu'da soğanlı yumurtalar yaparlar, soğanlı böyle çorba ile beraber ısıra ısıra yerler, sarımsağı güzelce ezerler, tüketirler, yemeklerin içine sarımsak, çorbanın içine sarımsak katarlar. O sebepten dolayı da biz deriz ki sarımsağı mümkün olduğunca çiğ ya da az pişmiş tüketmek etkisini arttırır diyoruz. Yine kök ve yumru sebzeler, havuç ve turp gibi sebzeler yüksek oranda beta-karoten ve C vitamini içerdiğinden dolayı bunlar solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasını ne yaparlar? Sağlığını korurlar. Peki bu noktada hocam bunları pişirirken ne kullanalım? Tabii ki sağlıklı yağ ve kaliteli proteinler kullanalım. Ne gibi mesela? Zeytinyağı gibi. Zeytinyağı gerçekten inanılmaz bir nimet. Bakın zeytinin her şeyinden yararlanıyoruz. Zeytinin kendisini yiyoruz. Hatta sarısını, yeşilini, küçüğünü, büyüğünü yiyoruz. İkincisi zeytinin yağından istifade ediyoruz. Üçüncüsü zeytinin çekirdeğinin bir şekilde kırılarak küspesi kullanılıyor. Mesela zeytinin ne yapıyoruz? Yaprağını biz kurutarak çay şeklinde tüketerek tansiyon, kolesterol ve insülin direncinde çok sevdiğimiz bir fitoterapik ajan. O nedenle zeytinyağını lütfen sofralarımızdan eksik etmeyelim. Hele fenol içeriği yüksek 100, 200, 300, 500 gibi yüksek fenollü zeytinyağlarını biz sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı ya da ilerleyen dönemlerde iki yemek kaşığına kadar çıkabilir tüketmek vücuttaki birçok sistem için çok çok yararlıdır. O nedenle alışkanlık haline getirelim ve vücudumuza zeytinyağlı, hele soğuk sıkım yeni mahsul olursa çok daha şifa kaynağı olur. Tabii ki de hakiki tereyağı. Hakiki tereyağı noktasında biz faydasını biliyoruz, inanıyoruz ve görüyoruz. Diğer taraftan ev yapımı kemik suyu. Yani ninelerimizin, teyzelerimizin kadim Anadolu'da yaptığı gibi böyle ne yaklaşık 10, 15, 18, 20 saat böyle bizim Beypazı'nda ığıl ığıl denir. İçerisinde işte
havuç katarak, sirke katarak, minimum bazı şeyleri katarak yavaş yavaş o kemik suyunun oluşmasını sağlayan yapı. Bunlar ne yapar? Hakiki tereyağı, zeytinyağı ve ev yapımı kemik suyu hücre zarlarının sağlamlığı ve bağışıklık sisteminin inşası için vazgeçilmezdir. Hem bir kolajen kaynağıdır. Özellikle kış aylarında taze sebze çorbalarını kemik suyuyla hazırlamak son derecede besleyicidir diyoruz. Tabii ki de biz soğan ve sarımsak ve zeytinyağı tereyağından konuşurken hakkını yemeyelim. Tekrar söyleyelim, baharatlarımızı dışarıda tutamayız. Bunlar zerdeçal, taze veya toz zencefil, karabiber ve karanfil, kekik ve biberiye, bunları da muhakkak kullanma yoluna gidelim. Zerdeçalı ne dedik? Etken maddesi kurkumin. Çok güçlü bir antienflamatuar dedik. Zerdeçalın mutlaka biz günlük bir tatlı kaşığın alınmasından tarafız. Eğer tabii ki de zeytinyağı ile ve biraz çay kaşığın ucuyla diyecek biraz azıcık karabiberle tüketirsek emilimi çok daha fazla artar, onu da söyleyeyim. Taze veya toz zencefil boğaz yumuşatır, mikroplarla savaşır, kan dolaşımı hızlandırır, sebze yemeklerine, çorbalara özellikle bitki çaylarına rendelenerek eklenebilir. Karabiber ve karanfil. Karanfil çok güçlü antimikrobiyal özellikle sahiptir. Çaylarda ve kompostlarda kullanılır. Ben ne diyorum mesela? Her zaman aynı şeyleri. İçtiğiniz her bir siyah çaya bir çay bardağına bir adet karanfil tomurcuğu lütfen atın. Çok daha kendinizi hissedeceksiniz. Hem enerjik hem de sağlıklı. Karabiber dediğim gibi hem lezzet verir hem de özellikle zerdeçalın etkisini artırır ama mide duyarlı olanlar için az kullanmasını tavsiye ediyorum. Ve son olarak da kekik ve biberiye. Yüksek uçucu yağ oranları sayesinde üst solunum yollarını rahatlatıcı antiseptik etki gösterir. Et, tavuk ve sebze yemeklerinde muhakkak biberiye ve kekik kullanmakta fayda var. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma noktasında doğal neler yapabiliriz? Bunları konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Türkçe sözlü hafif müzik dinleyeceksiniz.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü. Ayrılık rüzgarı, tanıdım onun ıslak nefesinde. Allah'ım, bilmem neden geldi bunlar başıma.

artık tutmayacağım elleri. Boşuna arayacağım gözlerin gözlerimi. Kim bilir belki de bir gün unutacaksın aşkımı ve beni.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor.

0: özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Ali Şahin ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere +0 90 312 463 34 19 ve +0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz İngiltere'nin gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İletişim Başkanı Duran'dan Katz'a sert yanıt. Tarih milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır," dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan barış ve istikrara zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili, "Beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir," açıklamasını yaptı. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Suudi Arabistan'da Mekke'ye ve 4 bölgeye daha acil uyarı geldi. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına rağmen katil Netanyahu'nun uçağı bir kez daha Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne

0: taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç var açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Filistin ekonomisi ve kamu maliyesinin ağır baskı altında olduğunu bildirerek, Gazze'nin toparlanması ve yeniden inşası için 71,5 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Kanada liderinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine yönelik olası harekatına dair ağır sonuçlu risk nitelemesi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik olası bir askeri harekat talimatını son derece düşük olasılıklı ancak gerçekleşmesi halinde çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir risk olarak değerlendirdiklerini söyledi. İtalya, Orta Doğu'da barış ancak iki halk, iki devlet çözümünden doğabilir açıklamasını yaptı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki Filistin-İsrail meselesinde barışın ancak iki halk, iki devlet çözümünden doğabileceğini, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın seyri seferlere açılması gerektiğini söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 103,65 dolardan işlem görüyor. Dün 103,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 103,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.58 itibariyle kapanışa göre %0,55 artarak 103,65 dolar oldu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum bu vesileyle.
1: Çok yoğun bir gündem var. Diplomasi gündemi ilk sıraya alıyor günün gündeminde. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu bu hafta takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler önce Türkiye'ye, İstanbul'a döndü. Bu zirveye katıldı. İkili görüşmeleri oldu. Tabii genel kurula hitap etti. 16. kez hitap etti. Çok önemli konulara değindi. Hem bu ziyareti hem genel kuruldaki konuşmasını, ikili temasları nasıl değerlendirirsiniz? Bu genel kurulun ardından nasıl bir tablo ortaya çıktı?
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında burada kendisi açısından oldukça yorucu ve yoğun bir gündem söz konusuydu ama şundan emin olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı burada yoran yol değil.
1: Buradaki şimdi, temas,
2: evet, gündemler, dünyanın gündemi. Birleşmiş Milletler bağlamında orada hem üstlendiği misyon itibariyle bu kapsamda verdiği mesajlardan ikili veya heyetler bağlamında yürüttüğü buradaki temaslara, görüşmelere kadar bu normal şartlarda bir insanı fazlasıyla zorlayan ve yoran mevzu ama asıl yorucu bir husus da burada şu: güven sorunu ve meşruiyet sorunu yaşayan bir kurum.

0: gruptan ve kurumdaki o platformdan siz halen bir umut vardır yaklaşımıyla bir takım mesajlar vermeye ve bu konuda işte Dünya Beşten Büyüktür ile birlikte buranın tekrar reforma edilmesi suretiyle buraya bir tekrar bir saygınlık kazandırma ve bu kapsamda BM'nin kuruluş misyonunu oluşturan dünyadaki savaşlara son verme, barışı tesis etme ve bu noktada uluslararası hukuku yine hakim kılmayla ilgili bir arayış içerisinde oluyorsunuz. Şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in en temel sorunu artık sorun çözmekten ziyade sorunun üretildiği ya da bir takım sorunların meşruiyet zeminine ya da kılıfına sokulmaya çalışıldığı ve bu kapsamda da o veto ile birlikte bunların bir anlamda dünyadaki başta işte bu İsrail sorunu ya da İsrail'in katliamları, soykırımlar olmak üzere bunlar noktasında dünyadaki direnci ya da umutları kırma bağlamında üstlendiği rolle ilgili. Yani bugün Birleşmiş Milletler'le ilgili bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın Güvenlik Konseyi bağlamında orada beşli vetoya dönük, vetonun kaldırılmasıyla ilgili çağrıları dahil
1: Evet.
0: olmak üzere eğer gerçekten bir reform noktasında adım atılacaksa buradan başlayalım. Çünkü siz dünyanın o beşten sonraki bütün diğer ülkelerini ne yapıyorsunuz? Göz ardı ediyorsunuz. Bu tabii Birleşmiş Milletler'in kuruluş formasyonuyla da ilgili. İkinci Dünya Savaşı ve dolayısıyla Soğuk Savaş dönemine hitap eden bir yapı ama bugün Soğuk Savaş dönemi biteli çok oldu. Soğuk Savaş dönemiyle birlikte yeni aktörlerin ve yeni bir sistem arayışının ayyuka çıktığı, dolayısıyla çok kutuplu bir dünya sürecinin yüksek sesle dillendirildiği bir dönemdeyiz. Fakat bu yapısıyla ister tek kutuplu olsun, isterse iki kutuplu, isterse çok kutuplu olsun, Birleşmiş Milletler daha fazla sorun üretmeye aday bir yer olarak görünüyor. Onun için o temel mantıkta yani adil yaklaşım ve bu konuda o temel felsefesine dönüş noktasında bir yaklaşım olmadığı sürece BM düzeni sona ermiştir. BM düzeni aslında şu an yani daha iyimser ifadeyle söylemek gerekirse hani cenazesi kılınması gereken bir ceset demeyelim ama raf ömrünü büyük ölçüde doldurmuş ya da doldurmak üzere olan ve cemiyeti akvamın ya da milletler cemiyetinin kaderini büyük ölçüde paylaşan bir örgüt durumunda. Peki neden toplanıyor insanlar? Başka bir adres yok. Ve bugün bakıldığında BM Genel Kurulu'nun bu anlamda bir yaptırım gücü var mı? Hayır. Herkesin kendine göre bir sorunu var ama bu sorunlara sahip ülkelerin ne yazık ki bir caydırıcı niteliği ve yeri yok. Daha da ötesi geliyor. Örneğin bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı orayı, o kürsüyü tehditlerle ve Amerikan hegemonyasının yeniden inşası noktasında bir takım çağrılar ya da kararlılık duruşlarıyla devam ettiriyor. Onun için bu BM noktasında aslında seneye de toplanacak olsa, bir sonraki seneye de toplanacak olsa, çünkü son 10-15 yılın mevzu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16 yıldır, işte yorgunluk dediğim noktada bu. 16 yıldır söylüyor.
1: Evet, verilen mesajlar aslında
0: Çok
1: hep
0: net
1: ortak, değil
0: ama
1: mi?
0: tabii buna söylemsel bazda destek de var. Ama retorikten eyleme geçemiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı açısından da zorluk olmakla birlikte ısrarla Türkiye bu konudaki çağrılar, nitekim orada yaptığı görüşmelere bakıldığında Irak'la, işte Ermenistan'ından tutun Ukrayna'sına, Körfez İşbirliği Konseyi bağlamında İran, Polonya'sından İngiltere'sine kadar, Japonya'sına kadar orada dünyanın birçok farklı bölgeleri ama genelde kriz ya da kriz potansiyeli taşıyan yerlerle şu an Türkiye'nin oradaki hem stratejik hem yapıcı hem de güvenilir rolü burada bir kez daha ortaya çıkmak suretiyle aslında Türkiye bir anlamda orada kendisine bunu daha yüksek sesle söyleyebileceği bir ortam edinmiş oluyor. Mevzu bundan ibaret yani.
1: Peki. Şimdi bu zirvede, bu görüşmelerde aslında hani önemli açıklamalar, ikili temaslar, onlar da oldu. Ama süremizin kısıtlı olduğunu düşünerek ben size önemli bir ziyareti Hı-hı. daha sormak isterim. Bugün aslında haberlerde de takip ettiğimiz Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti. Bu ziyarette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öyle nadir görülen bir jest de yaptı. Kendisini havaalanında karşıladı. İki ülke ilişkileri açısından ve tabii dünya açısından bu ziyaret ne anlama geliyor? Sonuçları ne olabilir?
0: Yine Trump yaptı yapacağını.
1: Evet.
0: Aynen Putin'in üzerinden jetleri geçirdiği gibi. Xi Jinping'in üzerinden de geçirdi. Yani bunların bir takım anlamları var. Diğer taraftan bakıldığında bugün artık Birleşik Devletler Çin'i çok ciddi alıyor. Ciddi almak zorunda. Yani bugün geldiğinde Trump herhangi bir adım atacak olsa şu an birebir bağlamında bir mütekabiliyet ile karşı karşıya kalıyor. Ve Çin'in şu an hem ekonomik hem teknolojik hem siyasi ve hem de askeri anlamda kat etmeye başladığı mesafeler itibariyle Amerika'nın önünde hegemonyasını koruma ya da hegemonyasını bir şekilde kontrollü olarak paylaşma noktasında, ki bu kontrollü iki kutuplu dünya olarak da adlandırılabilir. Bu bağlamda bir arayış söz konusu. Trump'ın Rusya veya diğer aktörler bağlamında Avrupa Birliği'ni bir şekilde şu an Çin'in yanına almış gözüküyor ya da NATO. Ama Çin'i yalnızlaştıracak, Çin'i ciddi anlamda baskı altına alabilecek istediği aşamaya halen gelebilmiş değil. Hı hı. Çin'in bu anlamdaki direnci ve verdiği karşı cevaplarda yeri geldiğinde bumerang etkisi yapabiliyor Birleşik Devletler'in yaptığı hamleler itibariyle. Ondan ötürü artık Trump ve Xi Jinping bağlamında daha rasyonel, daha diplomasi temelli ve bu krizlerin daha böyle yönetilebilir, kontrollü bir şekilde yürütülmesine doğru bir kaçınılmazlık söz konusu. İki aktör arasında bir mecburiyet ilişkisi doğmuş vaziyette. Aksi takdirde Tayvan'la bir 3. Dünya Savaşı'nın önüne gitme riski var. Diğer taraftan şu an Çin'in Rusya'ya verdiği destek, İran'a verdiği destek ya da daha başka yerlerdeki oradaki duruşları şu an Birleşik Devletler açısından ya da Trump'ın politikaları açısından en büyük engeli oluşturuyor. Evet. Bundan ötürü de Trump bir takım yaptırımları, daha başka yöntemleri deneyecek olsa da çözüm bulabilmiş değil. Bu bir anda ABD ve Çin arasında dünyanın taksimatıyla neticelenecek bir ziyaret olacak gibi değerlendirilmemeli. Ama en nihayetinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne şu mesajı veriyor. Ben diğer aktörlere benzemem, bu bir. İki, benimle bana göre benim gücüm çerçevesinde konuş ve ona göre bana saygı göster diyor. Yani bakın bunlar oldukça önemli. Ve üçüncüsü, burada kuvvetle muhtemel Trump'ın önünde bir iki hamle daha kaldı. Eğer oradan netice alamazsa oturup bu Xi Jinping'in bu mesajları çerçevesinde de bu sefer daha böyle rasyonel, her iki tarafın kazan kazan anlayışı çerçevesinde bir dünya düzeni inşasına doğru gidilebilir. Ama şu an halen o noktada değiliz. Birleşik Devletler'in Orta Doğu'da, Doğu Avrupa'da, önümüzdeki süreçte Kafkaslar, Hazar hattından başlayıp Güney Asya ve Uzak Doğu'ya doğru hatta halen bir takım hamleleri var. Bunları yaptığı takdirde Çin'in bir takım projeleri ciddi anlamda akamete uğratılırsa, görünen bu mesajı verdi. O zaman stratejik kaynakların ve koridorların inşası ve Çin yakın çevresinde yeni kriz alanları yaratılmasıyla birlikte, o zaman Trump bu Xi Jinping'in üzerinden geçirdiği uçakları Çin sınırlarına doğru daha farklı şekillerde ortaya koyabilir.
1: Peki, evet, önemli bir ziyaret. Sonuçları evet. da önümüzdeki yıllara yayılacak.
0: Göreceğiz. Evet,
1: öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, hep şu birlikte. An iktisadi, ticari gergin ortamı rahatlatmaya dönük bir ziyaret.
1: Peki. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dönersek kaldığımız süre içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Filistinlilere, Orta Doğu'da barışa önem veren, herkes açısından iki devletli çözüme verilen

0: desteğin sözlerin ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti. Bu konuşmayı nasıl değerlendirmek lazım?
1: Retorik var, pratik yok. Yani söylemde herkes iki devletli bir Filistin'e işaret ediyor. Destek vereceğiz diyor. Gazze diyor, Batı Şeria diyor. Ama tablo ortada. 74 binlere giden, değil mi? Yani
0: Evet.
1: bakıldığında yani artık insan utanıyor bunu söylerken. Rakamlara dökülmüş en büyük trajedi.
0: Evet.
1: Ama böyle bakılıyor. Yani rakam olarak bakılıyor. Onun için bu bir itiraf. Yani Birleşmiş Milletler'in şu ana kadar 10 kez çözmesi gereken mevzu ama bunu itiraf ediyor. Bir manifesto gibi bir çıkış bu.
0: Evet.
1: Az önceki BM kapsamında yaptığımız bütün tespitleri, açıklamaları, öngörüleri de büyük ölçüde burada
0: Gösteren bir.
1: gösteren bir hadise. O yüzden çok uzun söze gerek yok diye düşünüyorum.
0: Peki, Rusya-Ukrayna Savaşı tabii yine bu zirvede konuşulan, belki çözüme kavuşması yönünde adımlar atılır mı diye beklenen bir olay, bizim de takip ettiğimiz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yaptı. Üçlü olarak görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. O savaşı bitirmeye hazır değil dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna arasında kapsamlı müzakerelerin en kısa sürede başlaması için ülkesinin her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Rusya'nın bu açıklamalara yönelik tepkisi ne oldu? Bu zirveden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik nasıl bir sonuç çıktı? Nasıl
1: Yani
0: değerlendirirsiniz?
1: barış yok. En fazla kırılgan bir ateşkes süreci burada vaat ediliyor. Enerji bu anlamda altyapılarının bombalanmamasına, tahrip edilmemesine yönelik çağrı da bunun en temel göstergesi. Çünkü general kış geliyor yolda. Bir ikincisi güven sorunu halen devam ediyor demektir. Burada taraflar bağlamında bakıldığında bir de çok net kırmızı çizgiler var. En azından Rusya boyutuyla bakıldığında o güven bağlamında yani Ukrayna bir kere topraklardan taviz vermek istemiyor. Bir de Rusya açısından halen cevap bekleyen garantörlük meselesi var. Yani Ukrayna bu konuda net güvence almadan adım atmayacağım diyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılığı mevcut yapısını koruduğu sürece de bir masa gerçek anlamda bir masa şu an çok zor.
0: Peki, bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına bakarsak, ülkesinin Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden sonra İran'la bir anlaşma yapabileceğine inandığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeli miyiz yoksa yeniden inşa için anlaşma mı teklif etmeliyim diye sordu ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran yetkililerinin bir kenarda görüştüğünü de açıkladı. İran heyetinin çoğu salonu terk etti. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yaşanan gerilim bundan sonra nasıl bir yol alır hocam?
1: BM'de bu tablo çok net bir şekilde bu söylemle de bir kez daha tescil edildi. Aslında şu an ABD-İran arasındaki krize, savaşa ve kat edilen mesafeye baktığımızda bu bahsettiğiniz hususların hepsi var. Trump bir taraftan tehdit ediyor. Diğer taraftan kazandım diyor. Diğer taraftan da anlaşmaya hazırız diyor. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda yani Trump cephesinde değişen çok bir şey yok. Onun için İran tam manasıyla aynen Rusya örneğinde olduğu gibi Çin'e dönük politikaları bağlamında istediği çizgiye gelmezse nedir? Kaynaklar ve koridorlar kontrolü. Burada bir barış şu an için çok mümkün değil. Burada en temenni edilecek husus şu, bu krizin bölgeselleşmemesi. En büyük risk bu. Husiler üzerinden de yapılmaya çalışılan bu. Diğer bir takım Trump'ın çağrılarına bakıldığında, beklentilerine bakıldığında da bu. Hürmüz krizi devam ettikçe bu sefer daha küresel, finansal, iktisadi anlamda, enerji bağlamında darboğazların daha da arttığı bir dönem. İşin özeti, Trump aslında bize çok da yabancı olmayan o bilinen sırları bir kez daha BM kürsüsünde söyledi.
0: Çok az bir süremiz var ama yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmasına bakarsak Grönland meselesini de anlattı, ona da değindi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında bir güvenlik anlaşması imzalandı. Hem bu anlaşmayı hem Trump'ın sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Trump istediğini elde etti. Danimarka tarafı.

0: veya görünen istediği kadar burada biz egemenliğimizi koruduk desin. Hayır. Trump orada Rusya ve Çin'e karşı büyük bir avantaj elde etti. Orada göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Grönland, yanılmıyorsam başbakanı, bu anlaşma sürecinde vardı. Ona bir özellik noktasında daha da bir güç orada zerk edildi. Hı hı. Dolayısıyla Trump orada çok akıllıca bir hamle yaptı. Danimarka, Grönland muhatap alınmak suretiyle önümüzdeki süreçte farklı bir anlamda Birleşik Devletleri'nin de belki desteğiyle Grönland bağlamında daha farklı gelecek orada tasavvurları söz konusu olabilir.
1: Onu da göreceğiz o zaman önümüzdeki dönemde hocam. Bugünün önemli başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için. ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Öztürk Doğan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: İlk olarak Filistin konusuyla başlayalım. İngiliz milletvekillerinden bankalara bir uyarı yapıldı. Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ilişkiler gözden geçirilsin denildi. İngiltere'deki milletvekilleri ülkedeki banka ve finans kuruluşlarına bir mektup yolladılar ve işgal altındaki Filistin topraklarına el konulan arazilere inşa edilen İsrail yerleşimleriyle ticaret ilişkilerini hükümetin bu alandaki yasağı devreye girmeden önce yeniden ele alınması istendi. Parlamentoda tüm partilerin temsilcilerinden oluşan bir partiler üstü Britanya Filistin grubu bulunuyor. Hükümetin duyurduğu yasak kararı konusunda bu grup finans kuruluşlarını uyardı. Bir mektup yazıldı ve bu mektupta bu kurumların işgal altındaki Filistin topraklarında gasp edilen arazilerdeki yerleşimlerle işbirliği yapmama sorumluluğu taşıdığı hatırlatıldı. Ve mektupta bugün atılan adımlardan geri dönmenin yasak yürürlüğe girdikten sonra çok daha güç olacağına dikkat çekildi. Hatırlanacağı üzere İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmuştu. Ve İngiltere'de de bu yasal düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde tamamlanacağını Dışişleri Bakanı Ed Miliband açıklamıştı. İkinci başlığımız uzayla ilgili olacak. İngiltere'nin uzayla ilgili bir adımı var. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Rusya ve diğer ülkelerden gelen tehlikeli hamlelere karşı kritik uyduları korumak ve füze saldırılarını tespit amacıyla ilk uzay filosunu kurduğunu açıkladı. GPS kesintilerinin günlük 1.4 milyar sterlinlik zararı yol açabileceğini belirtti yetkililer ve 7.8 milyar sterlinlik yeni bir uzay stratejisiyle uzayda İngiltere'ye bir caydırıcılık sağlamayı hedefliyor. Yani yeni bir uzayda filo kuruyor. İngiltere Hava Kuvvetleri kritik uyduları korumak ve olası füze saldırılarını tespit amacıyla ülkenin ilk uzay filosu birimini kuruyor. Şimdi İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Harvard Smith bir açıklama yaptı. Uzayın artık bir savaş alanı haline geldiğini söyledi ve Rus uydularının Finlandiya uydularına yönelik tehlikeli manevralarını buna da örnek gösterdi. Biraz önce söylediğimiz gibi günlük maliyet eğer herhangi bir kesinti yaşanırsa GPS sistemlerinde bunun günlük maliyeti İngiltere'ye 1.4 milyar sterlin olabileceği belirtildi ve bu proje için de 7.8 milyar sterlinlik yeni uzay stratejisi kapsamında uydulara yönelik yeni bir adım atılmış oldu. Ve son başlığımız ekonomiden olacak. OECD'den dikkat çeken bir açıklama geldi İngiltere bağlamında. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Birleşik Krallık ekonomisine yönelik yayınladığı son raporda Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı olarak yükselen küresel yakıt fiyatının

0: nedeniyle ülkenin gelecek sene 2027 yılı ekonomik büyüme beklentisini düşürdüğünü açıkladı. 1.1'den 1.0 seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Kurum Orta Doğu'daki savaşın yanı sıra El Niño kaynaklı iklim şokları, gıda tedarik sorunları ve ticaretteki ek tarife kısıtlamalarının küresel enflasyonu tetiklediğini belirtti. Aynı zamanda Kanada ve Avustralya'da dahil olmak üzere birçok ekonominin büyüme hızının kestiği vurgulandı. Bir hatırlatma yapalım Arzu Türkdoğan. Ekim ayı sonunda bütçe sunumuna hazırlanıyor bu yeni hükümet. Ve ilk bütçe sunumunda Maliye Bakanı John Hayley ve Başbakan Andy Burnham yükselen enflasyon ve Ağustos ayındaki beklenmedik borçlanma artışı nedeniyle yükselen bir kamu borç faiziyle mücadele etmek zorunda kalacak. Bu da ülkede en önemli başlıklardan bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Evet, ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Nazlı Hanım.
0: Finansal piyasalarla fon kriziyle başlarsak, bu krizde alınan önlemler, son gelişmeler nelerdir? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Geçen hafta tam bugündü şeyin başladığı, önlemlerin alınmaya başladığı ve ilk andaki o acaba boyutu ne kadardı, nereye kadar ilerleyecek sorusu cevap bulduktan sonra ve alınan önlemlerde piyasalarda sakinleştirmeyi sağladıktan sonra biraz daha normalleşmeye başladı. Alınan önlemlerin ilk amacı zaten yayılmasını engellemekti. Finans piyasaları diğer piyasalarla karıştırmamak lazım. Orada herhangi bir şekilde bir olumsuzluk olduğu zaman eğer gerekli önlemi zamanında almazsanız hızla yayılır ve bu işlerle hiç alakası olmayan sağlam finansal kuruluşlar bile etkilenebilir. Dolayısıyla alınan önlemlerin en büyük faydası hızla olayın boyutunun ortaya çıkartılması ve o çerçevede kalmasını sağlamak oldu. Açıklanan verilerde işte 450-500 bine ulaşmayan bir yurttaşın orada fonda finansal işlemler yaptığı ortaya çıktı. Tabii iki kısımdan bakmak lazım. Bir tanesi ekonomik boyutu. Bu finansal piyasalarda güveni zeder mi? Zeder. Yayılma etkisi olmasa bile şimdi şeyi görüyoruz hocam, birkaç gündür bankacılık sistemindeki fonlardan da çıkış olduğunu görüyoruz ama nihayetinde o çıkan paralar sistem içerisinde bir şekilde kalıyor. Yani bankacılıkta sistemden çıkıyor ama başka bir yerlere gitmiyor, belki de işte en fazla altın gibi o değerli metallere doğru yönelebilir. Ama ya döviz tevdiat hesaplarına yöneldiğini görüyoruz. Son günlerde onun da arttığını izleyebiliyoruz. Dolayısıyla da o bir anlamda onun olumsuz etkisi sınırlı da olsa var, yok dememek lazım. Diğer boyutu işin artık biraz daha adliye ve polisiye. Bir kere hızla bu sorumluların üzerine gidildi ve mal varlıkları donduruldu önemli ölçüde. Sayıyı ben tam olarak bilemiyorum ama yöneticilerin tamamının yoksa bir hala mal varlıklarını dondurmayan birileri var mı bilemiyorum ama sonuçta büyük bir kısmının bu tür bir önlem aldı. Hatta tutuklamalarla bile gerçekleşti. Dolayısıyla bu işlemleri yapanların çok safça hani bir hatalı işlem yaptık sonucu böyle oldu demedikleri çok açık. Finansal sistemin belki yasal boşluklarından yararlanarak, belki denetimdeki boşluklardan yararlanarak önemli ölçüde suistimal edildiği de açık. Dolayısıyla da bu işlemin tekrarlanmaması için buradan kazanç sağlayanların bu varlıklarına el konması çok doğru bir hareket. Yurt dışındaki varlıklarını da Türkiye'ye getirmesi o anlamda doğru bir hareket olacaktır. Dolayısıyla da hem bir yandan adli süreç devam edecektir, bu işte dava süreci vesaire, bir yandan da polis önlemlerle bunların herhangi bir şekilde toplum içerisinde suçluluk algısı yaratmayacak. Özellikle finansal işlemler sonucu bakın hiçbir şey olmuyor dememek için de bu tür önlemlerin alınması gerekiyor. Süreç başladıktan sonra tabii şu anda tabii en çok merak edilen burada tasarrufları olan ya da paralarını burada değerlendiren yurttaşların karşılaştıkları durumun nasıl telafi edileceği veya da işte edip edilmeyeceği sorusu. Bugün yine yapılan açıklamalarda eğer takas işlemini yani fonda satışı gerçekleştirmiş, takas işlemi yapmış ama fiil olarak parasını almayanlar varsa ilk olarak o günkü satış değerinden paralarını alacaklar. Orada onlar için kayıtlara sadece zaman gecikmesi olacaktır. Ama onun dışındakilerin 6 aylık süre içerisinde önümüzdeki günlerde yapılan toplantılardan sonra muhtemelen de açıklanacaktır o sürecin nasıl çalışacağı. Belli bir süreye yayılarak satışlar gerçekleştirecek ya da fonların tasfiyesi gerçekleştirecektir. Piyasa olarak düşündüğümüz zaman bu fonları siz alanlar ve satanlar var. Yani şimdi zamanında alanlar satmak isterlerse hep aynı anda satmak isterlerse fonun değeri çok büyük miktarda düşecektir. Dolayısıyla da bu tasfiye sürecinde de satış işlemlerinin belli bir kademeli olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Fondaki varlıkların kendi gerçek değerlerine yakın değerlere ulaşması na çaba sarf edecektir. Çünkü biliyoruz ki orada büyük bir balon var. Büyük bir fiyat hareketleriyle fonlar şişirilmiş vaziyette. En azından o köpük alındıktan sonra fon sahiplerinin mağdur olmaması için onun olabildiğince gerçek değere yaklaşması lazım, ama o da bugünkü koşullarda biraz finansal anlamda zor görünüyor. Çünkü siz ne kadar tasfiye ederseniz edin o satış işlemleri nihayetinde yapılacaktır. Yani başka fonlara devredip de orada tutulması çözüm olabilir mi? Çok zor, çünkü bu tür bir artık niteliğini kaybetmiş fonlar olarak baktığınız zaman sağlam fonlarda bozma ihtimali de vardır. O nedenle sepetin içinde elmaları karıştırmamak lazım. Sağlam elmaları, çürük elmaları karıştırmamak lazım. Onun için tasfiyede muhtemelen otur bir yöntem izlenecektir. Sanırım buradaki en hızlı ve kamu tarafından belki de kontrollü biçimde desteklenecek olan bu ev satış kuruluşları. İki tane kuruluş Emlak Banka devredilmişti. Sanırım onlarda kayıplar olmayacaktır. Muhtemelen onları karşılayacaktır diye. Ama onun dışındakilerde de bakalım süreç nasıl çalışacak. Vergi veren biz vatandaşların da bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Çünkü sonuçta bu fon riskini görüp bu riski üstlenip satın alanların bu tür bir zarar karşısında da bunun üstlenmesi gerekecektir. En doğal hareket budur.
0: Peki önümüzdeki dönemde ne tür gelişmeler yaşanacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri gezisi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için oradaydı. Hem ikili temasları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem genel kurula hitap etti. Bu ziyaretin, bu toplantıların ekonomik açıdan değerlendirmesini yaparsak neler söylersiniz?
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ticaretin 100. yılı oldukça uzunca da bir süre. Toplam ticaret hacmi Avrupa Birliği kadar değil tabii. Çünkü Avrupa Birliği bizim bir numaralı ticaret ortağımız ve ihracatımızın en büyük ortağı orası olduğu için orayla hem coğrafi yakınlık var, hem daha kültürel yakınlıklar vesaire. Onun dışında da bir süper güç olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ekonomisi arasındaki ilişkiye baktığımız zaman değerler olması gereken de altında. Son yıllarda ihracattaki artış var vesaire. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca Türkiye'de satın aldıkları ürünlere uyguladıkları, özellikle tekstil ürünlerine uyguladığı kotalar, diğer ürünlere uyguladıkları çeşitli vergiler başka ticaret ortaklarına göre bizi de daha dezavantajlı hale getiriyordu. Örneğin Kore ile hiç karşılaştırılmayacak bir şeyimiz vardır. Dezavantajlı konumumuz vardır. Onlar her zaman Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunan bir ülke olmuştur ve dolayısıyla da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havlu dahi satamazken onlar sanayi ürünleri satıyordu. Ve Kore'nin bugünkü gelişmişlik düzeyinin ulaşmadığı en büyük özelliği de bu ihracatçı karakterin Amerika Birleşik Devletleri'nden desteklenmesiydi. Şimdi biz o aşamaları biraz daha geçtik ama hala

0: Önemli ölçüde ihracatta belli sınırlamalar karşılaşıyoruz ki son Trump'ın koymuş olduğu vergilerde de açıkçası çok da fazla ayrıcalıklı konuma bizi sokmadı. Bizim ithalatımız arttı. Özellikle enerji konusunda sıvılaştırılmış petrol gazının bir numaralı neredeyse tedarikçisi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Dolayısıyla ticaret hacmindeki artış yükseliyor ama Türkiye'nin lehine olabilecek kompozisyona biraz daha uzak. Dolayısıyla da o konuda hem hükümet nezdinde hem de iş adamları nezdinde çaba sarf ettiğini görüyoruz. İş adamlarının önemli ölçüde ortaklıkları var Amerikalı büyük şirketlerle. Küreselleşen dünyada ister istemez bu tür ilişkiler hem sıklaşıyorlar hem finansal anlamda farklı boyutlara geliyor. Türkiye'nin de en önemli avantajı hem bölgede görece olarak daha nitelikli iş gücüne sahip olması hem yatırım olanakları açısından devletin büyük teşvikler sağlıyor olması. Onun için büyük Amerikalı kuruluşların Türkiye'de yatırım yapmasını özendirecek pek çok neden, etken var. Özellikle görüşmelerin yapıldığı sektörlere baktığımız zaman havacılık ve sanayi sektöründe orada büyük bir anlaşmalar yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. Belki oralardan Türkiye'ye üretimle ilgili bir avantaj sağlayıcı şeyler olabilir, bilgi know-how aktarması olabilir ya da bir sanayi üretimi burada gerçekleştirebilir. Bilişim şirketleriyle, büyük kuruluşlarla, yazılım şirketleriyle bu tür ortaklıkların yapılması ve Türkiye'de çeşitli hem bölgesi olabilir hem de daha uzak doğuya yönlendirecek biçimde bir merkezlerin kurulması. Çünkü önemli ölçüde son dönemlerde biliyorsunuz Dubai bu konuda çok önde, hizmetler sektöründe öndeydi ve hem sağladığı avantajlar hem yenilikçi bir yapıyla birlikte önemli ölçüde şirketler yönetim, bölgesel yönetim ofislerini oraya taşımıştı. Ama son olaylarda görüldü ki o türlü bir istikrarsızlık ortamında hiç de güvenli yerler değil oralar. Türkiye gibi nihayetinde büyük bir ülkenin bu tür bir çalkantılardan etkilenmeyeceği çok açık olduğu için bu tür şirketler için bir güvenli yararını olduğu çok açık. Onun dışında bu ulaştırma koridorlarında Türkiye'nin konumu son derece stratejik. Hem Asya'ya uzanan koridorda hem de güney üzerinden yine Afrika'nın kuzeyi ve Orta Doğu üzerinden gidecek olan koridorlarda önemli avantaja sahip. Bunu da işte Amerikalı şirketlerin lojistik vesaire gibi üstlerini burada kurması olabilir. Bu tür imkanları sağlayabilir. Limanlar, santraller, enerji altyapıları konusunda önemli bir merkez olabilir. Biliyorsunuz bu türlü özellikle doğal gaz ya da petrolde fiyat belirleyici konumda olabilen bazı ülkeler vardır ki bunlar işte bölgesel enerji hukukları dediğimiz büyük terminallerin olduğu yerlerdir. Mesela Türkiye'de güneyde Ceyhan vesaire o tür bölge buna çok uygun ya da Trakya bölgesinde hemen Yunanistan mesela Dedeağaç'ta onların bazı çalışmaları var. Üstelik de Amerikalılarla birlikte yaptıkları çeşitli çalışmalar var. Onların orada yapabildiklerini yani Türkiye çok daha stratejik konumda olduğu için niye biz burada yapmayalım? O anlamda muhtemelen önümüzdeki dönemde çeşitli adımlar atılabilir. Ve tabii savunma sanayi, ileri teknolojik şeyler hem üretim anlamında hem teknolojinin Türkiye'ye getirmesi anlamında bu türlü bir önümüzdeki dönemde gelişmeler beklenebilir. Türkiye önemli ölçüde devlet nezdinde bu tür yatırımları destekleyici pek çok şeyler var, teşvikler var. Önemli olan bu teşviklerin doğru yerlerde kullanılması ve hem yerli sanayici hem de yabancı girişimci açısından cazip bir üretim alanı haline getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bizim açımızdan şundan önemli bir yüksek teknoloji ürünleri biz ne kadar yakın temas içinde olsak yani üretmek anlamında o önümüzdeki döneme ilişkin hem o teknolojiyi üretme anlamında hem de daha ileriki teknolojilere alışkanlık geçiş anlamında büyük avantaj sağlar ki artık bugün küresel düzeyde geri ve orta düzey teknolojilerle Türkiye gibi büyüklükteki ülkelerin pek işi olmaması lazım. O nedenle ileri teknoloji alanlarına mutlaka Türkiye taşınması lazım. Ve tabii bilişim sektörü, haberleşme bunlarda da önemli ölçüde avantaj sağlayıcı bir politikalar izlemek lazım.
1: Peki efendim.

0: az bir süremiz kaldı. Orada da Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var. Eylül ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Ne tür veriler ortaya çıktı hocam?
1: Perakende ticaret sektöründe %1,1 artmış. İnşaat sektöründe %0,2 azalmış. Hizmet sektöründe de aynı kalmış. Dolayısıyla hizmet sektöründe aynı kalması değer olarak zaten 111,9 yüzün üzerinde. 110, hep zaten 110'lar civarında, 110'un üzerinde bir değer şey yapıyor, gösteriyor. Perakende sektöründe sorun o anlamda yok. Hizmet sektörü şeye baktığımız zaman ticaret sektörü 1,1 artmış. O da zaten belli 110'lar civarında. İnşaat sektörü de 80'lerdeydi zaten. Yani şey yapacak olursak, yorumlayacak olursak çok fazla bir değişiklik olmamış. Zaten sorulan sorulara baktığımız zaman verilen cevaplarda da önemli ölçüde çok benzer değerlerle karşılaşılmış. Dolayısıyla ekonomi şu anda aslında mevcut durumu, statik durumunu koruyor ve hem tüketici anlamda hem de şey açısından, üretici anlamda çok da büyük bir bakış açısında farklılık olmadığını söyleyebiliriz.
0: Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hane halkı beklenti anketi var. Birkaç cümleyle o anketin sonuçlarına da
1: Çok
0: değinelim.
1: hızlıca onu da söyleyeyim. Orada gene sabit kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü %0,02 puanlık bir artış göstermiş ve 45,60 düzeyine ulaşmış. Sorulan sorulara da çok da büyük bir farklılık yok ama önümüzdeki dönemde en çok hangi alanda fiyat artışı bekliyorsunuz dediği zaman da çok rasyonel yakıt ve enerji demişler. Gıdada çok da bir değişiklik yok. Tüketici açısından güvenen şey enflasyon konusunda biraz daha şeyler karışık. Yani alt kırılımlara baktığımız zaman bunu ortalamayı çok fazla saptıran gelişmeler yok ama yaş grupları arasında kendi içerisinde farklılıklar gösteriyor. Dolar kurunda bir artış bekleniyor %55,90. Çok hızlıca geçelim onları da. Yatırım tercihlerinde konutta biraz gerileme olmuş. Onun yerine altında biraz tercih olarak orada artış olmuş. Onun dışında bir de şey de açıklandı. İsterseniz hızlıca onu da söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Sektörel enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcının enflasyon beklentisinde %23,70'e çıkmış. O da aşağı yukarı çok aynı kalmış bir önceki aya göre. 23,69'muş. Reel sektör 12 ay sonra enflasyon beklentisinde bir düşüş var. 32,50 olmuş. Geçen ay 32,80'miş. Piyasa katılımcıları çok hafif yükselmiş. Bunlar o kadar minimal değerler ki aynı kaldığında bile söyleyebiliriz. Hane halkını az önce konuştuk. Dolayısıyla da enflasyonu bakış açısından aşağı yukarı çok bakış açısında değişiklik olmadığını kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Yani şeyde enflasyon önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceğine ilişkin çok da büyük bir farklılık yok.
0: Peki, bu verilerle bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. Bugünün ekonomi başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
1: Teşekkür ederim.
0: katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat uçağı TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk evinde bölgesel gelişmelere ilişkin konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar hız kesmiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk evinde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Bölgesel gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeye başlıyoruz, dedi.
2: Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti.
2: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki net duruşuna da dikkati çekti.
2: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
1: Meclis Başkanı Norman Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin Orta Doğu Araştırma Merkezi'nin yayın organı Orta Doğu Analiz Dergisi'ne terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir, dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir ifadelerini de kullandı. Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölgeyi de beraberinde getireceğini vurguladı. Terörsüz bölge hedefimiz bir asır önce emperyalistlerin paramparça ettiği bölgemizde dağılan parçaları yeniden bir araya getirme, birleştirme, bütünleştirme çabasıdır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi oldu, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında uluslararası sistemin inandırıcılığının kalmadığını belirtti. Aklının güçsüz, güçlünün haklı olduğu yapı sürdürülebilir değildir mesajı verdi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini de belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı, daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor dedi. Burhan

0: onların sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasından sonra soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık ittifakı adına yükselen vicdan bildirisi oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük dedi.
1: Türkiye'nin bu enerji krizinden çıkış olarak dünyaya aslında önerdiğimiz çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak petrol, doğalgaz, boru hatları özellikle bölgemizde gerçekleştirebileceğimiz projelerde de ortak hareket etme noktasında bu işbirliği imkanlarını da ilgili firmalarla konuşmuş olduk.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
1: Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 20 yılına damga vuracak işlerden bir tanesi küçük modüler reaktörler. Nükleerin yeni çağı. İnşallah nükleerin yeni çağını kaçırmadan bu teknolojiye sahip bir ülke olarak küçük modüler reaktörleri ülkemizde inşa edeceğiz.
0: Bakan Bayraktar yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti.
1: Gerek Kanada, gerek Güney Kore, gerek Çin ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin bizim bu 2040 vizyonunda da aslında 2053 karbonsuz bir ekonomiye gidiş yolunda da nükleer en önemli aracımız ve en az 20 bin megawattlık bir kurulu güce bu anlamda ulaşmak istiyoruz.
0: Alparslan Bayraktar küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi ve veteriner güvenliği alanındaki çalışmalarını anlattı. Bakan Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemi GEKİS'in hayata geçirildiğini söyledi. Sistemle her büyükbaş hayvan için dijital kimlik oluşturulduğunu belirtti. Hayvanların doğumundan itibaren sağlık kayıtlarıyla aşılarının takip edildiğini ifade etti. Şap hastalığıyla mücadeleye de değinen Yumaklı, 2025'te 23 milyon doz aşının sahaya gönderildiğini, büyükbaş hayvanlarda ilk tur aşılama oranının %92'ye ulaştığını açıkladı. Yumaklı, Moskova'daki forumda Türkiye'nin veteriner güvenliği alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini de vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. 1 milyon 600 bin gence burs ve kredi imkanı sağlandığını söyledi. Bakan Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyar 150 milyon lira değerindeki spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevlerimizden bir tanesi de üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkanı sağlamak. Yine yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık ve şu anda bize başvuran öğrencilerimizin %96'sını yurtlara yerleştirdik ve yine yerleştirmeler devam ediyor. Dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz ve onlara sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve pek çok sosyal aktivitenin sağlandığı modern yurt sistemiyle hizmet etmeye, barınma imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Yine yaklaşık 1 milyon 600 bin gencimize hem burs hem kredi imkanı sağlıyoruz.
0: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararın ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Mansur Yavaş CHP'den istifasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Ayrılık kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirilmesine de karşı çıktı. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum dedi. Mansur Yavaş CHP'den istifasının ardından yoluna bağımsız olarak devam edeceğini

düştü. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Mithat Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu olan Mithat Sinan Bolak bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Bolak gözaltına alındıktan birkaç saat sonra duruşmaya çıkarıldı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak davada ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanıyor. Tutuksuz sanıklar Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan hakkındaki yakalama işlemleri sürüyor. 51'i tutuklu 414 sanıklı davada kamunun yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğratıldığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Adli tıptaki kan ve doku örneklerini aldığı belirtilen tutuklu şüpheli Gürsoy Erinci'nin ifadesi alınacak. Soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Gürsoy Erinci, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Hırsızlık suçundan 20'nin üzerinde kaydı bulunan zanlının cezaevinden kaçıp sonra yine yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Gürsoy Erinci, adli tıbba su sebili takma bahanesiyle girmiş, örneklerin bulunduğu dairede yalnız yakalanmıştı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada 21 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Masak fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Fon soruşturmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu incelenen fonların TEFAS öncesi dönemdeki pay sahipliği bilgilerini adli makamlara bildirdi. Sermaye piyasalarına yönelik adli ve idari incelemeler sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi. İki analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahipleri de araştırıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor. Yurt dışına fon aktarımı ve yüksek tutarlı nakit işlemlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Çalışmalar sonucunda 21 Eylül itibariyle 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemler de başsavcılığa bildirildi. Yasa dışı bahis ayına ana 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Ez-Zehra beldesinde bir kişiyi katletti. Bureiç mülteci kampında da bir kişi yaralandı. Han Yunus'ta da derme çatma çadırlar hedef alındı. 1,5 yaşındaki bebek bacağından yaralandı. Batı Şeria'da da işgal politikası devam ediyor. El Halil'de Filistinlilerin evleri yıkıldı. Ramallah'ta araçlar ateşe verildi. Beyt Rima beldesinde de iş makineleriyle zeytin ağaçları söküldü. ABD-İran arasında arabuluculuk çabaları sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la New York'ta bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri de en kötü senaryolara hazırlandıklarını açıkladı. Tüm General Yahya Rahim Safevi, savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini duyurdu. ABD basını ise Orta Doğu'da görev yapan askerlere dair yeni bir iddiada bulundu. Buna göre USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki 8 denizcinin görev süresinin uzunluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan gemi USS George Washington uçak gemisiyle görev değiştirdi.

0: değişikliği yapmıştı. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar hız kesmiyor. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdi. Kiev ve Odessa'daki askeri ve lojistik hedefler vuruldu. Ukrayna, Rus saldırılarında 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. 282 İHA ve çok sayıda füzenin kullanıldığı saldırılarda Ukrayna, 227 hava unsurunu etkisiz hale getirdi. Saldırılarını sürdüren Moskova'dan Ukrayna konusunda barış mesajı da geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın kalıcı barışa ulaşılması için görüşmeler açık olduğunu vurguladı. Peskov, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmasına ise tepki gösterdi. Bunun yasa dışı ve hırsızlık olduğuna inanıyoruz, elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarma kararı hukuka aykırıdır, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditlerini işaret etti. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya hedef alan saldırılarının sürdüğünü hatırlattı. NATO ülkelerinin de siber saldırı, sabotaj, kundaklama ve hava sahası ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. 10 yılı aşkın bir aradan sonra gerçekleşen ziyarette, ABD Başkanı Trump Xi'yi havalimanında karşıladı. Trump'la Xi'nin görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerinde görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Görüşme öncesinde Çin ve ABD 8. tur istişarelerde gümrük vergileri ve ticaret konularında uzlaştı. Yapay zeka konusundaki ilk görüşmeyi de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptı. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. 7 askeri arama çalışmaları ise sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, özel komisyon kuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk evinde bölgesel gelişmeleri ilişkin konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çevik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar hız kesmiyor. Amirli futbol takımımız Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavına yarın Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Amirli futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı bir maçlığına Ümit Milli Takım'a katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından Amirli takım aday kadrosuna dönecek. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında bugün Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele 21.30'da başlayacak. Diğer temsilcilerimizden Beşiktaş yarın saat 20'de Valencia'yı, Fenerbahçe Tartin ise 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise yeni sezon yarın Bursa'da açılacak. Saat 19'da Tofaş Pizza Bus Bordo Basketbolu konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 10, İstanbul ve İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana ve Antalya 20, Kahramanmaraş 18, Samsun ve Gaziantep 16, Trabzon ve Diyarbakır 17, Bolu 5, Erzurum 9, Van 12, Malatya 13 derece. Yol durumu. Niğde-Pozant otoyolunun 3-8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 16-18. kilometreleri arasında ŞEV destekleme çalışması nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültürü haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Kanun Ne Diyor'da bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, bu hafta Kanun Ne Diyor'da yurt dışında işlenen suçların Türkiye'deki

0: yargılama ve iade süreçleri hakkında konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Ceza hukukunda mülkilik ilkesi nedir ve bir suçun hangi ülkede işlendiğinin belirlenmesi neden önem taşır?
1: Evet, bugün aslında sizinle Tülin Hanım ismi ilk duyduğumuzda mülkilik ilkesi denildiğinde hepimizin aklına geleceği üzere taşınmaz, ev arsa gibi şeyler olarak bildiğimiz bir ilkeyi konuşacağız aslında. Ancak ceza hukukunda mülkilik ilkesi dediğimiz normal hayatta bildiğimiz taşınmaz, ev arsa gibi şeyler değil. Bir suç hangi ülkede işlenmişse kural olarak bu ülkenin ceza kanunları uygulanır demenin ilkeye bulunmuş halidir. Yani Türkiye'de bir suç işlendiğinde Türk ceza kanunu tabii ki gündeme gelecek. Almanya'da işlendiğinde Alman ceza kanunu, Fransa'da işlendiğinde tabii ki Fransız ceza kanunu gündeme gelecektir. İlk bakışta çok açık bir kural gibi geliyor. Evet, hangi ülkede suç işlenmişse o ülkenin tabii ki ceza kanunları uygulamalarına bulunacak diye. Fakat özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından iş birazcık karmaşık hale gelebiliyor olaylara göre. Çünkü günümüzde artık suç dediğimiz şey her zaman aynı ülkede başlayıp aynı ülkede bitmiyor. Hatta içerisinde 4-5 ülkeyi de bir içinde barındırabiliyor. Klasik olarak bizim düşündüğümüz olaylar nedir? Örneğin iki kişi Türkiye'de ya da yurt dışında tartışıyor. Biri diğerini hakaret ediyor. Ve aslında bu suç Türkiye'de ise Türkiye'de başlıyor ve Türkiye'de bitiyor. Etkilerini Türkiye'de doğuruyor. Ve burada artık bir suçun nerede işlendiğini, hangi kanun uygulanacağını o araştırmalara girmiyoruz. Doğrudan diyoruz ki bir kişi bir kişiye Türkiye'de hakaret ettiyse Türk ceza kanunu uygulamalarında bulunur diyoruz. Ama bugünün dünyasında, günümüz dünyasında artık olaylar bu şekilde değil. Örneğin bir kişi, vatandaşımız Almanya'da oturuyor. Türkiye'deki bir kişiye telefon açıyor. Sahte bir yatırım fırsatından bahsediyor. Türkiye'deki kişi buna inanıp parasını gönderiyor. Evet, telefon Almanya'dan açılmış oluyor. Mağdur burada Türkiye'de bulunuyor ve suçun başladığı yer ve bittiği yer ve etkileri aslında farklı farklı birçok ülkede kendini gösteriyor. Peki suç burada nerede işlenmiş oluyor? Yani dediğimiz gibi kişi telefon Almanya'dan açılıyor, mağdur Türkiye'de. Kişinin banka hesabından bir para gönderiliyor ve banka hesabı da Hollanda'da ve kullanılan internet sitesi de bambaşka bir ülkede olabilir. Bu gibi durumlarda tabii ki mülkilik ilkesi önem kazanıyor. Çünkü ceza hukukunda biz sadece fail hangi ülkede diye bakmıyoruz. Yani fail eğer Türkiye'de ise Türk Ceza Kanunu uygulanır gibi genel bir kuralımız yok. Suç oluşturan hareket nerede yapıldı? Olayın bir kısmı Türkiye'de gerçekleşti mi? Ve suçun sonucu Türkiye'de mi ortaya çıktı? Yoksa mağdurun zararı farklı bir ülkede mi meydana geldi? Bunların hepsini somut olay nezdinde biz özellikle inceleyip mülkilik ilkesi gereği hangi ülkenin kanunu uygulanacağını kararını veriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda da Türkiye'de işlenen suçlara Türk kanunu uygulanacağını söylüyor. Üstelik suçun tamamının Türkiye'de işlenmesini şart olarak koymuyor. Suç oluşturan hareketin bir kısmının Türkiye'de gerçekleşmesi veya suçun sonucunun Türkiye'de meydana gelmesi ya da suçtan zarar gören kişinin Türkiye'de bulunmuş olması da Türk Ceza Kanunu uygulanabilmesi için yeterli kabul ediliyor. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özellikle şu yanlış düşünceden uzak dursunlar. Ben Almanya'dayım. Türkiye'de hakkımda hiçbir ceza işlem yapılmaz. Ya da Almanya'da olduğum için Türkiye'den yapılmış bir tarafıma yapılmış bir suç Almanya'da olduğum için Alman kanunları uygulanır ya da Türkiye'de olduğu için Türk kanunları uygulanır gibi doğrudan her zaman genel geçer bir kural koyamıyoruz. Somut olaya göre ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımızın da kendisini dolandırıldığını söylüyor ve dolandıran kişinin yurt dışında hatta hiç bilmediği bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sebeple artık hiçbir şey yapılmayacağını düşünerek aslında dosyaları boş bırakabiliyorlar. Ancak dediğimiz gibi özellikle İnternet, telefon, sosyal medya ve banka işlemleri devreye girdiğinde ülke sınırları suçun işleniş biçiminde iyice birbirine karışabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmalarından ziyade bir adım atarak sürece ilişkin zaten yargılama makamlar tarafından kendileri doğru yerlere yönlendirilecektir. Mesela Hollanda'da yaşayan bir kişi Türkiye'de bulunan eski eşine sürekli tehdit mesajları gönderiyor. Bunlar ülke olarak farklı ama vatandaşımızın başında müvekkil olarak gelmiş hikayeler aslında. Kişi mesajı Hollanda'dan gönderiyor ama mesaj Türkiye'de bizim kendi vatandaşımız tarafından okunuyor. Mağdur Türkiye'de yaşıyor ve tehditin yarattığı korku da Türkiye'de hissediliyor. Burada hemen vatandaşlarımızın aklına mesaj Hollanda'dan gönderildiği için Türkiye buna bakmaz ya da yeterli araştırmayı ve incelemeyi yapamaz gibi bir düşünce gelebiliyor. Ancak bu doğru değil. Suçun niteliği, Mesajın içeriği, tarafların bulunduğu yer ve olayın etkisini doğurduğu yer Türkiye ile bağlantılıysa bu suç Türkiye'de yargılama imkanı bulunur. Aynı durum sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerde de karşımıza çıkıyor. Bir kişi Belçika

0: Amerika'dan bir sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki bir kişiye, bu vatandaş olur, kamu görevlisi olur, hakaret ettiği takdirde veya tehditte bulunduğu takdirde, burada artık sosyal medya şirketinin merkezi olan Amerika olabilir, İngiltere olabilir, artık bu önemli değil. Burada dediğimiz şey doğrudan Türkiye'de hiçbir işlem yapılmaz olmamalı. Bunun etkileri eğer Türkiye'de doğuyorsa, Türkiye'de de bu işlemler görülecektir diyebiliriz. Burada dediğimiz gibi önemli olan olayın tamamına bakmak. Yani doğrudan örneğin ya yurt dışında iki Türk vatandaşı bir kafede tartışıyor. İki Türk vatandaşı yurt dışında bir kafede tartışıyorsa doğrudan Türk hukuku uygulanır da dememiz mümkün olmayacaktır. Çünkü yurt dışında eğer bir tartışma söz konusu oluyorsa burada artık yurt dışı kanunun uygulama alanı bulacağını söyleyebiliriz. Yani ceza hukukunda özellikle İki ayrı soruya burada bakmamız ve incelememiz gerekecektir. Birincisi, suç nerede işlendi? İkincisi, Türkiye bu suçla ilgili olarak yargılama yapabilir mi? Türkiye bundan, yani Türk vatandaşları bundan etkileniyor mu? Bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Örneğin bir suç tamamen yurt dışında işlenmiş olabilir. Ama belirli şartlar oluştuğunda Türk hukukunun da konuya dahil olması mümkün olabilir. Ya da tam tersi, taraflardan birinin Türk vatandaşı olması da her zaman otomatik olarak Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Az önce söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlarımızın yurt dışında iki Türk vatandaşının bir kavgaya karışmalarında doğrudan Türk hukuku gündeme gelmeyecektir. Bulundukları ülkenin hukuku gündeme gelecektir. Aslında son zamanlarda da çok sık karşılaştığımız bir husus var. İnternet dolandırıcılığı. Bir vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Sosyal medya üzerinden kendisine bir mesaj geliyor. Bu mesajlar hepimize de geliyor Tülin Hanım. Yani bir mesaj alıyoruz. Mesaj içeriğinde hakkınızda bir yargılama yapılıyor. Bir icra dosyası var. Ödeme için son gün gibi mesajlar alıyoruz. Ancak bunların hukuki dayanağını biz en kolay UYAP vatandaş üzerinden baktığımızda, UYAP vatandaşlar açık bir dosyamız yoksa biz hiçbir şekilde gelen mesajlara, gelen aramalara inanmayacağız. Bizim aslında hedefimiz, tek noktamız, inceleyeceğimiz tek doğru kaynağımız UYAP vatandaş olacaktır. UYAP vatandaşa baktığımızda hakkımızda bir ceza yargılaması varsa görebiliriz. Hukuk yargılaması varsa görebiliriz. Dediğimiz gibi bir borç, bir icra durumu söz konusuysa UYAP vatandaş üzerinden bunlara bakabiliriz. Dediğimiz gibi gelen sosyal medya üzerinden gelen mesajların içeriğinde banka görevlisi olduğu söylenebiliyor, polis oldukları söyleniyor, yatırım danışmanı veya bir şirketin temsilcisi olarak kendilerini tanıtabiliyorlar. Çok da profesyoneller aslında, dilleri olsun, mesaj dilleri olsun. Vatandaşlarımız da inanıyor ve para gönderiyor. Bunu yapan çok fazla vatandaşımız var. Ve daha sonra bu kişilerin yurt dışında olduğu anlaşılıyor. Bu durumda bazen mağdur zaten yurt dışındaymış, şikayet etsem de zaten hani geri ödemiş olduğum tutarı alamam gibi yaklaşımlar, düşünceler olabiliyor. Ancak bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü olayın Türkiye'de gerçekleşen kısmı mağdurun Türkiye'de bulunması, para transferlerinin yapıldığı hesaplar ve suçun Türkiye'de doğurduğu sonuçlar bakımından soruşturma açısından Türkiye için önemli. Burada yapılması gereken olayın hemen ardından tüm delilleri toplamak, mesajları silmemek, telefon numaralarını kaydetmek, bunlar yabancı numaralar olsa dahi, banka dekontlarını saklamak, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bir yazışma yapılmışsa bunların ekran görüntüleri, ekran videolarının alınması gerekiyor. Kullanıcı adı, profil adresi, tarih veya saat gibi bilgileri de mümkün olduğunca korumak vatandaşlarımız için aslında soruşturma aşamasında çok önem arz
1: Her şeyi
0: edecektir.
1: kayda almak
0: Her şeyi
1: gerekiyor.
0: kayda almak, çünkü daha sonra hesaplar kapatılabiliyor. Hesaplar kapatıldığında kişinin profiline ulaşılamıyor. Ya da telefon numaraları değiştiriyor. Ya da iki taraflı olarak mesajlar silinebiliyor. Para bir hesaptan bir hesaba aktarıldığında o hesap da kapatılabiliyor. Banka hesabı da kapatılabiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımız biraz bekleyelim, zaten iade edeceklerini de söyleyebiliyorlar bazı durumlarda aslında bu kapatma işlemlerini yaparken. O yüzden vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden doğrudan hemen ilk gördükleri savcılığa ya da bulundukları ülkedeki ceza işlemlerle ilgili ifade verecekleri, suç duyurusunda bulunabilecekleri yerlere giderek bu hususta ifade vermeleri ve bu için aslında ucunu bırakmamaları gerekiyor. Yine yanlış bilinen bir başka konu da konsolosluklarla ilgili oluyor. Halk arasında sık sık şöyle bir ifade kullanılıyor aslında. Türk konsolosluğuna girdiğiniz anda Türkiye toprağına girmiş oluyorsunuz. Evet, bakıldığında hukuken böyle olması da günlük hayatta yaşadığımız gibi tabii ki yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın konsolosluğa gitmesi kendi ülkesinin tabii ki bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Konsolosluklar ve büyükelçilikler evet özel koruma altındalar. Dokunulmazlıkları vardır. Ancak bulunduğumuz yerde ya da vatandaşlarımızın bulunduğu yerde fiziksel olarak o ülkenin toprağı olmaktan çıkmayacaktır. Yani örneğin Berlin'deki, Almanya'daki bir Türk temsilciliği Almanya sınırları içerisinde olduğu için vatandaşlarımız orada oldukları takdirde

0: Yine yargılama değişmeyecektir. Yine Alman mevzuatı eğer gündeme gelecekse.
1: Yani elçilikte olacak bir suçlamada yine Alman
0: Mevzuatı.
1: makamların.
0: Aynen öyle. Tabii ki vatandaşlarımız oradan da dil bilmedikleri takdirde konsolosluk aracılığıyla da suç duyurusunda bulunabilirler. Ancak burada dediğimiz gibi Alman sınırları içerisinde olan bir Türk konsolosluğunda tabii ki eğer olay mülkilik ilkesi gereği Almanya'da olduğu kabul edilecekse Alman mevzuatı olacaktır. Yine vatandaşlarımızın dediğim gibi dilleri bir dil olarak bulundukları ülkenin dilini bilmiyorlarsa Türkiye'ye gelmeden hiçbir şey yapamam düşüncesi bu kendilerde olmamalı. Özellikle ciddi bir olay yaşanmışsa hem bulunan ülkenin polis ve adli makamlarına başvurarak bir tercüman talep edebilirler. Hem de olayın özelliğine göre Türk makamlarıyla ve konsolosluklarla iletişime geçerek kendileri hakkında yapılmış olan bu suçu bir dolandırıcılık işlemini bildirebilirler. Tabii ki burada şunu da söyleyelim. Her olayda aynı yol izlenmeyecektir. Mesela Almanya'da aracınız çalındıysa öncelikle Alman makamlarına başvurmanız gerekir. Ama olayın Türkiye ile bağlantısı varsa, fail Türkiye'ye kaçmışsa, para Türkiye'ye gönderilmişse ve Türk ceza hukukunun uygulanmasını gerektirebilecek başkaca bir durum varsa, Türkiye'de de ayrıca bir hukuki süreç gündeme gelebilir. Bir başka önemli nokta da şudur. Bir suçun hangi ülkede işlendiğinin belirlenmesi yalnızca hangi ceza kanunu uygulanacağını etkilemeyecektir. Soruşturmanın nerede yapılacağını da etkiler. Delillerin hangi ülkeden istenebileceğini etkiler. Şüphelinin başka bir ülkede bulunması halinde ülkeler arası adli yardımlaşmalar var, istinabeler var. Bunlar gündeme gelecektir. Yani suçun işlendiği yer aslında dosyaya bütün yön verecek olan husustur. Bunu günlük bir örnekle anlatalım. Günlük hayatta çok karşılaştığımız bir örnekle. Almanya'da yaşayan bir kişi Türkiye'deki bir akrabasını telefonla arıyor ve ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Telefon görüşmesinin Almanya'dan yapılması evet önemli ama mağdurun Türkiye'de olması da önemli. Tehditin içeriği de önemli. Olayın sonucu da tarafları etkileyecek olaylarda önem arz edecektir. Şimdi burada sadece biz telefon Almanya'dan açılmış diyerek dosyanın üzerini kapatarak doğrudan Alman hukuku uygulama alanını bulacaktır diyemeyiz. Bu artık özellikle dijital dünyada bu bakış açısı çok daha önemli hale geldi. Çünkü artık bir suç işlemek için aynı şehirde, hatta aynı ülkede bulunmak gerekmiyor. Bir bilgisayar, bir telefon ve internet bağlantılarıyla dünyanın başka bir ucundaki kişilere karşı bile artık maalesef suç işlenebiliyor. İşte ceza hukukundaki mülkilik ilkesi de yeni teknolojilerle birlikte daha önemli hale gelmiş oluyor. Eskiden suç nerede işlendi sorusunun cevabı çoğu zaman dediğimiz gibi ilk başta da çok kolaydı. Ancak bugün artık fail bir ülkede, mağdur başka bir ülkede dediğimiz gibi bir dolandırıcılık işlemi olacaksa banka hesabı üçüncü kişilerde ve bu dolandırıcılık işlemi mesaj yoluyla sosyal medya üzerinden yapılacaksa internet şirketinin bulunduğu ya da sosyal medyanın merkezi olan ülkede dördüncü ülke olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bence burada hatırlanması gereken ya da bilinmesi gereken tek husus şu olacaktır. Eğer vatandaşlarımız doğrudan kendileri hakkında yapılmış bir suç görüyorlarsa, yapılmışsa, burada ben yurt dışındayım artık Türk Ceza Kanunu uygulanmaz, yurt dışında da kendimi ifade edemem gibi olayın üstünü kapatmak yerine doğrudan olayla ilgili mercilere başvurarak bu süreci hukuken takip etmeleri gerekiyor.
1: Evet. Sayın Yiğit, bir Türk vatandaşı yurt dışında suç işlerse hangi ülkenin hukuku uygulanır ve Türkiye'de de yargılanması mümkün olur mu? Biraz aslında Türkan Hanım da bahsetti.
0: Evet.
1: Detaylandırması sizden.
2: Türkan Hanım da bahsetmiş olduğu bu mülkilik ilkesine bakıyoruz. Bu mülkilik ilkesi bizim temel kuralımız aslında. Bizim mevzuatımızda da temel kuralımız, uluslararası ceza mevzuatında da temel kural. Ancak meselenin burada ikinci bir yönü daha var bizim ele almamız gereken. Suç her bir yurt dışında işlenmiş olsa bile bazı şartlar oluştuğunda Türkiye'de de soruşturma ve yargılama aynı şekilde yapılabiliyor. Mevzuatımıza bakıyoruz. Türk vatandaşı olan bir kişi yabancı ülkede işlediği suçlar bakımından eğer gerekli şartlar oluştuğunda Türkiye'de de aynı şekilde yargılama yetkisini mevzuatın tanıdığını görüyoruz. Ama bu yurt dışında işlenen her türlü suçun Türkiye'de de yeniden yargılanacağı anlamına gelen bir husus kesinlikle değil. Burada bizim öncelikle bu vatandaşımızın işlediği fiilin Türk hukukuna göre de aynı şekilde suç oluşturup oluşturmadığına bakmamız gerekiyor ve burada bizim mevzuatımıza göre de bu fiilin suç olması lazım. Burada bizim yaptığımız ikili ayrı bir değerlendirme var. Bizim ülkemizde suç olmayabilir. Yurt dışında suç olabilir ya da yurt dışında suç olmayabilir. Bizim ülkemizde suç olarak teşkil ediyor olabilir. Diyelim Fransa'da bir dine ya da bir dini inanca yönelik bir sert eleştiri, bir alay ya da kutsal kabul edilen değerlere hedef alan bu açıklamalar kural olarak bakıldığında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca bir dine hakaret adıyla

İslamsız bir suç bulunmuyor. Ama Türkiye'ye bakıyoruz, bizim mevzuatımıza bakıyoruz. Halkın bir kesiminin benimsemiş olduğu dini değerleri alenen bir aşağılanması bizim mevzuatımıza göre kesinlikle suç. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. Oradan bayrak yakmak, şiddet içermediği sürece ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Ama Türkiye'de bizim mevzuatımızda bir Türk bayrağını alenen yırtmak, yakmak ya da başka bir şekilde aşağılamak Türkiye'de kesinlikle suç. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletine bakıyoruz, onların mevzuatına baktığımızda. Tehlikede olan bir yabancıya yardım edilmiyor olması tek başına ceza suçu oluşturan bir şey değil. Ama bizim mevzuatımıza bakıyoruz. Türkiye'de yaşı, bir hastalığı olabilir, yaralanması ya da başka bir nedenle kendisini koruyamayacak durumda olan bir kişiye yardım etmiyor olmak bizim mevzuatımızda suç olarak kabul ediliyor. Yani bu gibi durumlarda ayrım yapıldığını görebiliyoruz. Yine Avustralya'da tam tersi örnekleri vereceğim. Şimdi bizde suç olmayan ama yurt dışında suç olan. Diyelim ki Avustralya'da bir seçim günü geçerli bir mazeret olmadan kişi oy kullanmıyorsa burada idari yaptırımlarla daha da ilerisinde ceza yaptırımlarıyla karşılaşabiliyor. Çünkü orada oy kullanmak zorunlu. Ama Türkiye'ye bakıyoruz. Sandığa gitmiyor olmak herhangi bir suç teşkil etmiyor. İngiltere'ye baktığımızda canlı bir televizyon yayınlarını izlemek için televizyon ruhsatı alınması gerekiyor. Onların mevzuatına göre ruhsatsız bir şekilde yayın izliyor olmak hem para cezası ve sonrasında yasal takibe yol açabilen bir husus İngiltere, İngiliz mevzuatında. Ama Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de kesinlikle böyle bir suç teşkil etmesi vesaire. Bu gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Yine Fransa mevzuatına baktığımızda sokakta bir kişi yüzünü tamamen kapatıyorsa yaptırım doğabiliyor. Ama Türkiye'de bu şekilde bir suç olması vesaire kesinlikle mümkün olmuyor. Dediğim gibi burada ilk önce vatandaşımızın işlediği fiilin hem yurt dışında işlenen yerde suç olması lazım hem de Türkiye bizim mevzuatımızda da bunun suç teşkil ediyor olması lazım. Burada bizim bakacağımız bir diğer husus da bizim mevzuatımıza göre bu fiilin alt sınırı, bu cezanın alt sınırı en az bir yıl hapis olmalı. Kişi hem Türkiye'de bulunmalı ve yabancı ülkede aynı fiil hakkında bir hüküm verilmemiş olmalı. Yani bu kişi yabancı bir ülkede bir ceza almamış olmalı, bir hüküm verilmemiş olmalı. Bu şartları birlikte gerçekleştiğinde evet biz diyebiliyoruz ki artık bir Türk vatandaşı fiili başka bir ülkede gerçekleştirmiş olmasına rağmen yine aynı şekilde Türkiye'de Türk kanunlarına göre Türk mahkemelerinde yargılanacaktır diyebiliyoruz. Bu şartların hepsi bir araya geldiğinde. Bunu bir örnekle anlatacak olursam da diyelim Belçika'da yaşayan bir Türk vatandaşı var. Orada başka bir kişiyi ağır bir şekilde yaralıyor ve hakkında henüz Belçika mahkemelerince verilmiş bir karar bulunmadan kendisi Türkiye'ye dönüyor. Eğer burada kişiye isnat edilen yani ona yönlendirilen bu fiil Türk hukukuna göre de en az bir yıl hapis cezasını gerektiriyorsa kişi artık Türkiye'de bulunduğu için Türk savcılığı tarafından soruşturma başlatabiliyor. Bizim idari makamlarımızda aynı şekilde soruşturma ve akabinde kovuşturma evresine geçebiliyor. Yani burada olayın tamamı Belçika'da yaşandığı için Türkiye ilgilendirmiyor vesaire gibi düşünmek kesinlikle yanlış. Zaten Türk Hanım da detaylı bir şekilde bahsetmişti. Evet burada tanıkların ya da kamera görüntülerinin Belçika'da bulunması yargılamaya zorlaştırabilir. Hem soruşturma aşamasını zorlaştırabilir hem de kovuşturma aşamasını yani mahkeme aşamasını zorlaştırabilir. Ama burada böyle bir zorluk var diye Türkiye'nin yargılama yetkisini kendiliğinden ortadan kaldıran bir husus kesinlikle değil. Deliller ülkeler arasında adli yardımlaşma yoluyla istenebilir ya da sözleşmeler kapsamında isteniyor olabilir. Ama bunların temini zor diye ya da bunların doğruluğu yanlışlığı vesaire tartışılması zor diye ya da tartışmaya açık diye bu gibi şeylerden kesinlikle Türk mevzuatının buradaki yargı etkisinin kaldırıldığı gibi bir sonuç kesinlikle bu şekilde bir sonuca ulaşmıyoruz. Yine buna karşılık kişinin bir suç işlediği ülkede yargılanmış olması ve hakkında kesin bir hüküm verilmiş olması dediğim gibi sonucu tamamen değiştirebilen bir husus. Bununla alakalı Yargıtay'ın önüne gelmiş gerçek dosyalar var. Bir Türk vatandaşı hakkında Almanya'da gerçekleşen bir kasten öldürme teşebbüs olayı nedeniyle yine aynı şekilde Almanya'da yargılanıyor ve orada bir ceza alıyor, bir hüküm alıyor. Ve bu hükmü kesinleşiyor. Sonrasında buna rağmen böyle bir kesinleşmiş hüküm olmasına rağmen Türkiye'de tekrardan bir dava açılıyor kişi Türk vatandaşı olduğu için ve sana buradaki mahkemelerimiz tarafından 10 yıl hapis cezası veriliyor. Sonrasında bu olay Yargıtay'ın önüne geldiğinde Yargıtay'da aynı olay hakkında yabancının iki kez yargılanmasının yasak olduğunu belirterek bu dosyayı bozuyor ve böyle bir ceza verilemeyeceğini söylüyor. Yani kesinleşmiş hüküm aslında bu kadar önemli. Türkiye'de herhangi bir şekilde yargılamanın kapısını kapatıyor diyebiliriz kesinleşmiş hükümler için. Yine bununla alakalı benzer vereceğim bir olay da Bulgaristan'da meydana gelen bir ölümlü trafik kazası ile alakalı.

dosyada, yine Yargıtay'ın bakmış olduğu bir dosya. Burada Türk vatandaşı sürücü olan kişi Bulgaristan'da taksiyle bir kişinin ölümüne neden oluyor ve Bulgar mahkemesi tarafından yargılanıyor. Sonrasında ülkeye döndüğünde Türk mahkemeleri tarafından aynı olaya ilişkin tekrardan yargılanıyor ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmediliyor kişi hakkında. Yine Yargıtay'ın önüne geliyor ve az önce bahsetmiş olduğum nedenlerden dolayı, yani burada Bulgaristan'da verilmiş kararın niteliğine bakılıyor ve sonrasında deniliyor ki burada bir hüküm verilmiş, burada bir kesinleşen bir hüküm verilmiş ve bu kesinleşen hüküm de zaten infaz edilmiş. Yani bu kişi cezasını çekmiş. O yüzden biz bu kişiyi Türkiye'de Türk vatandaşı olmasına rağmen tekrardan bir ceza sürecine sokamayız deniyor Yargıtay tarafından. Bu şekilde dosyaları bozulduğunu ve kesinleşmiş olan hükümlerin Türk makamları tarafından da bu şekilde dikkate alındığını özellikle belirtmiş olalım. Ama burada bizim yaptığımız çok önemli bir ayrıntı var baktığımız. Yabancı ülkede bir dosyanın kapanmış olması her zaman hüküm verildiği anlamına gelmiyor. Örneğin savcılığın dava açmaması, tarafların anlaşması, şikayetin geri çekilmesi ya da bir hukuk mahkemesinde bir tazminat konusunda tarafların sulh olması vesaire mutlaka ceza mahkemesince verilmiş bir hüküm sayılmıyor kesinlikle. Bununla alakalı yine Yargıtay'ın önüne gelen bir dosya var. Taraflar Londra'da yaşıyor, Türk vatandaşı ama buradaki orada yaşanan suçla alakalı taraflar kendi aralarında bir sulh protokolü imzalıyorlar ve şikayetlerini geri çekiyorlar karşılıklı olarak. Sonrasında Yargıtay'ın önüne geldiğinde bu dosya, burada Londra'daki işlemin gerçekten bir ceza mahkemesi hükmü olup olmadığının resmi yollarla araştırılması gerektiğini söylüyor. Yani Yargıtay'a baktığımızda, onun görüşüne baktığımızda orada tarafların sulh oluyor olması yeterli bir husus değil. Yani yabancı kararın burada aslı nedir? Tercümesi yapıldı mı ve bu dosyaya kazandırıldı mı? Kararın bir Türk ceza muhakemesi anlamında bir beraat ya da bir mahkumiyet ya da bir düşme gibi bir hüküm niteliği taşıyıp taşımadığını kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Bu örnek bize de dediğim gibi hem yabancı ülkeden alınan her belgenin Türkiye'de aynı hukuki sonucu doğurmadığını gösteren çok da bizim de emsal olarak aldığımız bir örnek esasen. Burada benim bahsetmiş olduğum suçlar ve bu bahsetmiş olduğum olaylarda genellikle cezanın bir yıldan fazla olduğu durumlarda bu şekilde uygulanıyor. Ama Türk hukukuna göre suçun cezasının alt sınırı eğer bir yıldan azsa Türkiye'de yargılama yapılması için bu suçtan mağdur olan kişinin, yani zarar gören kişinin ya da ilgili yabancı devletin şikayet etmesi gerekiyor. Üstelik bu şikayetin de Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılıyor olması lazım. Özellikle yurt dışında meydana gelen hakaret, tehdit ya da daha hafif yaralama olaylarında bu süre son derece önemli. Çünkü mağdur olayın üzerinden henüz çok zaman geçmediğini düşünüp bu şikayet hakkının saklı olduğunu düşünüyor olabilir. Ama burada hak düşürücü bir süredir 6 aylık bu şikayet süreci ve kişinin, Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren başlar. Bu da özellikle dikkat edilmesi gereken ceza hukuku kapsamında hak düşürücü sürelerden bir tanesi. Yine bazı suçlara bakıyoruz. Çok daha farklı ve sert kurallar uygulandığını görüyoruz bizim mevzuatımızdan. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence suçu, insan ticareti, uyuşturucu madde imal edilmesi, uyuşturucu madde ticareti, bir para sahteciliği, bir rüşvet ya da ulaşım araçlarının kaçırılması gibi uluslararası nitelikte dediğimiz bazı suçlar mevcut ve bizim bu suçlarla alakalı mevzuatımız ayrı bir düzenleme öngörüyor. Bu suçlarla alakalı suçun nerede işlendiği ya da failin vatandaşlığı konusunda daha geniş bir yargılama etkisini kabul ediyor bizim mevzuatımız. Hatta bazı suçlar bakımından yabancı ülkede bir mahkumiyet ya da beraat kararı verilmiş olsa dahi kanundaki burada şartlar tamamlandığında oradaki kesinleşmiş hükmü hiçbir şekilde kabul etmiyor bizim mahkemelerimiz, bizim yargılama sistemimiz ve burada tekrardan bir yargılama başlıyor. Bununla alakalı çok da gündemde olan kararlardan ilki aslında burada işgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu hakkında yürütülen bir süreç. Yine Türkiye'de ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazze'de işlenen suçlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı 2024 yılında. Daha sonra Ankara yine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu küresel somut filosuna uluslararası sularda bu gerçekleştirilen müdahalelerden dolayı tekrardan re'sen bir soruşturma başlatıldı. Bu genişleme oldukça önemli çünkü burada Türkiye dışında gerçekleşmiş olmasına rağmen bu olayın mağdurlar arasında Türk vatandaşlarının bulunması ve isnat edilen burada, yani onlara yönlendirilen bu fiillerin de uluslararası suç niteliği taşıdığı göz önüne alındığında yine Türk yargısının harekete geçmesi gereken bir dayanak noktası olduğunu biz görüyoruz bizim mevzuatımızda.

0: toplantımızda. Yine Netanyahu hakkında somut yakalama emirleri İstanbul'daki soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde verildi biliyorsunuz. Bununla alakalı sonrasında kırmızı bülten de çıktı yine aynı şekilde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. Burada bizim hukuken baktığımız esaslı husus da şu. Burada Netanyahu'nun İsrail vatandaşı olması, suçların Türkiye'de dışında işleniyor olması ya da İsrail'in bir Türk mahkemelerinin yetkisini tanımıyor olması, Türk yargısının soruşturma başlatmasına engel olan bir husus kesinlikle değil. Soykırım ve insanlar karşı suçlara bakıyoruz. Yalnızca işlendiği devletin iş meselesi sayılması kesinlikle mümkün değil. Ne bizim mevzuatımızda mümkün ne de evrenselliğine, uluslararası ceza hukukuna baktığımızda böyle bir yetki kesinlikle mesele sayılmıyor kesinlikle. Yine bizim mevzuatımız da tam da bu nedenle aslında insanlığın buradaki ortak değerlerine yönelen bazı suçlarda yine Türkiye'ye geniş bir yargılama yetkisi tanıdığını söyleyebiliyoruz. Yine Türkan Hanım da bahsetti. İnternet üzerinden işlenen suçlarda evrensellik dediğimizde bir de bu kısma bakıyoruz. Bir kişi bilgisayarın başında ya da telefonun başında her yerde oturuyor olabilir. Ama Türkiye'deki bir vatandaşın banka hesabını boşaltıyorsa, Türkiye'deki şirkete bir sahte ödemeye talimatı gönderiyorsa vesaire, bu gibi durumlarda artık paranın nereye aktarıldığı ya da parayı kimin kullandığı vesaire önem teşkil etmiyor. Burada mağdurun nerede olduğu tamamen buna bakıyoruz artık suçun işlendiği yerden ziyade. Mağdur eğer Türkiye'de ise ve Türk vatandaşı olması gerekmez burada mağdurun. Eğer Türkiye'de ise yabancı bir devlet vatandaşı olsa bile yine aynı şekilde Türk mahkemelerinin yargı yetkisi doğacaktır. Dediğimiz gibi burada eğer yurt dışında bir suç işlemesi halinde bir vatandaşımızın suçun işlediği ülkenin hukuku devreye girecek, evet. Ama Türk vatandaşlığı bağı nedeniyle de Türkiye'deki belirli şartlarda yargılama yetkisine sahip olması kesinlikle devam edecek. Suçun nerede tamamlandığı, sonucunun hangi ülkede ortaya çıktığı ya da yabancı ülkede kesin bir hükümün bulunup bulunmadığı da kişinin Türkiye'de bulunup bulunmadığı kadar önem arz eden bir husus aslında.
1: Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz size.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Gülü ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında işlenen suçların Türkiye'deki yargılama sürecini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere Ay'ın konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın 9. bölümünde gönül penceremizi bu kez Türk sanat müziğinin unutulmaz bestekarı, eserleriyle kalplerimize taht kuran Avni Anıl'ı açıyoruz. Stüdyomuzda bu büyük ustanın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da Evren Turna, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Ud'da Mehmet Akgün bizimle. Ritim'de ise Adem Atuk eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Türk sanat musikisinin en narin ve derin kalemlerinden Avni Anıl'ı anacağımız yayınımıza unutulmaz bir eserle başlıyoruz. Değerli saz üstadlarımızın zarif eşliğiyle TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün yorumuyla güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Uşak makamındaki Ne Yeşili Ne Siyahı, Gözümde Hep Gözleri Var eserini dinliyoruz.

0: Kral'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna şehrinden Türkiye'ye göç etmiş. Çocukluğu Üsküdar'ın tarihi ve kültürel atmosferinde geçmiş. Küçük yaşlarda musikiyle tanışmış. Bu ilgi zamanla hayatının en büyük tutkusuna dönüşmüş. 49 yılında İstanbul'da askerlik görevine başlamış. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ailenin geçimine katkı sağlamak adına askerlik sonrası genç yaşta polislik mesleğine adım atmış. Ankara Polis Okulu'ndan mezun olduktan sonra Adana'da görev yapmış. Ancak gönlündeki gerçek ideal musiki olduğu için önemli bir karar alarak 55 yılında polislikten ayrılmış ve ömrünü tamamen Türk sanat musikisine atamış Avni Anıl.
1: İdealist biriymiş Avni Anıl.
0: Evet.
1: Hayallerinin peşinden gitmiş.
0: Evet.
1: Avni Anıl'ın sanat hayatının dönüm noktası ne zaman, nasıl başladı, neler söylersiniz?
0: Biraz önce de ifade ettiğim gibi 55 yılında polislikten ayrıldı ve tamamen sanat musikisine kendini adadı. Ve bu musiki yolculuğu Üsküdar Halk Evi'nde başladı. Ancak sanat hayatının en önemli dönüm noktası Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Büyük Hoca Emin Ongan ile tanışmasıyla oldu. 7 yıl boyunca süren bu eğitim onun makam, usul, meşk geleneğini en sağlam temeller üzerinde öğrenmesini sağladı. Beste, şarkı formu ve günün şarkılarını meşk yoluyla öğrendi. İlk beste denemelerini Üsküdar Musiki Derneği'nde başladı. Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürmüş. Emin Ongan notaları inceledikten sonra "Aman Avni, bunlar ne güzel

0: Ama gelmiş. Bu güzel
1: İnsan bir
0: eserlerin.
1: şeye sevdalıysa peşini asla
0: Evet.
1: bırakmıyor ve inatçı oluyor, tuttuğunu koparıyor.
0: Evet.
1: Avni
0: Güzel bir rol.
1: Anıl da
0: Tabii ki.
1: bunlardan biriymiş.
0: Evet.
1: Kıymetli dinleyenler, Beste Denizi'nde derin bir yolculuğa çıkıyor ve şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın eşsiz dizelerinin Avni Anıl melodileriyle buluştuğu o özel anlardan birini yaşıyoruz. Şimdi stüdyomuzdan Nihavend makamının zarif tınılarıyla biraz kül, biraz duman, o benim işte sizin için geliyor.

0: Sevgili dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızdan Nihavend makamında Biraz Kül, Biraz Duman, O Benim İşte eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnsan bu eserleri dinleyince sanki bir bahar mevsiminde çiçeklerin arasında dolaşıyormuşçasına, bir sahil kenarında denizin dalgalarını dinler gibi bana
1: evet,
0: öyle geliyor.
1: Eylül ayında iyi oldu bu eserler. Değil mi?
0: Evet, çok
1: kışa
0: güzel.
1: Geçiş başladı artık.
0: Öyle.
1: Kış mevsimine.
0: Evet. Avni Anıl'ın hikayesini konuşmaya devam ediyoruz. Biraz
1: evet,
0: da bestelerini konuşalım. İlk bestesi hangisi?
1: Avni Anıl 1988 yılında verdiği bir röportajda Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede adlı eserinin ilk bestesi olduğunu açıklamış. Hüzzam makamındaki bestesini Adana'da polisken yapmış. Cahit Öney'in Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede isimli güftesi çok hoşuma gitti ve sürekli içimden müzikli olarak okumaya başladım ve ilk bestem böylece çıkmış oldu. İfadelerini kullanarak beste çalışmalarına nasıl başladığını anlatmış. Sordular Mecnun'a Leyla'nın Saadet Hanesin adlı Rast makamındaki bestesinin ise notaya alınan ilk bestesi olduğunu, küfte yazarının ise bilinmediğini açıklamış Avni Anıl. Kendi ifadesi bu şekilde.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim. Efendim, şimdi musikimizin sadece bestekarı değil, yayıncısı, araştırmacısı ve yazılı hafızası olan büyük ustanın en bilinen klasiklerinden birindeyiz. Güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend makamındaki Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyenler, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan bestesi Avni Anıl'a, güftesi Turgut Yerkent'e ait Nihavend makamındaki Mihrabım diyerek sana yüz vurdum eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnsan bu eserleri dinledikçe dalıp dalıp uzaklara gidiyor. Ne kadar
1: Ben
0: güzel eserler.
1: söylerken siz dalıyorsunuz zaten,
0: Evet,
1: farkındayım.
0: hakikaten öyle. Efendim, Avni Anıl'ın hikayesini konuşmaya devam ediyoruz. Avni Anıl'ın besteciliği dışında musikimize nasıl katkıları oldu? Neler söylersiniz?
1: Polislikten ayrıldıktan sonra gazeteciliğe başlayan Avni Anıl, aynı zamanda İstanbul Radyosu'nun haber servisinde 10 yılı aşkın süreyle çalışmış. Bu dönemde Türk musikisinin önemli sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulmuş. Avni Anıl sadece besteci kimliğiyle değil, araştırmacı, yazar ve yayıncı olarak da Türk musikisine önemli hizmetlerde bulunmuş. Çeşitli gazetelerde musiki üzerine yazılar kaleme almış. 67 yılında Avni Anıl yayın ajansını kurmuş. 69 yılında 36 sayı ve 3 ciltten oluşan Musiki ve Nota dergisini yayımlamaya başlamış. Nota albümleri ve araştırma eserleriyle Türk musikisinin yazılı hafızasına da önemli katkılar sağlamış. Musiki Sözlüğü adı altında yayımladığı 4 ciltlik eserinde Türk musikisi tarihine ışık tutan önemli bilgi ve hatıralara yer vermiş. 72 yılında İzmir Radyosu'nda müzik yayın şefi olarak göreve başlamış ve 82 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürmüş. Emekliliğinin ardından da Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam ederek farklı illerde koroların kurulmasına öncülük etmiş, pek çok sanatçının yetişmesine katkı sağlamış. 83 yılında da İzmir'de Avni Anıl yayın evini kurmuş. Bu şekilde hizmetleri var Avni Anıl'ın.
0: Hakikaten yaptığı bu çalışmalarla Avni Anıl, musikimizin sadece bestekarı değil, yayıncısı, araştırmacısı ve yazılı hafızası. Efendim, şimdi kalıcılığı ve duygusal derinliği her şeyin üstünde tutan usta bestekarın Hicaz makamındaki bir başka şaheserine kulak veriyoruz. Güftesini Sedat Ergintuğ'un yazdığı "Kader kime şikayet edeyim seni, bilemem" eserini dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programı devam ediyor. Hicaz makamında bir eser dinledik kıymetli sanatçılarımızdan. Avni Anıl'ın bestelediği, güftesini Sedat Ergintuğ'un yazdığı Kader Kime Şikayet Edeyim Seni Bilemem. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Avni Anıl'a ait sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Avni Anıl'ın kaç bestesi var ve nasıl bir bestecilik hayatı anlayışı vardı? Neler söylersiniz?
1: Avni Anıl 152 tane şarkı formunda ve bir tane de dini formda olmak üzere 153 eser bestelemiş. Bazı kaynaklarda bir tane de çocuk şarkısının olduğu ve toplam 154 eser bestelediği belirtilmiş. En fazla Nihavend makamında eser bestelemiş. 17 farklı makam ve 8 farklı usul kullanmış. Avni Anıl'ı farklı kılan yalnızca eserlerinin sayısı değil tabii ki besteciliğe bakışı. O gerçek bir bestenin önce gönülde olgunlaşması gerektiğine inanan ve ben eserimi kafamda bitirmeden yazıya dökmem sözleriyle de bu anlayışını dile getiren bir bestekar. Bir şiiri hemen bestelemek yerine günlerce hatta aylarca onun duygusunu yaşar. Söz ile melodinin en mükemmel uyumuna ulaşıncaya kadar beklermiş. Bu nedenle yılda yalnızca birkaç eser besteler, nitelikten çok kalıcılığa önem verirmiş. Şiir seçimine gösterdiği özen ve prozodi konusundaki titizliği eserlerinin en belirgin özelliklerinden biri. Ona göre her kelime, her vurgu, her nota anlamına uygun olmalı. Bu yüzden bestelerinde söz ve müzik birbirini tamamlayan ayrılmaz iki unsur. Dinleyici yalnızca melodiyi değil, şiirin ruhunu da hisseder. 98'de Doktor Ayhan Sarı, Avni Anıl ile yaptığı bir görüşmede kendisine "Sizi diğer Türk sanat müziği bestecilerinden ayıran özellik nedir?" diye soruyor. Avni Anıl, sanatındaki kendine has üslubu büyük bir tevazuyla şu şekilde ifade etmiş. "Vallahi imzam ortada diyorlar. Bu imza Allah'ın lütfu. İhsanı bir vasıftır. Başka bir tarifi yok." Gerçekten de bugün bir Avni Anıl bestesi daha ilk cümlelerinden itibaren kendine has üslubuyla hemen tanınıyor. Bu Avni Anıl'ın bestesidir deniyor.
0: Sanırım mükemmeliyetçi bir tarafı var.
1: Evet.
0: Kim bilir bu bestelerini kaç defa yazdı, kaç defa sildi. Kafasında tam oturtmadan hayata geçirmek istemedi dediniz ya.
1: Evet, evet.
0: Yani üzerinde uzun uzun düşündü. Burası olmadı, aslında şöyle olmalıydı diye kim bilir neler söyledi.
1: Muhtemelen öyle yapmış çünkü yılda çok az eser bestelediğine göre bir yılda kalıcılığa önem vermiş. Ve bu eserleri de uzun yıllardır sürekli icra edilen, herkes tarafından sevilen eserler.
0: Çok güzel melodiler. Sizden bir eser daha dinleyelim.
1: Memnuniyetle.
0: Şiirle melodinin kusursuz uyumunu ve prozodi ustalığını en hisli şekilde yansıtan bir Avni Anıl klasiği daha. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz makamındaki "Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok" eserini sizden dinliyoruz.
1: Bakalım sizi o hayal dünyasına götürebilecek miyiz?
0: Elbette, buyurunuz.

0: Kıymetli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri programı devam ediyor. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz makamındaki Bir Ateşim Yanarım, Külüm Yok, Dumanım Yok eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avni Anıl'ı konuşuyoruz. Sayın Gümüş, Avni Anıl'ın nasıl bir hedefi vardı?
1: Avni Anıl sanat yaşamı boyunca yalnızca eserleri bestelemekle yetinmemiş. Yani biraz önce de tabii bahsettik. Türk musikisinin geleceğini de düşünmüş. Genç sanatçılarla bilgisini paylaşmış, konferanslar vermiş, koroların kuruluşunda görev almış. Türk musikisinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi için büyük çaba göstermiş. Ona göre önemli olan geçici başarılar değil, zamana meydan okuyabilen eserler bırakabilmekti. Bu düşüncesini müzik müziktir, güzeli vardır, kalıcı olanı vardır sözleriyle de ifade etmiş.
0: Evet.
1: Evet, bu şekilde.
0: Bazı ustalar vardır, bilgilerini, birikimlerini kimseyle paylaşmak istemezler.
1: Evet.
0: Kendilerinden sonra başarılı birilerinin çıkmasını belki arzu etmezler. Ama işte Avni Anıl gibi şahsiyetler yarınlara kendileri gibi yetişecek güzel öğrenciler bırakırlar paylaştıklarıyla.
1: Evet.
0: Çünkü
1: ne güzel.
0: Malın zekatı olduğu gibi ilmin de zekatı vardır. İşte onlar da ilimlerinin zekatlarını veriyorlar.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim. Sırada Türk musikisi repertuarında müstesna bir yerin sahibi olan ve dünle bugün arasında gönül köprüleri kuran bir beste var. Güftesi İlkan Sana ait Hicaz makamındaki gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana

0: Sevgili dinleyenler, Ay'ın konseri devam ediyor. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi İlkan Sana ait. Hicaz makamındaki gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki eserini dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Sensin beni halden hallere koyan, Tanrı'ya gücenip küsmek olmaz ki. Şahane. İşte
1: Değil mi?
0: bazı sevdalar var, insanı halden hallere koyuyor. Sevdanın da
1: Yine
0: hayırlısı.
1: hayal dünyasına geçtiniz mi eser
0: Geçiliyor
1: dinlerken?
0: tabii, istemsizce. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avni Anıl'ın eserleri Türk musikisinde nasıl bir yer edindi, neler söylersiniz?
1: Yani şüphesiz Türk sanat müziği repertuarına unutulmaz eserler kazandırdı Avni Anıl. Besteleri Münir Nurettin Selçuk'tan Zeki Müren'e, Bekir Sıtkı'dan Alaaddin Yavaşçı'ya kadar pek çok büyük sanatçı tarafından yorumlanmış. Bugün de yeni kuşak sanatçılar tarafından aynı beğeniyle seslendirilmeye devam etmekte. İşte biraz önce icra ettiğim gibi biraz kül, biraz duman, ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne olur akşamları gelsen yanı başıma. Şarkılar yazdım sana ve daha birçok eseri gerçekten Türk musikisinin unutulmaz eserleri arasında yerini almış. Avni Anıl'ın güzel
0: Evet.
1: besteleri. Biz de zevkle icra etmeye çalışıyoruz.
0: Zaman hızla akıyor. Sizden bir eser daha dinleyelim. Devlet sanatçısı unvanıyla musikimize adını altın harflerle yazdıran merhum Avni Anıl'ın aşka ve hayata dair hüznünü dinliyoruz şimdi. Güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki Şu Yalan Dünyayı Aşksız Geçirme eseri için sanatçılarımıza kulak veriyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Bestesi Avni Anıl'a, güftesi İlkan Sana ait Hüzzam makamındaki Şu Yalan Dünyayı Aşksız Geçirme eserini kıymetli sanatçılarımızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: Vakit hızla gelip geçiyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sayın Gümüş, Avni Anıl'a dair son olarak neler söylemek istersiniz? Avni Anıl nasıl bir iz bıraktı?
1: Avni Anıl sanata yaptığı üstün katkılar nedeniyle 1998 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülmüş. 2008 yılında da 80 yaşında maalesef aramızdan ayrılmış. Bazı sanatçılar yaşadıkları döneme damga vururlar ve bir ekole dönüşürler. Avni Anıl bu isimlerden biri. O yalnızca notalar yazmamış. Duyguları, şiiri ve musiki aynı potada eriterek kalplere ulaşan eserler bırakmış.

0: Bugün onun besteleri seslendirildiğinde yalnızca güzel melodiler değil, bir kültürün zerafeti, bir geleneğin inceliği ve büyük bir sanatkarın ruhu da yeniden hayat bulmakta. Avni Anıl'ı rahmetle anıyorum.
1: Türk müziğinin unutulmaz bestekarı Avni Anıl'ın vefatının üzerinden 18 yıl geçti.
0: Evet.
1: Ondan geriye bize bıraktığı güzel eserler, güzel besteler kaldı. Yüzyıllarca dinlenecek. Rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet
0: Evet.
1: olsun. Efendim böylece programımızın sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Değerli yapımcımız Şule Hanım'a, size, değerli saz üstadlarına ve teknik yönetmen arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli bestekarlarından Avni Anıl'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız bir ayın konseri programının daha sonuna geldik. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı icralarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız,

Sinan Turna'ya, kanunda Özgür Ahmet Çarman'a, UD'da Mehmet Akgün'e, ayrıca ritimde Adem Atuğ'a kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, programımızın bu bölümünü Avni Anıl'ın dinleyenleri sevgiyle kucaklayan o muazzam neşesiyle noktalamak istiyoruz. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar eseri kıymetli sanatçılarımızın yorumuyla sizlerle. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, musikiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız efendim.

Şimdi radyoyu açtım. Şarkımız çaldı. Başka bir boyuttan seslenir gibisin. Deniz kıyısında dolaştım ya. Evet, izler silinmiş. Bence duruyor hala. Dalgalar bizden yana ama kuşlardan bir haber yok. Belki de başka bir yöne göçüyorlar.

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Peygamber zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata adında bir kişi yaşadı. O kişi Oğuzların tam bilicisiydi, ne derse olurdu, gaybdan türlü haberler verirdi. Yüce Allah onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata Oğuz kavminin sorunlarını çözerdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışmayınca yapmazlardı. Her ne buyursa kabul edip sözünü tutarlardı. Dede Korkut söylemiş: Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince kişi zenginleşmez. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vakti gelmeyince kimse ölmez. Ölen kişi dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin Karadağ Yunus'u kadar malı olsa, yar toplar yine ister. Nasibinden fazlasını yiyemez. Kabararak sular taşsa deniz olmaz. Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağlı yeşil çimen güze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz. Eski düşman dost olmaz.

0: Sevgili dinleyiciler, 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen Dede Korkut Mirası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu programımızda Dede Korkut Mirası'nı halk felsefesi bağlamında ele alıyoruz. Konuğumuz Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hocam, evvela halk felsefesi nedir ve Türk halk felsefesi toplumun tarihsel tecrübesi, kültürel üretimleri ve etik anlayışı üzerinden nasıl şekilleniyor? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
1: Çok güzel, iyidirim. Siz cevabı verdiniz zaten. Okuduğunuz kısım Dede Korkut mukaddimesi baştan sona halk felsefesi
0: çok,
1: zaten.
0: Çok güzeldi değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, baştan sona halk felsefesi. Dede Korkut bizim için çok çok önemli bir bilge için. Okuduğumuz kısımda dahil olmak üzere mukaddimeden sonuna kadar o hep bir Oğuz bilgesi olarak anlatır halk felsefesinin ne olduğunu zaten. Tabii ki bizim akademik olarak yaptığımız tanımdan bahsetmiyorum ama anlattığı her şey halk felsefesi. Kısa bir tanımla şöyle söyleyeyim, sonra da örneklemeye başlayayım.
0: Tabii
1: daha
0: ki
1: rahat anlaşılır. Türk kültürünün en eski dönemden en uzak geçmiş itibariyle kolektif olarak ürettiği bütün folklorik ürünler ve bireysel olarak ürettiği ürünlerin tamamıyla oluşan dünya görüşü. Nedir onlar? Şimdi siz masaldır, mittir, halk hikayesidir, atasözüdür, deyimdir, aklınıza ne geliyorsa bu üretimler, bunlara folklor üretimleri deriz biz. Bu folklor üretimlerinde hep bir felsefeyi gidersiniz. Hep bir hayat anlayışı anlatılır. Toplumlar hayat felsefeleri kendilerine oluştururlar. Buna halk bilgisi diyoruz. Mesela halk bilgisinin içinde ne var? Halk ekonomisi, halk hekimliği, efendim halk mimarisi, halk takvimi, halk matematiği, halk mutfağı, halk etik anlayışı, tümüyle oluşturduğu bir bütün. Yani halk felsefesi bir şemsiye. Altında da birçok şeyle bir araya gelerek büyük bir yapılanmayı gösteriyor. Ben bunu çocukların legolarına benzetiyorum. Hmm. Küçük legolar
0: evet,
1: var ya.
0: Onlar birleşince bir bütün oluşuyor.
1: Bir bütün haline getiriyor. Dolayısıyla halk felsefesi bir nereden geliyor onu da hemen bir bahsedeyim. Şimdi Orhun abilerine bakıyorsunuz ki ey Oğuz beyleri. Yer çökmedikçe, gökyüzü inmedikçe senin dirliğini, birliğini kim bozabilir der mesela. Gene de aynı şey bizim töremizi, yasamızı kim bozabilir diye devam eder. Dolayısıyla siz Orhun abilerinden bu yana bir felsefeyi getiriyorsunuz. Türk toplumu bu felsefeye göre yaşıyor zaten. Nedir bize düşen göre? Çağımızda tabii teknolojinin etkisiyle veya bir sürü toplumla iletişim etkisiyle bazı yerlerde aksaklıklar yaşamaya başladık. Tıkanmalar oluyor toplumda. Bunu dile getiriyor zaten herkes. İşte bu tıkanmayı gidermek için de bu halk felsefesinin ön plana çıkartması lazım. Ne yapacak bunu? Akademisyen kendi alanında çalışacak. Efendim romancı kendi alanında çalışacak. Sinema kendi alanında. Ama hep birden bir koldan yürüyüp o formatlara geri dönmenin sağlanması gerekiyor. Bu bir amaç olmalı bence. Hı hı. Şimdi bunu Dede Korkut nasıl yapmış? Kendi döneminde Dede Korkut bunu sürekli yapıyor zaten. Anlatılarda milleti toparlamak amacıyla yaptığı sürekli bir anlatı var. Benim bir çalışmam daha var. Dede Korkut Etik İndeksi Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Metaetik Kuram. Ben bunu kendi kuramımla çalışıp içindeki etik felsefesini ortaya koydum. Buna göre Dede Korkut'ta 176 tane etik değer var. Bunun 126 tanesi olumlu, 43 tanesi, 47 tanesi olumsuz. Şimdi bakar mısınız şu olaya?
0: Evet.
1: Yani bir bakalım olaya, böyle bir şey var mı? Hani yani gerçekten iddialı bir kitap bu. Son derece iddialı. Ve her etik değerin bağlamı var. Bağlam nedir? Biz sizinle şu an burada oturuyoruz ya. Hı hı. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Sohbetimizin bulunduğu yer neresi? Saat kaçta oldu? Kiminle? Neden oldu? Ne yaptık? Ne? Bunlar hep bağlamı verir. Şimdi Dede Korkut'a baktığınız zaman etik değer havada kalmıyor. Bağlamı var. Kim demiş, ne demiş, nerede demiş, nasıl demiş, hangi hikaye sonucunda oluşmuş? Dolayısıyla bir bağlamla
0: çok
1: anlatıyor.
0: Çok detaylı bilgiler var.
1: Çok. Hı-hı. Ve bizim ne yapmamız gerektiğini örnekleyen. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Bamsı Beylek hikayesinde Dede Korkut'un ne kadar önemli olduğunu örnekleyelim. Hı-hı. Bamsı Beylek hikayesinde Deli Karçar var. Şöyle özetleyeyim hemen kısaca. Bamsı Beylek ile Banu Çiçek birbirine aşıklar.
0: Evet.
1: Evlenmek istiyorlar. Ama Banu'nun bir abisi var, adı da Deli Karçar. Ama bunu biz akli dengesi bozuk anlamında almayalım. Hani halk arasında deli dolu insanlar vardır yani böyle.
0: Evet, düşünmeden hızlı hareket eder.
1: Aynen öyle. Deli Karçar böyle bir tip. Vermek istemiyor kardeşini. Ve çok garip bir istekte bulunacak Dede Korkut'tan şimdi. Dede Korkut'un gitmesine karar veriyorlar. Neden? Çünkü tamam bilici o. Böyle bir delinin karşısına ikna etmek için ondan başka gönderilecek kimse yok. Gönderiyorlar Dede Korkut'u yalnız giderken bak. Şimdi burada ilk etik değerimiz ne? Ne öğretiyor bize bakın. İki tane at.

0: istiyor. Birine binecek, biri yedeğinde olacak. Neden? Çünkü karçayla arasında bir problem çıkarsa, o at giderse gümbürtüye, geri dönmesi için yedek at lazım yanında. Bak, tedbirli ol diyor ilk. İlk yapacağın hareket.
1: Çok
0: tedbir.
1: Önemli.
0: Müthiş önemli. Hı hı. Yani akıl yürütmek o kadar önemli ki Dede Korkut'ta. Tedbirli ol. Gidiyor Karçar'la görüşmeye. Karçar çok garip bir istekte bulunuyor ondan. Ben diyor 1000 tane deve, 1000 tane koyun, 1000 tane kuyruksuz ve kulaksız köpek. Bakar mısınız? 1000 tane de pire istiyor. Şimdi bu ne demektir? Yapma. Yani ben vermeyeceğim zaten. Ama Dede Korkut bu yani. Bu yapacak, bunu zaten yaptı. Şimdi öncelikle bunları söylüyor ve ardından bir kavga ortamı çıkartıyor. Dede Korkut da kılıcını kaldırıyor. Onu öldürecek. Dede Korkut bir dua ediyor. Ellerin kurusun. Ve Karçar'ın eli havada asılı kalıyor kılıçla birlikte. Böyle kalıyor. Şimdi bak, hareket edecek edemiyor. Yapacak yapamıyor. Bu sefer diyor ki dede affet beni ya. Affet diyor, benim kolum insin aşağıya. Hemen orada bir dua daha okuyor Dede Korkut. Onun kolu aşağı iniyor. Şimdi bu rivayet, bu anlatı. Ha doğru ya, bunda değiliz. Neredeyiz? Dede Korkut'un dediğinin Allah tarafından geri çevrilmediğini görüyoruz biz burada. Bu kadar önemli bir insan.
1: İçindeki manaya bakıyoruz.
0: Aynen
1: aslında.
0: Öyle, manaya bakıyoruz. Yani doğru ya, bu önemli değil. Hı-hı. Halkın gözünde de bunun bir önemi yoktur. O doğru, bunlar psikologlar baksın, başkası baksın. Yani biz burada, bize ne anlatılmak isteniyor? Hı-hı. Bu hikaye anlatılmış. Peki işlevi nedir? Üzerimizdeki şey nedir? Buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Öncelikle ne gördük? Bak diyor, sen mutlaka yanına bakmak zorundasın sağına soluna bir yere giderken. Tedarikli git. İkincisi bak, düşündüğüm başıma geldi. Dolayısıyla şimdi ben ikinci atla döneceğim. Hmm. Ya burada bu olayı yaşadık. Ama burada da ne var? Dede Korkut bir kutsal kişilik de var aynı zamanda. Kolu indirmesine sağlıyor. Olmasaydı şayet ne olacaktı? Sen atınla kaçmak zorunda kalacaktın. Öbürünü alacaktın, gelecektin. Şimdi döndüğü zaman da güzel bir kısım vardı, orayı da belirteyim. Karçar kızı verdi, tamam alacak da bunları getirdikten sonra yapacak. Anlaştı Dede Korkut. Dönüyor obaya, soruyorlar. Oğlan mısın, kız mısın? Şimdi eskiler bizde, Orta Asya dönemine hemen değineyim. Kadın ve erkek eşit. Anadolu'ya geldikten sonra kadının erkeğin eşitliği biraz değişiyor. Arap kültüründen etkilenmeyle kadın biraz daha eve kapanıyor. Dolayısıyla yazıya geçirildiği yüzyılda böyle bir soru var. Erkek misin, kız mısın? Kızsan kötü cevap gelecek. Sen erkeksen iyi cevap. Hani derler ya halk arasında da hala, bu da halk felsefesi, bu da halk bilgisinin, hı-hı, bir sonucu. Hani sessizlik olur, biri kız doğurdu. Yani yazık.
1: Belki oradan geliyor.
0: Tabii tabii, halk felsefesi. Evet. Evet. Yani yazık, ömür boyunca sessiz kalacak çünkü. Bak, sessizlik, sükut nedir? Altındır. Yani bunlar hep, buna biz kültürün bozuk işlevi diyoruz. Bu da kültür sonuçta. Ama bozuk işlev.
1: Evet.
0: Bozuk iş çünkü sonucu yanlış, bozuk getiriyor. Evet, yanlış algı. Oysa ki bizim öz kültürümüzde, Orta Asya'da bu yok. Öyle değil. Kadın erkek eşit. Bamsıyla Banu güreşecekler birazdan, değineceğim. Kılıçlaşacaklar.
1: Evet.
0: Buğra Hatun çıkıp bas bas bağıran bir kadın. Zaten hükümdarın eşi ve babası da hükümdar ayrıca. Dolayısıyla hani alp kadın tipi var orada. Dede Korkut'la ilgili bir başka örneğe daha değinmek isterim. Uşun Kocaoğlu seyrek boyuna bir bakalım. Orada da bir olağanüstülük söz konusu, kutsiyeti ortaya koyuyor çünkü. Şimdi Segrek'le Egrek iki kardeşler. Hı. Ama Egrek yaptığı yanlış, hatalı bir davranışla kendini ispatlamak için düşmana tedariksiz gittiği için tutsak düşüyor. Segrek de abisinin tutsak düştüğünden haberdar değil. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Biz doğuştan kurtarıcı milletleriz. Bakın böyle bir algı vardır. Gerçekten bazı milletler yönetilir, bazıları yönetirler.
1: Biz
0: yöneticiyiz. Hı hı. Devlet kuranız başından itibaren. Dolayısıyla mağdur olanı her zaman koruruz. Bizim özümüzde bu var. Bakın birileri mağdur durumda olsun, suçlu bile olsa biz halk olarak onu korumaya kalkarız. Bu da halk fikri çünkü, buradan geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla söylemezler tutsak olduğunu anne baba evlatların diğer evlada. Çünkü onda koruma zihniyeti var ya, gidecek savaşmaya çocuk. Bir tane kalmış, kayıp mı edeyim yani? Söylemiyor, gizliyor. Gizleniyor fakat bir çocuğa tokat atıyor. O terbiye vermek için yani, böyle gezme diye. O da diyor ki öksüze vurulur mu? Bakın bu da halk fikri. Öksüze niye vuruyorsun? Sen diyor bana vuracağın kadar git tutsak olan abini kurtar önce.
1: Oradan çıkıyor gerçek.
0: Oradan gerçek ortaya çıkıyor. Hmm. Çocuk da yollara düşüyor, hmm, abisini bulup kurtarmak için. Bunu haber alan düşman diyor ki Türklerin en hassas yönü nedir? Karşısındaki insanın birilerine kötülük yaptığını söylemek. Öyleyse diyor tek başına Egre'yi şuraya bırakın. bırakıyorlar bozkıra.

0: Tamam. Segreg geldiğinde ona deyin ki, bu adam herkesin yemeklerini çalıyor, ekmeklerini çalıyor. Hırsız bu deyin. Nasıl olsa öldürecektir diyor. Çünkü biliyor yani mazlumu koruyacak. Söylüyorlar ya, şurada bir adam var. O durmadan herkesin, özellikle fakirlerin ekmeklerini çalıyor. Çocukları aç bırakıyor. Allah bizimki durur mu? Hemen gidiyor tabii. Ama bilmiyor ki o abisi. Onu bilmiyor. Bu arada Egrek de yatmış, uyuyor orada. Kopuzu da yanında yalnız. Kopuz çalıyor. Bütün kahramanlar kopuz çalar zaten. Kopuzu da yanında böyle yatmış. Aa, bir bakıyor Segreg, diyor ki ben bunu öldüremem. O arada uyanıyor abisi zaten. Bak diyor, mele kafir. Sen diyor ekmek çalarmışsın, hırsızmışsın. Ben seni öldürürdüm. Ama bak diyor, kopuzu taşıyorsun. Dede Korkut'a hürmeten, kopuza hürmeten seni öldürmüyor. Şimdi bakın Dede Korkut'un kıymetine, bakın kopuzun kıymetine.
1: Evet.
0: Yani bu bir nedir? Halk felsefesinin devamlıdır. Bunu taşıyan insanın zarar vermeyecek bir insan olduğunu düşünüyor. Böyle bir etik felsefesi var. Ha, bir de türbesinden bahsedeyim. Nerede Dede Korkut? Hani
1: türbesi,
0: bu önemli. Evet,
1: evet, evet.
0: Nerede? Yeri nerede? Şimdi ilk önce Kazakistan Kızılordu'da, Sri Derya kenarında bir türbe ve mezar vardı. 1933'lerde burada bir sel çıktı, Sri Derya taştı. Dolayısıyla orası yıkıldı. Şimdi oraya Korkut Ata'nın muzolesi yapıldı. Şöyle o kadar güzel ki dört taraftan kopuz şeklinde bir,
1: evet,
0: anıt.
1: Evet, ben de kopuz var,
0: evet,
1: mı diyecektim
0: kopuz.
1: İçinde.
0: Dört taraftan kopuz şeklinde, rüzgar estiği zaman da sesi kopuz şeklinde çıkıyor. Ona göre inşa edilmiş.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir,
1: evet,
0: şeyi var. Bizde de var türbesi. Bir kümbetimiz var bizim de. Bayburt'a bağlı Masat Köyü'nde bir kümbet. Orada da Dede Korkut'un mezarı olduğuna da. Hatta mezar da var. Çok uzun bir mezar, büyük bir mezar var. Bir de Dede Korkut'un gömülürken sol ayağı dışarıda gömülmüştür. Şöyle hikayesi.
1: Bilinçli bir şekilde
0: tabii
1: mi?
0: Bilinçli, kendisi diyor zaten. Bakın etik felsefesini göreceğiz burada. Şimdi Dede Korkut bin yıl Azrail'den kaçtığı için sürekli Sri Derya'nın üzerinde kalıyor. Kardeşi yemek getiriyor, Ağrımak. Yemek getirdiğinde Dede Korkut'un ayağı kardeşine değiyor yanlışlıkla. Ve Dede Korkut kendini o kadar suçlu hissediyor ki, çok ayıp bir şey yaptığını. Hani bedensel temas yasak kesinlikle, kardeşle özellikle. Bunu çok çirkin geliyor ona. Ve ömrü boyunca bunu unutamıyor. Diyor ki, ben mezara girdiğimde benim sol ayağımı dışarıda bırakın. Çünkü harama dokundu. Kardeşime dokunmaması gerekirdi onun. Bu kadar kendince bir etik felsefesine sahip bir insan. Ve tabii, evet, rivayete göre ya bedeni cezalandırıyor. Değmemesi, hı-hı, gerekiyor bunun buraya diye. Ona göre de sol ayak dışarıda bırakılarak gömülüyor.
1: Peki halk fikirlerini somut örnekler üzerinden açıkladınız biraz aslında,
0: evet,
1: ama örneğin eski Türklerde ölü görme, hmm, adetleri de var. Bu açıdan, hmm, bize
0: tabii,
1: ne anlatıyor
0: çok
1: mesela
0: güzel bir
1: ölü
0: konu,
1: görme adetleri?
0: Müthiş bir konuya değindiniz ki, kaldı ki o adetler ne kadar form değiştirse de halk fikri aynı kalarak. Zaten böyle olur. Halk fikri aynı kalır. Form değişir. Yani, hı-hı, siz çağa göre vesaireye göre farklı şeyler uygularsınız ama oradaki halk fikri aynı kalır. Şimdi öncelikle eski Türkler ne yapıyorlarmış ölü olduğunda, ona bir bakalım isterseniz. Önce çadıra koyuyor. Öldün ya, önce sen çadıra koyuyorsun. Neden? Çünkü çadır senin mekanın olarak kabul ediliyor. Hani orası senin, evet, artık mekanın orası olacak. Şimdi bu iklimde biz dört iklim görüyoruz. Çok şanslıyız. Yani en güzel bir şey herhalde buraya göç etmiş olmamız, dört iklim görüyor olmamız açısından. Çünkü çok zorlu şartlar. Mesela -60'a düşüyor kışın. -60'da toprağı kazmanız, ya hayal bile edemezsiniz, evet, böyle bir şey. Hani yer demir gök bakır, bu bir gerçektir Türk kültüründe. Gerçekten yer demirdir. Gerçekten gök bakırdır. Kızıla döner çünkü. Gittiğim için, bulunduğum için bildiğim bir coğrafya. Öncelikle binalardan çıkışta bir ara yer, mutlaka antre vardır. Orada bir soğuğa alışın diye. Yoksa direkt çıktığınızda kör oluyorsunuz. Şaka değil yani. Gerçekten
1: çok
0: kör,
1: evet,
0: oluyorsunuz. Çok ciddi
1: sert
0: bir iklim.
1: İklim şartları.
0: Sert. O nedenle kışın ölü gömmeniz mümkün değil. Kışın ölmeyecek mi insanlar? Ne olacak,
1: evet,
0: bekleyecek
1: doğası,
0: hali yok. Ölecek yani.
1: Doğası.
0: Kışı yazı yok. Öldüğü zaman ağaçların üstüne konuyor. Bir tabut gibi kapalı tahtalara ya da bezlere, bez demeyeyim de o zaman deri var. Derilere sarılarak ağaç tepelerine asılıyor. Neden?
1: Hayvanlardan
0: evet,
1: korumak için.
0: Börtü böçük yemesin, şey olmasın. Şimdi bu anlatacağım tören kışın öldüyse kışında yapılıyor. Gömüleceği gün tekrarlanıyor aynı tören. Yani yazın. Aynı töreni tekrar edersin. Bu bizim şey gibi düşünün. üçünde, yedisinde, 41'inde vesairesinde, evet, yaptığımız rutin tekrar var ya, evet, onun gibi düşüneceksiniz.
1: Sayılar peki neyi anlatıyor?
0: Ha, sayılar şu. Şimdi evrenle birlikte bir kozmos ilişkimiz var bizim. Aynı sayı, formal sayılar deriz biz bunlara. 3, 7, 9, 41, evet, gibi. Bunlar evrenle kurduğumuz bağlantısı. Gökyüzü 7 kat.
1: Evet.
0: Yeraltı 7 kat. Oğuz boylarına göre değişir. Bu sadece Oğuz değil. Hakaslar, Teleütler, bütün Türk boyları için söyleyebilirim bunları. Hazarlar, onlar için farklı farklı algılayışımız. 9 olur, 7 olur gökyüzünün yerleri. Ve bulunduğumuz evren algımız da değişik bizim. İlk dönemde mesela yatay dünya anlayışımız var. Tepede, yerde ve ortada olmak üzere insan orada da yaşıyor. Diğer dönemde, bir dönem daha ilerledikten sonra dikdörtgen şeklinde bir dünya yaratıyoruz ve yuvarlağın içine koyuyoruz kendimizi. Hayat ağacının mesela kökleri yukarıda, gökyüzünde, yaprakları yeryüzünde. O ağacın üzerindeki her yaprak birer insan. Yaprak düştüğü zaman sen de ölüyorsun.
1: Ölüyorsun,
0: böyle
1: evet,
0: bir anlayış var. Dolayısıyla hani bu evren algısı değiştikçe bizim yapacağımız işlerde bu evren algısına göre sayılarımız da değişiyor. Hı-hı. Şimdi buradaki halk fikri ne? Neden koyduk ölüyü bu çadıra ve etrafında 7 kere neden dönüyoruz bunun? Çünkü sen kozmos algısıyla hareket ediyorsun. Onu kozmosa hediye ediyorsun yani. Ölen kişi bu artık senindir diyorsun. Buradaki halk fikri bu, birinci eylemdeki. Şimdi diğer bir halk fikrine bakalım. Ölen kişinin bütün eşyalarını ya gömüyorsun onunla birlikte ya da dağıtıyorsun. Bakın bizde hala vardır, evet, değil mi, dağıtırız. Niçin dağıtıyorsun? Buradaki hak fikri ne? Şimdi biz ölümün sirayet ettiğini düşünüyoruz. Eşyalara sindiğini, o eşyalarla başka birini de öldürebileceğini, onlarla vasıtaya giren, ilişkiye giren başka birisine de zararlı olabileceğini düşünüyoruz o dönemde. Şimdi tabii gayet normal bir şey eşyayı dağıtmak, hatta sevaptır eşyasını dağıtmak. O dönemde bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla atıyla birlikte kişiyi de gömüyoruz. Bu gömme Mısır kültüründe de var biliyorsunuz. Bir ikinci alt fikri orada, dirildiği zaman sevdiği eşyaları kullanabilsin. Yani bunu yapabilsin. Çünkü onu biz seviyoruz. Sevdiğimiz insana da bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki halk fikri bu.
1: Ölümden sonraki hayatı.
0: Hayatı için. Neden at birinci dereceden kurban? Onu da anlatayım. At bizim için çok önemli. Niçin? Çünkü savaşlarda galibiyetimizi sağlıyor. İlk atı ehlileştiren toplum biziz. Türkler.
1: Evet.
0: Şimdi biz savaşçı bir toplumuz. Neden? Çünkü mecburuz. Coğrafyamız onu gerektirmiş. Olduk bittik böyle olmak zorundayız. Kendimizi korumuşuz. Bir savaşta da at çok önemli. Bir kere düşmandan yukarıdasın, tepesindesin, kolayca onu etkisiz hale getirebiliyorsun. İkincisi çok hızlı hareket etmeni sağlıyor. Hiç insanın yürümesiyle koşması at bir olur mu?
1: Tabii.
0: Dakikada gidebiliyorsun. Dolayısıyla kurbanların başında geliyor. Neden? Çünkü sen Tanrı'ya en çok sevdiğin, en çok kıymet verdiğin şeyi kurban edersin. At onun için onların başında geliyor. Bir başkasından bahsetmek istiyorum gene halk fikri olarak bu ölü gömme törenlerinde. Bütün dünyada birleşir bu halk felsefesini oluşturan kısım. Neden bu ölüleri gömerken sen bu ritüelleri gerçekleştirmek zorundasın? Arda arda bunları teker teker birer birer. Çünkü eğer arda arda gerçekleştirmezsen bunun tam anlamıyla teşekkür edeceğini düşünmüyorum. Nasıl ki biz bugün vefat etti hemen tabii artık şeylerle, kurumlarla çalışıyoruz. Vefat etti hastanedeyse veya cenaze işleri bunu üstleniyor vesaire öyle.
1: Evet.
0: Ama tık tık tık tık değil mi?
1: Evet.
0: Yani en ilk namaza kadar,
1: evet,
0: değil mi? İlk namaza kadar. Yani nasıl olduğunu anlamadan pat diye giden bir süre. Bu da öyle. Aynı süreci bakın tutmuşuz orada. Hem ölünün kokmaması, şey yapmaması açısından hem de halk fikri olarak bir an önce toprağı oluşturmak durumundayız. Fikrinin, evet, devamlılığı var burada. Evet, çok örnek var tabii ki verebileceğimiz.
1: Yine farklı bir soruyla devam,
0: evet,
1: edelim. Dede Korkut kitabında adaletli devlet anlayışı,
0: evet,
1: eşitlikçi sosyal
0: düzen,
1: özgür
0: güzel,
1: dini yaşantı
0: çok
1: ve
0: güzel,
1: Alplik geleneği üzerinden Türk dünyasının, hı-hı, ortak etik kodlarını nasıl yansıtıyor?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi benim zaten çalışma alanım bu. Ben Dede Korkut Halk Felsefesi'nin iki cilt halinde yayınladım bütün etik felsefesiyle. Bunu çalıştım. Şimdi yaptığım çalışmanın sonucunda gördüğüm şu. Dede Korkut'ta evrensel bir etik felsefesi var. Öncelikle adaletli bir devlet yapısı, eşitlikçi bir sosyal düzen, özgür bir dini yaşantı ve alplik geleneği üzerine oluşturulmuş. Bunu bir örnekle hemen anlatayım isterseniz. O dönemlerdeki yaşantı içinde haraçlar toplanıyor. Ülkelerden haraçlar geliyor.
1: Vergi
0: Oğuz'a,
1: gibi,
0: vergi gibi. O onları koruduğu için, onlara şey yaptığı için vergi geliyor Oğuz'a. Şimdi gene vergi gelmiş Gürcistan'dan bir şeyde. O vergi geldiği zaman normalde bütün beylere dağıtılır. Bakın adalet sistemine göre bütün beyler bu vergileri eşit bir şekilde alırlar.
1: Paylaşırlar.
0: Bu Bayındır Han bunları paylaştırır. Fakat o yıl gelen vergi paylaşılacak bir şey değil. Bir at, bir kılıç, bir de çomak geliyor. Şimdi ne demek, hepsinin tabii anlamı var.

0: Atlı kılıç savaş demek. Çomak da hani çomak sokmak. Bugüne kadar seninle aramız iyiydi ama çomak sokuyoruz artık, bu ilişki yürümeyecek, çomak girdiği için anlamında. Yani savaş ilan ediyor aslında Gürcistan bir anlamda bu şeylerle. Ama önemli değil orası. Şimdi bu mevzu ne? Biz bunu beylere nasıl paylaştıracağız? Bu mevzu bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla paylaşamayacağını görünce Bayındıran çok üzülüyor. Ay Allah, ne yapsak acaba? Tabii ne yapıyorlar? Dede Korkut'u çağırıyor. Tamam, bilici Dede Korkut olduğu için. Geliyor Dede Korkut. Diyor ki bak hanım, bu her beye bunu paylaştırmamıza imkan ihtimal yok. Biz sadece bir tane beye bunu verelim. Ama o beye verirken de o bey gitsin Gürcistan'ın sınırına, bize karavulluk yapsın. Yani askerlik yapsın, korusun o sınırı. Tamam diyorlar, Begil'e hediye ediyorlar. Şimdi bizim burada gördüğümüz halk felsefesi ne? Hükümdar öyle adaletli olacak ki hiçbir beyini üzmeyecek. Bakın burada Gürcistan'ın sana savaş açmasının bir önemi yok Bayındırhan için. Beylerim üzülecek diyor. Ay, yani bakın hassasiyete kadar, evet. Bakın. Ve Oğuz'da bütün paylaşımlar adaletle yapılıyor. Adaletli paylaşım. Adaletli paylaşımın olmayacağı anda da gördüğünüz gibi bir akılcı çözüm yolu buluyor. Şimdi böyle sorun çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı örneği biz Dirse Han'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Aynı örneği Salur Kazan'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Uruz'un babasına isyanı var mesela. Sen bana öğrettin mi ki töreyi benden bekliyorsun karşılığında? Bir babaya sen hana nasıl isyan ediyorsun demiyor. Haklısın oğlum, gel öğreteyim diyor. Yani böyle bir etik anlayış, böyle bir adalet anlayışı var.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hani bey dediğim erenler, dünya benim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonu ölümlü dünya. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dede Korkut'un günümüz teknolojisi bağlamında Dede Korkut'a uygulanışını, Dede Korkut kültür evrenlerinin Metaverse'deki tasarımlarını bir sonraki bölüme bırakıyoruz ve Korkut Ata'nın duasıyla sizlere veda ediyoruz. Şimdilik. Yerli karadağların yıkılmasın, gölgeli büyük ağacın kesilmesin, taşkın akan güzel suyun kurumasın, kanatlarının uçları kırılmasın. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin. Hanım hey!

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçek'e görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4

ortaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 24 Eylül 2026 ve günlerden Perşembe. Bendim yayın kumanda masasında Ali Şahin, mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek. Beraberliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Barış Manço ile başladık sevgili dostlar. Bugünkü ilk şarkımızı dinledik. Biliyorsunuz ama hatırlatayım, TRT Akşamın Adresi Facebook sayfasından yazarsanız karşınıza o güzel sayfamız çıkacak. Oradan duygularınızı, düşüncelerinizi, akşamın teması, akşamın konusuyla ilgili varsa anılarınız, anlatmak istedikleriniz anlatabilirsiniz. Evet, bu akşam ne dedik? Futbol. Futbol sadece 22 kişinin bir topun peşinden koşturması değildir. Çocukluk anılarıdır belki. Babayla tutulan ilk eldir. Aynı renklere gönül vermiş binlerce insanın tek bir yürek gibi atmasıdır. Omuz omuza söylenen maçlar. Son dakika golüyle gelen o tarif edilmez sevinç. Radyo başında nefeslerin tutulduğu o dakikalar. Bugün hayatın tam ortasındaki o tutkuyu konuşalım istedim. Sorum şu, unutamadığınız radyo başında veya stadyumda dinlerken tüylerinizi diken diken eden o ilk maç hangisidir? Var mı efendim futbolla ilgili geçmişten kalma anılarınız varsa Facebook sayfamıza, az önce söylediğim sayfaya yazabilirsiniz. İsteklerini yazmış olanlar var, onlara da çok teşekkürler efendim. Bir müzik daha dinleyelim, sonra sayfamızdaki mesajlarınızı okuyacağım.

Ve dostlar, simgenin ardından tekrar birlikteyiz. Şöyle sayfamıza bakıyorum. İlkay Karabiber yazmış bu akşam. Selamlar Burak Bey, iyi akşamlar efendim. Mutlu yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler efendim. Teknik masaya ve dinleyici dostlara, başkentimize sevgiler, selamlar gönderiyor. Eksik olmayın. Fundarlar isteğinizi de aldım sırada. İles Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Her zamanki güzel uyarılarını yapmış. Eksik olmasın ayrıca. Değerli radyo dostumuzun o hatır anlattığı, aktardığı isimler var her zamanki gibi. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Sedat Uzun, Türkan Tanrıverdiler, Zafer Özkara, Ömer Akaryalı, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın. Ve efendim, şöyle bir sayfamıza bakıyorum başka kimlerden mesajlar var diye. Ahmet Can yazmış, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugün Neşet Ertaş Usta'nın vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz diyor. Usta'dan da bir isteği var. Şöyle ufak bir düzeltme yapayım. Neşet Ertaş'ın ölümünün yıl dönümü yarın efendim, 25 Eylül olması gerekiyor. Ama birkaç saat sonra zaten anmaya başlayacağız elbette, dediğiniz gibi ölümünün yıl dönümünde Neşet Ertaş Usta'yı. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Konya'dan selamlar göndermiş. Selamlar olsun İbrahim Kaçar dostumuza. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Ay yıldızlı bayraklarımızda güzel de bir çiçek var, eksik olmasın. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor her zamanki dostları. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdiler için Musa Eroğlu'ndan Mihriban. Dinleyeceğiz efendim, dinleyeceğiz o güzel türküyü de. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermiş. Sevgiler olsun Fethiye'ye. Abdülkadir Yentur Ceyhan'dan sevgiler göndermiş. Bir de isteği var galiba ama ne yazık ki bulamadım. Sıradaki eseri Türkiye'nin Sesi Radyosu'na armağan ediyor. Gürcan Üsbal Mersin'den tüm dostlara merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey demiş. Akşamın konusuna da güzel bir mesaj yazmış. Onu birazdan okuyacağım. Leyla

Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Neşet Ertaş'tan Köprüden Geçti Gelin türküsü. Onu hazırlamış mıyım? Henüz hazırlamamışım. Birazdan hazırlarım. Neşet Ertaş'tan başka bir istek daha vardı. Olmazsa belki arka arkaya dinleriz. Bilemiyorum. Bakalım efendim sıralamaya. Murat Odabaşı'nın da yine akşamın teması ile ilgili güzel bir paylaşımı var. Onu da okuyacağım efendim. Ahmet Can 15 yaşında Ankara'da 19 Mayıs Stadyumunda Ankara Gücü Altay maçına gitmiştim. Maçın bitimine son 10 dakika Ankara Gücü Yücel gol atmıştı. Seyirciler elinde küçük radyo diğer maçları dinliyorlardı demiş. Sevgili Ahmet Can, çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Ve dönüyoruz efendim isteklerimize. Şöyle bir bakalım. Avdan Köyü Akören Konya'dan değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber Funda Arar'dan bir şarkı istiyor. Teknik masa ve dinleyici dostlara da armağan ediyor. Sağ olsun dinliyoruz efendim.

Konya'dan İlkay Karabiber'in isteğiydi efendim. Bu güzel Hüzzam şarkıyı biliyorsunuz, Hüzzam şarkılara bayılırım. Hüzzam şarkıyı Funda Arar'ın sesiyle dinledik. Şimdi Facebook sayfamıza dönüyorum. Dostlardan gelen güzel mesajlar, isteklerle yolumuza devam edeceğiz. Kimden vardı sevgili Ahmet Can'dan mesaj vardı. Şöyle diyor Ahmet Can. 15 yaşındayken Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda izlediği o unutulmaz Ankaragücü

Galatasaray maçına götürüyor bizi. Bitime son 10 dakika kala Yücel'in attığı o gol ve tribünlerde kulaklarında küçük radyolarla diğer maçların skorlarını takip eden binlerce futbol sever. Bir zamanlar stadyumların en sadık taraftarı o radyolardı işte. Pilli radyolarda dostlar Ahmet Can'a ve o unutulmaz tribün anılarına sahip çıkan tüm futbol sevdalarına Ankara'dan kucak dolusu selamlar olsun. Bir de Neşet Ertaş'tan isteği vardı değerli radyo dostumuzun. Ayrıca Neşet Ertaş'tan bugün bir diğer istekte Köprüden Geçti Gelin türküsünü istiyordu. Ordu'dan Leyla Çabuk. O zaman yarın ölümünün yıl dönümünü kutlayacağımız Neşet Ertaş'ı bugünden saygıyla, rahmetle anarak bu iki güzel türküyü arka arkaya dinleyelim efendim. Ben de bugünkü teknik masadaki yol arkadaşım Ali Şahin'in demlediği çaydan içme fırsatı bulacağım. Dinliyoruz efendim.

0: Namaz ne fayda?
1: Neşet Ertaş Usta'yı ölümünün yıldönümünün bir gün öncesinde saygıyla rahmetle almış olduk. İki güzel türküsünü arka arkaya dinledik. Dostlar istemişti. Ahmet Can teşekkür ederim Burak Bey demiş, eksik olmasın. Leyla Çabuk istemişti yine diğer türküyü de. Artık yarın biraz daha kısa tutarız. Ne yapalım, bugünden almış olduk Neşet Ertaş Usta'yı. Dostlardan gelen yeni mesajlar var. Fatih Tirsi çok teşekkürler. Güzel de bir isteği var sevdiğin. Şarkılarından biridir Zeki Müren'den dinlemeyi severim. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz diyor. Teknik masaya sevgiler gönderiyor. Möhlin'den bir şarkı çalarsanız mutlu olurum. Maçla alakalı iki kelime yazayım. Trabzonspor maçlarında evde hayat duruyor demiş. Bu arada mavi kalplerle durur tabii efendim. Durur işte. O coşkuyu yaşamak önemli. İlkay Karabiber, Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağolunuz teknik ekibe ve dinleyici dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Selamlar saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Harika da bir çay ikramı var. Yanında pastalar, börekler. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Evet dostlar, sıradaki bir isteğimizle devam edelim. Galiba istekler herhalde bugün için yeterlidir. Şimdiden söylemiş olayım. Umarım bundan sonra gelen istek olursa onları da yetiştirebilirim. Fatih Tirsi, selamlar sizin anınızda gördüm şimdi. Fatma Fatih, aynı şekilde Mersin'e de selamlar, sevgiler. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Tarkan mikrofona gelecek. Kopenhag'dan Hatice Öne için buyursunlar.
2: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler,

Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan ettik efendim. Tarkan mikrofondaydı. Eskilerden güzel bir şarkısıyla 90'lı yıllardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Mersin'e gidiyoruz şimdi. Gürcan Hüspal dostumuza selamlar olsun. Ocak 1983'e götürmüş bizleri. Unutulmaz bir futbol sevdası hikayesi. Silifke'den sabah 5'te çıkılan yol, saatlerce beklenen bilet kuyruğu ve maça ancak ikinci yarıda kale arkasında omuzlar arasında girebilmenin o tatlı telaşı. Futbol sevgisi işte böyle bir tutku dostlar.

böyle bir emek gerektiriyordu o yıllarda. Gürcan Bey Fenerbahçe'ye marş rica etmiş ancak ne yazık ki bulamadım Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir marş ya da şarkı. Ama sıradaki müziğimizi kim istemişti diye bakıyorum. Mersin'den sevgili radyo dostumuza selamlar olsun bir kez daha. Antalya'dan Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan etmişti. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın. Türkan Tanrı verdiler ve yine Mersin'den Gürcan Hüsbal'a, Erol ve Gürcan Hüsbal'a da armağan etmişti. Artık Gürcan Hüsbal için sıradaki türkümüzü dinletelim efendim. Musa Eroğlu mikrofonda.

Murat Odabaşı, değerli radyo dostumuz yazmış. İyi akşamlar Burak ve Avcılar'da, merhabalar diyor. Radyo başında maç dinlemenin yeri her zaman bambaşkadır. Spikerin ses tonundaki heyecandan sahayı zihinde çizmek, cızırtılı frekansların arasından yükselen o ilk gol çığlığıyla havaya sıçramak futbolun ve çocukluğumun en saf haliydi. Benim tüylerimi diken diken eden ilk maç hatıram, İlker Yasin'in anlattığı konu komşu toplanıp radyo başında pür dikkat kesilerek dinlediğimiz 1988 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray Neuchâtel Xamax 9 Kasım'da oynanmış maç. İlk maçı 3-0 kaybettikten sonra Ali Sami Yen'de 5-0'lık mucizevi geri dönüşü gerçekleştirdi. O unutulmaz rövanş müsabakasıydı. Bir an zamanı geriye sarıp yeniden o günlere gittik. Her akşam işlediğiniz konularla mazinin o güzel hatıralarını yaşatıyor. O unutulmaz yıllara dair anılara bir pencere açıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık demiş. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Sağ olun. Bir de isteğiniz var. Onu da zaten fon müziği gibi alttan şöyle dinlemeye başladık. Melih Kibar'ın Çoban Yıldızı bestesini. Biraz daha dinleyeceğiz. Sonra diğer isteğimize, yolumuza devam edeceğiz efendim. Ama bu arada ben de söyleyeyim. Benim de radyodan dinlediğim en heyecanlı maç aslında hani Fenerbahçeli de değilim ama yine de çok güzel bir karşılaşmaydı. Yanılmıyorsam yine 80'li yıllardaydı. Bordo'yla deplasmanda karşılaşıyordu Fenerbahçe ve maçı 3-2 kazanmıştı. O maçı da ünlü üstadımız spor spikeri Murat Ünlü anlatmıştı. Çok güzel bir anlatımdı, çok heyecanlı bir maçtı. Benim de hatıramda o kalmış efendim. Devam edelim şimdi, müziği dinleyelim Çoban Yıldızı'nı.

Evet, dostlardan harika mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Fatma Fatih yazmış Mersin'den. Futbol artık sevmiyorum. Hakkıyla oynanmadığını, siyasetin yönettiğini düşünüyorum ama eskiden fanatik biriydim. Galatasaray'la olan bağımı yine babam sayesinde kurmuştum. Babam Trabzonspor tutardı. Galatasaray yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği için o sıralar Galatasaray'ı destekliyordu. O zamanki Galatasaray kadrosunu çok iyi biliyordum. Uğur Prekazi, Simovic, Yusuf Semih gibi. Hafta sonu maçlarını radyodan dinler hiç kaçırmazdım. Güzel heyecanlardı. Diğer güzel anılar gibi. Çok eskide kaldı. Fanatik değilim ama sarı, kırmızı diyor sevgili Fatma Fatih. Ben de şampiyon diye devam edeyim o zaman. Evet dostlar, güzel bir mesaj oldu Fatma Fatih'e. Mersin'e sevgilerimizi iletiyorum. Şöyle bir bakıyorum. İstekler, mesajlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Selamlar diyordu Möhlin'den. Benim için bir şarkı çalarsanız mutlu olurum. Maçla alakalı iki kelime yazayım. Trabzonspor maçlarında evde hayat duruyor demiş. Bordo mavi kalplerle. Selamlar olsun bir kez daha Möhlin'e. O zaman sıradaki şarkımızı size de armağan edeceğiz. Zeki Müren'den bir isteği vardı. Sevgili Fatih Tirsi'nin bir de yine akşamın konusuyla ilgili yazısı var. Onu da atlamayayım efendim. Birazdan onu da okuyacağım ama öncelikle bu şarkıyı dostlara armağan

Edelim. Zeki Müren'in de bugün vefatının seneyi devriyesi diye hatırlatmış sevgili Fatih Tirsi. Saygıyla anıyorum diyor. Yayın açmadan önce çalınmadıysa Zeki Müren yorumuyla "O ağacın altını anıyor musun" şarkısını dinletir misiniz demişler. Tabii ki efendim, tabii ki dinletiriz. Yayını açarkenki şarkılarımız Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Aşkın Olayım'dı. Akşamın konusuyla da ilgili olarak. Evet efendim, Zeki Müren'i de saygıyla anıyoruz.

Fatih Tilsi'nin isteğiydi efendim. Dostlara da armağan etmiştik, sağ olsunlar. Teşekkürler geliyor dostlardan da. Fatih Tilsi şöyle yazmış: unutulmaz maç anısı olunca bizim yaşlardaki her Galatasaraylı'nın aklına ilk önce Galatasaray Neşet Ersamak rövanş maçı ve sonrasında Monaco Galatasaray maçı gelir zannımca. 1989 yılındaki o maçta köyde oturuyorduk ve evimizde siyah beyaz kötü bir televizyon vardı. Maçı izlemek için komşunun evine gitmiştik. Maçtan önce kalbimin ağzımdan çıkmak üzere olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Hele Prekazi'nin serbest vuruştan attığı o golde öyle bir havaya sıçradım ki önümde olan sehpayı üstündeki çay dahil havaya uçurmuşum. Boşuna demiyoruz, çocukluk aşkımsın sen, ilk göz ağrımsın. Kimseyi sevemedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray, o marşı, o şarkıyı ben de çok seviyorum efendim. Selamlar olsun sevgili Fatih Tirsi'ye. Ne güzel anlatmış bu harika anı için, içinden gelerek paylaşmış. Çocukluk aşkımsın sen diyor. Üzerindeki sehpayı çayla birlikte devirmesi. Güzel anılar dostlar. Şöyle bir bakıyorum Facebook sayfamıza. Var mı başka mesajlar diye. Kalan mesajları da vakit kalırsa birazdan okuyacağım ama 5 dakika belki.

Zaman sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam.

Emine Sezgin, Burak Bey gözü kulağı bu frekansta olan herkese Oluk Bunar sedasıyla selamlıyorum demiş. Selamlar efendim. Güzel bir türkü istemiştim. Mesajım kayboldu diyor Emine Sezgin.

Bazen Facebook yapıyor, bir otomatik olarak silebiliyor mesajları, göstermeyebiliyor. Fazla emoji olduğu zaman da oluyor, o dikkatimi çekiyor. Efendim, ne yazık ki herhangi bir türkü, şarkı dinlemeye vaktimiz kalmadı ama dostlardan çok güzel mesajlar gelmişti. Ne çabuk geçti zaman anlayamadık. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu akşam frekansımız adeta maziyle o güzel hatıralarla doldu taştı. Avcılardan Murat Odabaşı ve İstanbul'dan Fatih Tersin'in o unutulmaz rövanş maçlarıyla geriye gittiğimiz anılardan, Fatma Fatih ve Ahmet Can dostlarımızın stadyumlardan, radyolardan yükselen o saf futbol tutkusuna, Gürcan Üsbal'ın bilet kuyruklarındaki unutulmaz Mersin anısına kadar hepsi içimizi ısıttı. Radyosunun başında dikkatle bizi dinleyen, mesaj gönderen tüm gönül dostlarımıza yürekten teşekkürler efendim. Emine Sezgin'e, Oluk Pınar'dan bize yazan dostumuza, Möhlin'den Zehra Kayan Fırıncı'ya, Hatice Öne'ye, Akören Konya'dan İlkay Karabiber'e, İbrahim Kaçar'a, Ordu'dan Leyla Çabuk'a, Fethiye'den Bayram Gökçen'e, Antalya'dan Veysel Şahin'e, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentür'e, Tokat Orman Beyli'den selam gönderen ve o uyarılarını yapan İlyas Aydın'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca aramızdan ayrılışın yıl dönümünde sanat güneşimiz Zeki Müren'i hatırlatan Fatih Tirsi'ye çok teşekkürler. Neşet Ertaş'ı yine saygıyla andık bugünden, ölümünün yıl dönümünden bir gün önce. Yayınımızda emeği geçen teknik masadaki yol arkadaşım sevgili Ali Şahin ve ben Burak Pekcan. Evlerinize, araçlarınıza, en önemlisi gönüllerinize konuk olmaya çalıştık. Yarın akşam haftanın son canlı yayında buluşalım. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlendi. Soykırımcı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Türk Evi'nde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeye amaçlıyoruz, dedi.
2: Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti.
2: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölge

0: Ülkemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki net duruşuna da dikkat çekti.
0: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Erdoğan, çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor, dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacak, dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak, dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yönde, dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. MASAK fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi, araçlara da el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2 özel jet ve 1 yata daha el konuldu. El konulan jetlerin ve yatın piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük, dedi.
2: Türkiye'nin bu enerji krizinden çıkış olarak dünyaya aslında önerdiğimiz çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak petrol, doğalgaz, boru hatları özellikle bölgemizde gerçekleştirebileceğimiz projelerde de ortak hareket noktasında bu işbirliği imkanlarında ilgili firmalarla konuşmuş olduk.
1: Bakan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
2: Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 20 yılına damga vuracak işlerden bir tanesi küçük modüler reaktörler. Nükleerin yeni çağı. İnşallah nükleerin yeni çağını kaçırmadan bu teknolojiye sahip bir ülke olarak küçük modüler reaktörleri ülkemizde inşa edeceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti.
2: Gerek Kanada, gerek Güney Kore, gerek Çin ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin bizim bu 2040 vizyonunda da aslında 2053 karbonsuz bir ekonomiye gidiş yolunda da nükleer en önemli aracımız ve en az 20 bin megawattlık bir kurulu güce bu anlamda ulaşmak istiyoruz.
1: Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir, dedi. Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında adli

Önlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden liman başkanı tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı New York'ta düzenlendi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına hitap etti. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikalarına değindi. Bakan Fidan, Filistin'in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleriyle Suriye'de Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını da ele aldı. İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren meselelere de dikkati çekti. Bakan Fidan, Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oynadığı rolün önemine de vurguladı. Dışişleri Bakanı toplantının ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu danışmanı Masat Bulos'la bir araya geldi. Sonrasında Avrupa Birliği İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner'la görüştü. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Abbas, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözüm ortadan kaldırdığını söyledi. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemeli dedi. Filistin Devlet Başkanı'nın mesajlarının hedefinde Washington'da vardı. ABD'den Filistin yönetimine yönelik yaptırım ve kısıtlamaları kaldırmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak sahada henüz somut bir gelişme görmediklerini vurguladı. Filistin'e Birleşmiş Milletler'de tam üyelik verilmesi çağrısı da yaptı. Soykırımcı Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde bölgede toplanan göstericiler slogan attı. Göstericiler soykırımı durdurun ve İsrail'i silahlandırmaya son verin yazılı pankartlar taşıdı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. Böylece 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Zira bir ABD başkanı Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. İkili karşılama töreninin ardından Beyaz Saray'a geçti. Masada gümrük tarifeleriyle nadir toprak elementlerinin küresel tedariki konuları var. Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri de gündem maddeleri arasında. Yapay zeka ya da Trump'ın deyimiyle süper zeka ayrı bir başlık olarak iki liderin gündeminde olacak. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 3 gün sürecek. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat faciayla sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. 7 askeri arama çalışmaları ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, özel komisyon kuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığı'nda düzenlendi. Soykırımcı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Vanur Ketüda Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vanur Ketüda'yı telefonla tebrik etti. Amili futbol takımımız Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam, yarın akşam Kocaeli'de çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya

İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. A milli futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı bir maçlığına Ümit milli takıma katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından A milli takım aday kadrosuna dönecek. Arco Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar dönemi sona erdi. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum ekibi ligin ilk 6 haftasında 7 puan toplayabildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yarın Bursa'da açılacak. Saat 19'da Tofaş Pizza Bulls Bordo Basketbolu konuk edecek. Japon yüzücü Shin Ohashi Asya oyunlarında tarihe geçti. 17 yaşındaki sporcu 200 metre kurbağalamada 2 dakika 4 saniye 83 ile dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 10, İstanbul ve İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana ve Antalya 20, Kahramanmaraş 18, Samsun ve Gaziantep 16, Trabzon ve Diyarbakır 17, Bolu 5, Erzurum 9, Van 12, Malatya 13 derece. Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Osman Alpay İzbırak, Kemal Bozkurt Kuruç, Belma Gülseren Devor, Semra Derya Baykal, Salih Dinçer Sümer, Zafer Hakan Vanlı, Zehra Ümit Sen.

toprağına, aile bağlarına, gelenek ve göreneklerine bağlı olan Osman, İstanbul'da yerleşen ve zengin bir iş adamı olan kardeşi Kemal'le, onunla araları uzun zamandır açık bulunan tek oğlu Zafer'i barıştırmak, aynı zamanda geçmiş günleri anmak için onları oturduğu küçük kasabadaki evine davet eder. Zaman zaman dengesiz davranışlar içine giren küçük kardeş Salih, Kemal gelince ondan kendisini İstanbul'a götürmesini ister. Kemal kabul eder ama onun İstanbul'da büsbütün azıtıcını düşündüğü için Osman bunu istemez. Bu arada

0: Kemal ile oğlu Zafer arasındaki dargınlığın kolay giderilebilecek cinsten olmadığını da anlamaya başlar. Fakat ne olursa olsun baba oğlu barıştırmak için çaba harcamaya kararlıdır. Hafif bir kadın olan Kemal'in ikinci eşi Belma ise kocasının iş ve içkiden bitkin düştüğünden yakınır. Bu arada Zafer, eski nişanlısıyla ilişkisini sürdürdüğü için babasının üvey annesinden ayrılmasını ister. Osman'ın yanında Kemal ile Zafer tartışırlar. Zafer babasına ölen annesine haksızlık ettiğini, ayrıldığı için onun ölümüne sebep olduğunu, mal varlığını kara borsa, dalavere ve haksız kazançla elde ettiğini, hatta bina yapımında çimentoyu kıstığı için yıkılan bir binada 3 kişinin öldüğünü söyler. Böylece baba oğul arasındaki bütün köprüler yıkılır. Osman büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve artık Kemal'in hiç bina yapmamasını ister. Oysa Kemal alanında en büyük olmak tutkusuna sımsıkı sarılmıştır. Salih, güçlü, saf, ilkel görünüşü sebebiyle Belma'nın ilgisini çekmeye başlar. Hatta bir gün onu çalıştığı kasaba kulübünde görmek ister. Orada konuşurlarken Belma'nın saçındaki siniği yakaladığı sırada Salih'in kendisini kucakladığını görür. Bu onu pek korkutmaz, hatta biraz hoşuna bile gider. Belma ayrıca Osman'ın güzel kızı Semra'nın da İstanbul'a gelmesi için onu heveslendirmeye çalışır.
1: Sinirlerim alt üst oldu.
2: Boş yere sinirleniyorsun şekerim. Onun huyunu bilmiyormuş gibi söylediği her şeyde doğruluk payı aramaya kalkıyorsun.
1: Gördüm diyor.
2: Saçmalıyor. Nerede görmüş beni? Kiminle görmüş? İnsan üvey annesiyle bu kadar uğraşmaz, ayıptır. Fakat ayıbı gören kim tabii?
1: Bağırma, bağırma, duyacaklar.
2: Her şeyimizi öğrendiler zaten. Varsın bir de bunu öğrensinler. Bir evlenip gitseydi bizimle uğraşmak aklına gelmezdi ama hani nerede? Hem mırıldanıp durmayalım odada. Hadi çıkalım artık.
1: Dur. Bir dakika, bir dakika. Bir şey daha. Salih'in bizimle gelmesini sen gerçekten istiyor musun?
2: Vallahi bana göre havoş şekerim. Senin kardeşin o. Ben karışmam.
1: Kararsızım aslında. Bazen iyi olacak diyorum. Burada baskı altında çocuk. Bir türlü kendini toparlayamıyor. Bazen de büsbütün rayından çıkmasından korkuyorum. Kabak çiçeği gibi açılır, beni dinlemezse ne yaparım o zaman? Sıktığın diş macununu yerine koyamazsın ki.
2: O zaman gönderirsin buraya, olup biter şekerim. Ay, o da mı tası Allah aşkına? İstersen dene,
1: hadi,
2: ne olacak?
1: Hadi çıkalım odadan. Gel.
2: Nasılsın Caniko?
3: Teşekkür ederim.
2: Oo, bu güzel çiçekler de nereden çıktı?
3: Zafer abi getirdi biraz önce.
2: Ya.
1: Çiçek getirmeyi öğrenmiş ama öğreneceği çok önemli şeyler daha var. Hadi kızım, bana az şekerli bir kahve yap da kendime geleyim. Ha?
3: Olur amca. Yenge siz de ister misiniz?
2: Yok, teşekkür ederim şekerim.
1: Of. Kafam kazan gibi.
2: Kafanın içinde bin bir tilki gezdiriyorsun da ondan. Güya dinlenmeye geldik buraya. Yok turistik otel, yok Zafer, yok bilmem ne derken tabii.
1: Hele öyle. Onun söyledikleri büsbütün sersemletti beni.
4: Börek nefis olmuş.
2: Çok yoruldunuz bizim için.
4: Yorulmak ne demek Allah aşkına?
2: Artık sizi bekliyoruz İstanbul'a.
1: Bir gün yaka paça getirin abimi. Gözü gönlü açılsın oralarda.
4: Bilmem ki gelebilir miyiz?
1: Bilmem ki ne demek yenge. İsterseniz bal gibi gelirsiniz. Atın şu uyuşukluğu üstünüzden artık. Haber verin, arabayı göndereyim hemen. Tamam mı?
4: Yok canım, otobüsler ne güne duruyor. Siz bir gün daha kalabilirdiniz gelmişken.
2: Yok, bizimki yeter artık. Hayriye teyzeme benzedim neredeyse.
4: Hayriye teyze de ne demek?
2: Baba evindeyken yaşlı tonton bir Hayriye teyzemiz vardı bizim. O anlatmıştı. Bir gün evlerine yaşlı bir konuk gelmiş. 3 gün, 5 gün, 1 hafta... Bırakın gitmeyi. Gitme lafını bile ağzına aldığı yok. Evdekiler başlamış sinirlenmeye. Bazı numaralar yapılmış. Hiç oralı olmamış. O zaman Hayriye Hanım tutmuş odasının duvarına şöyle yazmış. Bir gün misafir, 2 gün misafir. Daha ne durursun, kafir oğlu kafir. Olmuş mu, uydurulmuş mu bilmem artık.
1: Belma, oldu mu şimdi bu?
2: Şaka canım, gider ayak güldürmek istedim, o kadar.
1: Ya oldu olacak, münasebetsiz Mehmet Efendi hikayesini anlat da tamam olsun bari.
2: Durun, daha bitmedi. O yazının altına şöyle not düşmüş bizimki: ekmek elden su gölden, soğuklar biter bitmez, gideceğim tez elden. Aa Zehra yenge, sakın alınma Allah aşkına, alt tarafı şaka.
1: Aa, getir bakalım. Kahve getir. Ha, ellerine benim sağlık kızım. Babanlar gelmese bile sen gel bize, ha? Olmaz
3: nasıl
1: mı?
3: Nasıl gelirim amca, dersler, sınavlar. Oo, yaza kadar sürer. Ah, pencereden gördüm, Zafer geldi.
4: Ah, sana yolluk hazırlayayım.
5: Yok sağ ol yenge, yolda bir şey yemem.
4: Olur mu oğlum?
1: Bize ne zaman geleceksin?
5: Bilmiyorum.
1: Unutma, beni defterden silmek sana bir şey kazandırmaz.
3: Zafer abi valizin.
5: Ah sağ ol.
1: Şişt, paran var mı?
5: Var.
1: Bir gün gel de baş başa görüşelim, olmaz mı?
4: Zafer, Osman amcanı görmeden mi gideceksin?
5: İş yerine uğrayıp alasmarladık dedim.
4: Peki, güle güle oğlum, yolun açık olsun.
5: Öpeyim elini yenge. Bir hatam olduysa özür dilerim.
4: Aa, o da ne demek evladım? Her zaman başımızın üstünde yerim var. Fırsat buldukça gel, değil mi?
5: Gelirim.
3: Güle güle, iyi yolculuklar.
5: Hoşça kalın.
4: Hadi güle güle, güle güle.
1: Gördünüz ya, ona ne kadar yaklaşmak istesem boş veriyor. Giderken elimi bile öpmedi.
2: Aldırma şekerim. Bir gün hatasını anlar nasıl olsa.
4: Biz de çok üzülüyoruz buna. Of, bir türlü anlaşamadınız gitti.
2: Belki benim elimi de öpmek zorunda kalacağı için seninkini öpmedi. Onun zoru benimle. Annesinden ayrılması için babasını ben ayarttım sanıyor. Vallahi ilgisi yok canım. Aa.
6: Ben geldim abi. Gidiyor muyuz?
1: Gideceğiz, gideceğiz. Otur biraz. Otur. Osman abin neredeyse gelir. Önce seninle bir daha anlaşalım, olmaz mı?
6: Nasıl yani?
1: Bak, seni götüreceğim, tamam. Fakat benim sözümden çıkmak yok, bu bir.
6: Aa, yok.
1: Kendi bildiğine, burnunun doğrusuna gitmeyeceksin. Başkasına kulak asmayacaksın. Adam olmak istiyorsan hep beni dinleyeceksin.
6: Hep dinlerim abi.
1: Çok çalışacaksın, bu da iki. Gözün hep işte olacak, anlıyor musun?
6: Çok çalışırım abi. Hiç yorulmam ben, hiç.
1: Bak, içine bir şeytan girerse şu ya da bu şekilde, şu ya da bu kılıkla bir şeytan girer de seni dürterse onu hemen kovacaksın. Bu da üç.
6: Üç.
1: İçinden ya da dışından birileri seni kışkırtırsa hemen bana bildireceksin. Anlıyor musun beni?
6: Anlıyorum abi. Hemen sana bildireceğim.
1: Gözünü dört aç. Uslu uslu işine bakarsan ikimiz için de iyi olur. İstediğin her şeyi alırsın.
6: Araba da alır mıyım abi?
1: Ah ah, gözün de pek yükseklerde koçum. Abim gelse de gitsek artık ha. Benim ha. Salih. Ha. Sen şu valizleri yerleştir bir yandan.
6: Hemen, hemen.
4: Oh. Verdiği sözde dursa bari.
3: Duracağını sanıyorum. Çok istiyor çünkü.
1: Aa, abim geldi.
7: Hazırlandınız mı?
1: Seni bekliyorduk abi.
7: Bir daha söylüyorum Kemal. Salih'i götürmesen iyi olur.
1: Söz verdim abi. Eğer vazgeçersem daha kötü olur. Ayrıca uslu oturacağını da bana söz verdi.
7: Sözünde durmaz o. Elinde değil, duramaz.
4: Osman çok geç. Artık o da ayaklandı. Kemal'in dediği gibi asıl gidemezse çıldırır.
1: Bak, beni dinlemezse kulağından tuttuğum gibi.
7: Senin işin başından aşkın. Onu her zaman göz önünde tutamazsın ki.
8: Hepsi tamam abi.
7: İstesen de dizginleyemezsin onu. Başını derde sokar.
8: Sokmam.
6: Adam olacağım ben.
7: Adam olacakmış. Yeter be, yeter. Kaçıncı söz verişin bu? Kaçıncı cayışın?
4: Osman, Osman sinirlenme ne olur. Aa.
6: Sen beni hiç sevmedin zaten. Adam olmamı hiç istemedin. Hiç kimse sevmiyor beni burada. Koca olan diyorlar. Su aygırı diyorlar.
1: Abi, bunu neden bu kadar uzatıyorsun anlamıyorum. Benim de kardeşim o. Bırak bir de ben deneyeyim.
7: Anlamıyorsun Kemal. Anlatamıyorum
1: ki. Neyi anlatamıyorsun? Denemek istiyorum sadece. Ne var bunda?
7: Çok şey var. Sonunda aile şerefinin iki paralık olması da var.
1: Hoppala. Aile şerefini de nereden çıkardın şimdi?
2: Ben arabaya bineyim bari. Hadi çocuklar, hepinizi alasmarladık. Yenge, Semracığım, Osman abi, hoşça kalın. Her şey için çok çok teşekkürler.
4: Güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun.
1: Abi, ona bir fırsat vermek istiyorum.
7: Pişman olacaksın Kemal.
6: Neden sevmiyorsun beni? Neden? Neden sevmiyorsun beni? Neden? Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum.
1: Salih, dur. Dur Salih, bırak yakasını. O hepimizin büyüğü. Tamam tamam, hadi. Hadi bin arabaya, hadi.
4: Yürü. Yerin acıdım Osman. Hay Allah, hay Allah, daha neler göreceğiz.
1: Bak, bak, bak. Seni anlıyorum ama fazla abartıyorsun bu işi. Verdiğim şansı kullanamazsa elimle getirir bırakırım onu. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
9: Güle güle.
10: Güle güle.
9: Güle
10: güle
9: amca.
4: Of, ne kötü bir gündü.
3: Canın yanıyor mu baba?
7: Bir saatli bomba götürüyorlar yanlarında. Açıkça söyleyemedim bir türlü.
4: Anlayamadım. Nasıl yani?
7: Zafer'den duyduklarım kafamı allak bullak etti. Belma'nın açık saçık hali, o çılgının dengesizlikleri. Bizim ailede düşünebiliyor musunuz? Bizim ailede.
4: Neler söylüyorsun Osman?

0: Seni çok seviyorum abi.
1: Bu sözü çok duydum senden Salih. Beni sevdiğini davranışlarından anlayacağım bundan sonra. He?
0: İstanbul'a çok var mı daha?
1: Uzak da olsa varacağız, merak etme.
2: Kemal, biraz yavaş lütfen. 120 ile gidiyorsun.
1: Korkma, bir şey olmaz. Daha yavaş gidersen bu araba beni mahkemeye verir sonra.
2: İçim bir tuhaf zaten. Nasıl karşılandık, nasıl uğurlandık?
1: Tatsızlığı çıkaran abi. Kendinden başka herkesi çocuk sanıyor. Tıpkı babam gibi.
0: Çok seviniyorum abi. Göreceksin. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Kısa zamanda adam olacağım senin yanında. Bana laf atanlara, dudak bükenlere göstereceğim. Çok seviniyorum abi, çok.
1: Salih, bak dinle koçum.
0: Abi.
1: Şu divende yatacaksın. Geç yatmak, sokaklarda sürtmek yok. Tamam mı?
0: Yok.
1: Adam olmak isteyenin gözü işinden başka bir şey görmez. Telefonu nasıl açacağını, karşına çıkanlarla nasıl görüşeceğini öğretirler sana. Kimseye aşırı güvenme. Kimseyi de olur olmaz suçlamaya kalkma. Bak, 3 inşaatımız var. Hepsini göstereceğim sana. İşçilerle iyi geçinmeye çalış. Hır çıkarmak, kafa tutmak yok.
0: Yok. Abi.
1: Söyle.
0: İstanbul hep böyle kalabalık.
1: Yok. Kalabalığa, gürültüye aldırma. Burada tek şey iş. Girdiği çıktığı öğrendikten sonra asıl işinin ne olduğunu göstereceğim sana, tamam mı?
0: Tamam.
1: Heh, hadi göreyim seni koç. Şimdi dinle beni. Bak, bu depoda demir ve çimento var, tamam mı?
0: Tamam abi.
1: Görüyorsun, karman çorman. Senden istediğim burayı bir düzene sokman. Bak, demirleri şuraya, tamam mı? Çimento ve tahtalar da buraya.
0: Buraya.
1: Yeni mal geldiği zaman düzenli olarak yerleştireceksin.
0: Hepsini düzene koyarım
1: abi. Bak bir şey daha. Konuşurken gözün hep bende olmalı. Burada kadınlar adamın başını belaya sokar, anlıyor musun? Sere serpe giyinişlerine kapılma. Bir kez o yola girdin mi hapı yutarsın, bilmiş ol. Eğer istediğim gibi olursan, etliye sütlüye karışmazsan, kadına kıza bakmazsan, sana uygun birini bulur, evlendiririm. Tamam mı?
0: Abi, sağ ol. Osman abim evlenmemi hiç istemezdi. Osman abim beni hiç sevmezdi.
1: Adam olmak isteyene yollar açık. Ama gözün sokakta olursa, işi çılgınlığa vardırırsan bozuşuruz, ha, bilmiş ol.
2: Salih, İstanbul'u nasıl buldun bakalım?
0: Çok büyük, çok kalabalık.
2: O kadar mı? En ilginç bulduğun şey ne?
0: İlginç?
2: Şey, yani neyi en çok sevdin?
0: İnsanlar çok kibar.
2: Ellerin neden?

0: böyle kirli? Arkanda saklama, uzat uzat. İyi yıkamamışsın Salih.
1: Depodaki bütün demirleri istif ettim. Çok iyi oldu.
0: Vah yavrum. Abin sana hiç göz açtırmıyor desene.
1: Olsun, ben abimi çok seviyorum. Abim ne isterse ben hemen yaparım.
0: Gelmişken şu büfeyi biraz şöyle çeker misin Salih?
1: Tabii.
0: Kemal'le biz yerinden oynatamadık da. Aferin. Bir yüklenmekle becerdin. Bravo.
1: Ben gideyim.
0: Gitme. Ne güzel konuşuyorduk şurada.
1: Gideyim.
0: Ne oluyor Salih? Niye öyle bakıyorsun?
1: Sen...
0: Salih. Lütfen yapma.
1: Sen...
0: Abim. Yok Salih.
1: Abim bana dedi ki...
0: Çek elini boğazımdan.
1: Ben abimi çok... Çok severim.

Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz?

olur kardeşim, ne olur ya. Meyhaneci koy, içki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lazım.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum kor dantellerden bu yolu ormanın altına. Yeter ki oku onu. Senin gördüğün ağzımın kenarında duan dua, ben ayaklarımın altındaki toprağa, döktüğüm gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya, katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya. Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya. Ah yine de yolumdaki kederi kimse bilmesin. Büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü. Kapısı kapalı çoktandır, penceresi dargın. Kışa girdik, kıştan çıktık ama değişmiyor insan. Karınca duası diyorlar ördüğüm yola. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel şiir Karınca adlı şiirinden Birhan Keskin'in. Birhan Keskin bizim için çağdaş Türk edebiyatında özellikle 80'li yıllarda öne çıkmış isimlerden birisi. Elbette hala yazıyor ve İstanbul'da yaşıyor kendisi. 22 Aralık 1963 yılında dünyaya gelmiş. Kendisi Kırklareli'li ve ömrünü anlattığında diyor ki 22 Aralık 1963 Kırklareli, Demirci Halil, Trakya'nın ayaz gecelerinden biri. Bir yatsı ezanı vakti, iki erkek çocuğundan sonraki kız çocuğu. İyi ki doğmuşum, yoksa Gürhan, yani benden 2,5 yaş büyük abi, epey bir süre daha kız elbiseleri içinde büyüyecekti diye başlıyor sözlerine. Evet, Karınca adlı şiirinden bir bölüm okudum ve sevgili dinleyenlerimiz biz canlı yayındayız. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralarındayız. Bizi dinleyebilirsiniz. Nerelerden dinleyebilirsiniz? Elbette TRT.net.tr üzerinden dinleyebileceğiniz gibi televizyonunuzun radyo seçeneklerinden de yine bizi dinlemeniz mümkün olacaktır. Eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa işiniz çok daha kolay olacak. Evet, Safa Ak'tan da çalışıyoruz. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Başlıyoruz şiir perisine.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in otobiyografisinde yine anlatışı şu şekilde kendisini. Annem iftade, bizim oralarda o vakitler muhtarların harfleri biraz şaşkın, beni bir gün tarlanın kenarında kucağına almış. Arkamızda yaslandığımız demir tekerlekli bir arabanın tekerlerinden parmağıyla aldığı siyah şeyi benim kaşıma sürüyor. Kara kaşlı olaymış.

görüyoruz ama çoğunlukla imgesel bir anlatımı var. İşte onun İz şiirinden bir bölümü şimdi sizinle paylaşıyorum. Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun. İzlerime rastlıyorsun. Bıraktıklarıma. Orada, o yolda çekmiştim ruhumu patlatan fitili. Benden savrulan parçalar kurusa da, izleri var hala yolun kenarında. İzini sür yolun, acının ormanı büyütür insanı. Vakit geniştir, ufuk sandığından daha yakın. Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun. Ustası olacaksın içine gerdiğin tellerin. Hangi sızıyla titrer içinde, hangi sesle büyük bir aşk, hangi sesle ölür bileceksin. Şimdi acının ormanından geçiyorsun. Her şey bir daha kanasa da ne geçtiğin yola ne sana dokunabilirim ben. Geçmeliyim, senin de şarkıların olsun içindeki telleri titreten.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin ilk ve orta öğretimini taşındıkları İstanbul'da tamamlamış. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuş ve bu yoğun trafik içerisinde ancak 80'li yıllarda şiirle yakından ilgilenmeye başladığını biliyoruz şairin ve 90'lı yıllarda da İbrahim Kiraz'la birlikte 3 sayı yayımlamış.

diyebildikleri Geniş Zamanlar adlı bir dergi çıkarmış ve sonrasında da zaten pek çok dergide de yine şiirleri yayınlanmış. Ama kaleme aldıklarıyla çeşitli ödüllere layık görüldüğünde ifade etmek isteriz. Gülten Akın'dan sonra ödül alan ikinci kadın şair olarak yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. O da 2005 yılında çıkarmış olduğu Bağ adlı şiir kitabıyla. Antalya Altın Portakal Şiir Ödülü ve Soğuk Kazı 2010 yılında, bu kitapla da 2011'de Metin Altıok Şiir Ödülü gibi ödüllerin de sahibi olmuş Birhan Keskin. Aynı zamanda şu anda kendisinin Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olduğunu da ifade etmek isteriz ve İstanbul'da yaşamakta ve yazı çalışmalarına da hala İstanbul'da devam etmekte Birhan Keskin. Ve bambaşka bir şiir. Bakalım sizlere hangi duyguları çağrıştıracak? Çünkü şiir bazen insanın kendi içine tuttuğu bir aynadır. Bakalım burada nelerle yüzleşiyoruz? Kaktüs ve Teksas adı. Size bu odanın alacakaranlığından, okyanusundan, beni boğan dalgalarından, tenimde kalan tuzundan ve yastıklarda kuruyan gözyaşından hiç bahsetmedim. Size nasılsın diyerek başlayan telefonlarınıza garip, tuhaf aslında, bembeyaz tabiatımla iyiyim diyorum. Yani aslında korkuyorum. Bütün bunlar kıyamet, bütün bunlar cinnet, bütün bunlar cinayet demeye. Bir daha düzeltilemeyecek sözler söylemeye korkuyorum. Telefonla birlikte ışığı da kapatıp bol şanslar deyişiniz, şanslar deyişiniz, deyişiniz çınlarken içimde bunun beni ne kadar kırdığından hiç bahsetmedim. Bahsetmediğim çok şey var daha. Yaz çiçekleri, cam çiçekleri ölüyor. Akşamın altını gümüşe dönüyor. Bunlar da önemli elbette. En az bana İhaneti öğrettiğiniz, bana kanatlarımı bıraktığınız kadar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in şiirle tanışıklığı onun dilinde bakın nasıl ifade ediliyor. Ergenlik çıkışında her çocuğun alması gereken bazı virajlar vardır. Ve ben kendi adıma o virajlardan birinde galiba kaza yapıp gündelik hayattan ve dışarılardan oda içlerine ve ara sıra soluklanmak için de bahçe diplerine kaçtım. Böyle bir dönemde garip bir tesadüf sonucu şiirin kapısını araladım. Başlangıçta beni bu kapıdan içeri çağıran sesin hayatın çok dışında olduğunu zannettiğim gizemli bir ses olduğuna inanıyordum. Sanki sıradan insanlarla şairin algıları arasında müthiş bir fark vardı. Fakat benim zannettiğim gibi hayatın dışından gelmiyordu o ses. Tam tersine içinden geliyordu, diyor. Evet, Birhan Keskin şiirinden yine bir bölümü sizlere okuyacağım ama bu şiirde de bırakmak kavramı ile ilgili öylesi güzel özellikler var ki ta çocukluğumuzdan almış ve sonrası ilerleyen hayatımıza da bırakmak kavramını yaymış şair. İşte Bırak Bırak şiirinden bir bölüm. Bırak o kordonu dedin, bıraktım ve çıktım dünyaya. İlk zorluğu buyurdun, memeyi bırak dedin. Uzun emdimdi eminim. Köyü bırakıyoruz dediydi baban. Bıraktı hepinizi şehire. Saçını bırak dedi annen berberde. Her sabah zor olur her gün taraması başlarken ilkokula. Ne berberi unuttun ne o günü. O gün bugün saçın bir anlamı yok sende. Arada zülü filan desen de şiirde. Feneri yak gidelim mavilim. Sonra... Ne bileyim, onca hırgür. Anlamadım neler bıraktım ilk gençlik yıllarında. Okulu bırak diyen bir şeytan da olmuştu arada. Saymalı onu da. Sonra büyü dedin, büyüdük. Uza dedin, uzadık. Boylu boyunca. Elimi büktüğün yetmedi, belimi büktün. Bırak dedin basketi, bıraktım. Beş olması gereken yerde dört omur varmış. Niye eksik ben ne bileyim, sen taktın. Al bak, sana şiir dedin, onu beşinci omur diye taktım. İlk aşkımdı, nasıldı dersen, ilk fasıldı, asıldı. Bu şiirin başındaki süt gibiydi bırakması. Onu bırak dedin ya, ah ne zordu. Bir vapur iskelesinde turnikenin öbür yanı.

0: Yanında gözümü açtığımda elektroşok veriyorlardı eksiğimin yerine. Gençlik işte. Onu bırak, bunu bırak. Serseri misin, bırak diye diye bıraktıklarını dizemezsin. Ve selam, lale sümbül bağın, bırak, bırak. Bitmiyordu bu hayat. Kısa kestin bu bölümdeki yılları. Uzun bırakmıştın çünkü. Komple mistik ol dedi biri. Kimdi? Bir yer unuttum kendimi. Oysa hayattı bu. Buradaydı. Ben buradaydım. Yoktu yeri. Basitti yaşamak. Yaşarsın ve kemiklerini bırakırsın geri. Onca yıldan, onca bıraktıklarımdan sonra ben şimdi sana bırak beni. Bırak beni desem ve sen beni bırakırsan var ya, beni bırakırsan.
1: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.

Sevgili dinleyenlerimiz, Birhan Keskin'in hayatına, onun şiir anlayışına, onun şiirdeki olgunlaşma sürecine biraz odaklandık biz. Şimdi her şeyden önce size hayatından biraz bahsettim ama galiba şairler için en önemli şey o olgunlaşma süreci. Yani o yaşanmışlıkların bir şiir olarak derlenip toparlanıp bize ulaşması. Az evvel demiştim ya, hani sözlerimin sonunda onun söylediği bir şey vardı. Ben garip bir dönem yaşamıştım dedi ve o garip dönem içerisinde gençliğinde sanki sıradan insanlarla şairin algıları arasında bir fark olduğunu fark ediyorum diyor ve zannettiğim gibi hayatın dışından gelmiyordu bana gelen o sesler, tam tersine içinden geliyordu cümleleriyle dile getiriyor Keskin. Her ne kadar şiirin kapısını aralasa da ilk zamanlarda fazlaca ilgisinin olduğu da söylenemiyor Birhan Keskin'in şiiri. Çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi şiirin hayatta olan ilişkisini kavrayabilmesi için zamana ve elbette yaşanmışlıklara ihtiyacı var. Evet, diyor ki ilk üniversite yılım, değişiyorum, farklılaşmaya başlıyorum. Algılarımdaki genleşmeyi hissediyorum ve çok okuyorum tabii. İlk şiirim yayımlandığında henüz hepsi topu 8-10 şiir yazmış durumdaydım. Yani yayımlanma evresine kadar pek durak tanımıyordum demiş. Ve bu cümlelerde de şiire olan ilgisinin zamanla arttığını ifade ediyor şair. İşte o zamanla şiirin bahçesinde dolaşmaya başladığı süreye kadar yoğun bir hazırlık ve okuma sürecinden de geçmiş olduğunu yine öğreniyoruz onun bu sözlerinden. Şimdi şiirindeki duyarlılığı herhalde şu ana kadar okumuş olduğum galiba 4 şiir okudum sizlere. Onların tümünde izleyebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve bir taraftan ironi var, bazen alaycı yaklaşımları var. İşte bırak şiiri az evvelki hayatımızda ne kadar çok şeyi bıraktığımızı, geride bıraktığımızı bize anlattı. Annemizin önce memeyi bırak demesiyle başlayıp sonrasında sevgiliyi bırakmaya kadar giden bir süreci özetledi. Bir şiir, en zoru zaten bir şiir ama bir hayat, bir hayatı bir şiire sığdırabilmek meselesi. İşte İstanbul şiiri, bu bambaşka bir şiir. Bakalım buradaki duygu geçişi sizleri nereye götürecek? Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Yarı Trak, yarı buralı. Azıcık gidersin Haliç'te bir çekirdek aileyim. O siyah suya baka kalmış, su yağlı mı yağlı. Adamda bej kundura, kadın çarşafa dolanmış. Yüzlerinde kıra, kızların birini açık havada doğurmuşlar. Öbürü kapalı. Ben de sevgilim yan yana ışır, ılık kasabalar, köyler. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Bir yanım Haliç'te bir karabatak, bir yanım Samandıra'da saplı samanlı. Ben İstanbul'a çok benzerim sevgilim. Onca iştaha içinde onca keder, çın çın bin ses imkanı iken, sesin göbeğinden çatlayıp orada kaldığı yer. Sorunun sorulduğu yerim ben, cevabın alındığı yer. Bir yanım Erguvan, bir yanım gül ve laleler. Bir yanda serseri otlar, başıboş plastik çiçekler. Kök dal dolanmış duvarlarda birbirine koyu keder.

Gezmediğin yerlerin vardır mutlaka. Beklerim. Yeraltı mağaraları, bir ayağım geçmişte kalmış alamam, öbürü koduğun bahtınmış eline ayarlı. Sevgilim, kış düşmüş dünyaya içimden. Eve nasıl varayım? Bir kovuk, bir obruk oldum. Üstüm başım, yollar kapalı.

Sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet, Birhan Keskin'in o olağanüstü imgelerle dolu, ironiyle, duyguyla, insan dolu şiirin içinden şöylece bir yürüyerek geçtik. Kendi şiir anlayışını bakın nasıl tanımlıyor Türk Edebiyatı isimler sözlüğünde Birhan Keskin. Şiiri başlı başına bir sanat olarak kabul ettiğini söyleyelim öncelikle. Bunu lütfen biliniz ve ona göre şiir ne bir sıfatla nitelendirilebilir durumda ne de sıfat gibi kullanılarak bir nesne ya da kavramı niteleyebiliyor. Bildiğiniz üzere sesle, sözle, imgeyle, hikayelerle, ölümle, hayatla, aşkla, acıyla ve kendiyle uğraşan, durmadan kendi kuyusunu kazan biçare midir şair? Şair, evet, sürekli kendi kuyusunu daha derine doğru kazan, bakalım daha nerelere kadar iniyor bu kuyu diyendir bir şekilde ama kuyu her zaman aşağı doğru kazılmaz. Yukarı doğru da kazılır. Magmaya, aşağıya olduğu kadar semaya, göğün katlarına doğru da çınlar şair. Şairi sözün bilindik anlamıyla kendi kuyusunu kazan biri olarak, bir biçare olarak görmem. Öyle görenler de son derece yanılırlar.

nedir? Benim kendimi, dünyayı, insanı, yeryüzünü sevme biçimimdir diyor Birhan Keskin. Sevgili dinleyenlerimiz, Sefa Aktan'a teşekkür ederiz. Bu güzel yayında benimle arkadaşlık ettiği için teknisyenimiz ve ben Yasemin Pamukçu, Arka Bahçe şiiriyle sizlere veda ediyorum Birhan Keskin'in. Önümüzdeki hafta tekrar şiirle, şarkıyla, güfteyle arkadaşlığımız devam edecek şiir perisinde. Birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız. Kim karar verebilir birine dokunan taş ve su hakkında? Kimin kimi ayakta tuttuğuna ve günün aslında kumdan, tuzdan ve ışıktan oluşmadığına? Boşlukları doldurduğumuzda belirecek hayatın anlamı, taşı ve suyu doğru yorumladığımızda bir yarı öbür yarıyı anlayacak. Olgunluk bize yaban meyvesi gibidir. Gevşek ağızlarımıza dokunan zehir. Kim sana verdiklerimi, senden aldıklarımı çözebilir? Birbirine dolanan hayaller yumağıdır hayatımız. Hayalleri dik tutmak gerekir. Ben yumuşak tuşlarına basacağım hayatın. Sen çatıyı kur. Sırları soracağım ben. Sen hayatın anlamını ara. Yazın yönünü değiştireceğim ben. Sen yolculuğa çık. Ben arka bahçeyi özleyeceğim. Sen inat et.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York'ta birçok ikili görüşmesi vardı. Soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem salonun dışında hem de kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Çok sayıda ülkenin temsilcisi konuşma sırasında salonu terk etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği katil Netanyahu konuşmasını boş alan salonda sürdürdü. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle her büyükbaş hayvanın dijital bir kimliğinin olacağını açıkladı. Sağlık kayıtları, aşıları ve hareketleri doğumdan itibaren güvenli biçimde takip edilecek dedi. Yumaklı, Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi. İletişim Başkanlığı da asılsız içerikleri yayanlar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davanın 87. duruşması görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık avukat Süleyman Atik, tutuklu yargılanan Fatih Keleş'le olan rüşvet anı anlattı. Tutuksuz sanıklardan Burak Karakuş ise kendisine şirket kurulduğunu belirterek Medya AŞ'den 67 milyon liralık ihale aldığını ama kendisine aylık 100 bin lira karşılığında sadece kaşe ve imza yaptırıldığını söyledi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde bugün Bolu Abant'ta çalışma kampına giriyor. 3 gün sürecek kampta meclis çalışmaları, belediyelerdeki son istifalar ve kurultay süreci ele alınacak. Kampta CHP'nin yeni dönem yol haritası belirlenecek. İstanbul'da sermaye piyasası kanunu muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Masak fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu'daki Aramco tesislerine füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan ise Taif ve Yenbu'ya yönelen 6 balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi penceresinden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar hem ülkemizin ekonomisine hem de küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta Perşembe günleri bu konuyu konuşuyoruz programımızda sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere çift 090-312-463-3419 ve çift 090-312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: çok programımıza. Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Çok yoğun bir gündem var. Diplomasi gündemi evet. De ön planda ilk sıralarda yer alıyor. Ve bu yoğun gündemin ekonomi dünyasına da yansımaları var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 81. Genel Kurulu'nu konuşuyoruz. Bu genel kurul toplantıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı. Dakikalar önce yurda döndü, İstanbul'a döndü ve genel kurulda da o genel kurula hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genelde bu konuşmanın siyasi yönünü, diplomasi yönünü ön plana çıkardık şimdiye kadar ama bu konuşmanın bir de hem konuşmanın hem ziyaretin bir ekonomik yönü, ağırlığı var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir hitabı olduğunu biliyoruz. Ve tabii burada öncelikli olarak şunu ifade edeyim. Heyette ekonomi ağırlıklı bakanların olduğunu görmek mümkün. Dolayısıyla bu ekonomi ağırlıklı bakanların olması ABD, diğer ülkeler ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülebilmesi, geliştirilebilmesi açısından da önemli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji Bakanı, Sanayi Bakanı New York'taydı Sayın Erdoğan'la birlikte. Dolayısıyla işte Amerikan Ticaret Odası ile ABD Türkiye İş Konseyi ile yapılan etkinlikler, toplantılar, bunun yanında işte Türk evinde DEİK ve TAEK'in yatırımcı toplantıları ve ABD'li iş adamları, CEO'ların katılımları gerçekten de önemli bir durum olarak ifade edilebilir.
0: Bu genel kurulda ilk gün salona hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşmada ekonomiye dair hangi başlıklar vardı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ekonomi konuşmada vardı ancak satır aralarında olduğunu görüyoruz. Bir takım ilkeler saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ilkelerden dördüncüsü derinleşen gelir adaletsizliğine yeni bir paradigma çağrısıydı. İşte yol olarak da ortak kalkınmayı ve bağlantısallığı gösterdi. Yollarla, ticaretle, enerji hatlarıyla toplumların birbirlerine bağlanarak gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Tabii beşinci ilke teknolojiyle ilgiliydi. Özellikle dünyada küresel ölçekte teknokutuplaşma ve dijital hegemonya söz konusu olduğu ve bu çerçevede teknolojiye sahip olan ülkelerin ve sahip olmayan ülkeler olduğu ve aralarında derin bir uçurumun olduğunu da ifade etti. Bunun yanında somut ekonomik başlıkların da öne çıktığını görüyoruz. İşte Irak'la Kalkınma Yolu Projesi, Karadeniz'de seyri sefer emniyeti ve gıda güvenliği, ticari gemilere yapılan saldırılar, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi. Tabii bir de gıda israfı

0: Seyri sefer serbestisi, gıda güvenliği, iklim finansmanı ve her birinin de Türkiye'ye doğrudan bir maliyet kanalı var. Enerji faturası, tahıl fiyatı ve karbon maliyeti çerçevesinde değerlendirebiliriz.
1: Hürmüz Boğazı vurgusu neden bu kadar önemli hocam? Bir de petrol fiyatlarına baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya şu an için?
0: Tabii yani Hürmüz Boğazı gerçekten de kritik bir yer. Dünya petrolünün ve doğalgazın %20'sinin o bölgeden sevkiyatını yapıldığını biliyoruz. Şu anda orada sıkıntı var. Tabii hazır New York'a, Birleşmiş Milletler'e gelen Körfez ülkelerinin liderlerini bulmuşken Trump onlarla bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Tabii bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin de Trump'ın bir takım ifadeleri kullandığını biliyorsunuz orada 3 Kasım'da bir ara seçim var. O ara seçimden önce ya da sonra bu işin netleşeceği ve Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği ifade ediliyor. Ve rahat bir şekilde petrol akışının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Hatta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de görüşme durumu veya diyalog kurma durumu söz konusu idi ama gerçekleşmedi. Bu haber bile Brent petrol varil fiyatının 100 doların altına ve Türkiye'de de motorun fiyatının 100 TL'nin altına düşmesine sebep oldu. Ama şu anda tabii rakama baktığımız takdirde yine 105 dolarlara Brent petrol varil fiyatının çıktığını görüyoruz.
1: Öyle mi? Yani dün
0: Tabii
1: 100 doların altındaydı, bugün yine
0: yükseldi.
1: yükseldi o
0: Tabii
1: zaman.
0: yükseldi.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Tabii bu savaşın, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşının gelinen durumun dünya ekonomisine ve Türk ekonomisine de bir maliyeti oldu. Bunu da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu maliyete baktığımızda ne görüyoruz? Tam tersi taraftan bakarsak, savaşın fırsat yarattığı durumlar, başlıklar da oldu mu hocam? Nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: Sayın Erdoğan bu ABD'deki temaslarında buna ilişkin de bir takım cümleler sarf etti. Eğer savaş olmasaydı 2026 yılında enflasyon rakamının %20'ler civarında olacağını ifade etti ve enflasyonun düşeceğini söyledi. Ama şu anda orta vadeli programda da açıklandığı üzere bu enflasyon beklentisinin yıl sonu itibariyle %28 olacağı bilgisi hakim. Şimdi bu çerçevede en bariz bize maliyeti bu savaşın enflasyon. Ki enflasyon da tabii tüm ekonomiyi, toplumu olumsuz etkileyen bir unsur olarak değerlendirebiliriz. Burada %5-6 puanlık bir şey var. Enflasyon etkisi var. Dolayısıyla en bariz savaşın bize etkisi bu. Bunun yanında bütçe açısından değerlendirme yaptığımız takdirde bu eşel mobil sisteminin uygulanması ile en somut olarak ÖTV ve KDV'den feragat edildiğini görüyoruz. Bu da bütçeye ciddi anlamda bir yük getireceği ifade ediliyor. Ki yıl sonu itibariyle hem KDV hem de ÖTV'den feragat edeceğimiz tutar ortalama 600 milyar TL civarında hesaplanmıştı. Tabii fırsatta olabilir mi bu savaşın? Evet. Yani Türkiye güçlü bir ülke. Özellikle müteahhitlik alanında güçlü bir ülke. Ciddi yatırımcılarımız var. Ve o bölgede yıkılan enerji hatları var. O enerji hatlarının tamiri açısından, tekrar eski seviyesine gelme açısından, Türkiye açısından, müteahhitlik sektörü açısından ciddi bir yatırım alanı olarak değerlendirebiliriz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ticari ilişkileri. Bu ilişkilerde bir 100 milyar dolar hedefi var. Türkiye böyle bir hedef koyuyor. Bu hedef ne kadar ulaşılabilir bir hedef hocam?
0: Tabii Sayın Erdoğan'ın verdiği rakamlarla ifade edecek olursak ikili ticaret son 10 yılda ikiye katlanmış durumda. 2025'te 38 milyar doları aştı. Tabii bu yılın ilk 8 ayına baktığımız takdirde 28 milyar dolar, yıl sonunda da 40 milyar dolar toplam ticaret hacmi olarak değerlendiriliyor. Bunun içerisinde ithalat ve ihracat rakamları da söz konusu. Tabii Sayın Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşma hedefinin olduğu ifade edildi. Buna ilişkin bir çabanın, gayretin sarf edildiği ifade edildi. Bu mümkün mü? Evet, mümkün.

0: Ya zaten yıllık %7,2'lik bir artış söz konusu ve yıllık %7,2'lik bir artış söz konusu iken böyle bir projeksiyon yaparsak 2039 yılında 100 milyar dolara nedir ulaşmış oluyoruz. Tabii hedefe ilişkin bir tarih yok. Sadece iki ülke arasında bir niyet beyanı var. Dolayısıyla taahhüt olmadığı için o dönem içerisinde gerçekleşme durumu söz konusu olabilir. Zaten son 10 yılda çok ciddi anlamda bir artış olmuş.
1: Peki iki ülke arasındaki ticaret hacmini hangi kalemler büyütüyor? Bir de bu son ziyarette bir Boeing satışı alışı oldu, anlaşma oldu. Bu tabloda, bu ticaret hacmi tablosunda nerede duruyor?
0: Tabii baktığımız zaman ABD'nin bugün özellikle LNG ticaret tedariki açısından önemli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz ve Türkiye'de ABD'den LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor. Dolayısıyla nedir? Tedariki alternatifli hale getiriyor, farklılaştırıyor ve bu şekilde arz güvenliğini de aslında Türkiye sağlamış oluyor. Ya bunun yanında havacılıkta, nükleer enerjide de Türkiye'nin ABD ile işbirliği içerisinde olduğunu söylüyoruz. Tabii özellikle LNG, uçak, nükleer teknolojinin ABD'den ithali çerçevesinde bir değerlendirme yapacak olursak ve 100 milyar dolarlık bir hedefi de belirleyeceksek o zaman böyle bir durumda bu dış ticarette Türkiye aleyhine bir denge söz konusu aleyhine olumsuz bir durum olacağını söylemek mümkün. Çünkü böyle bir durumda ciddi anlamda bir ABD lehine Türkiye aleyhine dış ticaret açığının olacağını söylemek mümkün. Özellikle şu anda Boeing anlaşması yapıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında 150 dar gövdeli uçak için işte ilk etapta 100 ardından 50 uçak şeklinde. Tabii her uçağın işte 100-130 milyon dolar arasında olacağını ifade edersek ortalama 150 uçağın bir 15-20 milyar dolar civarında olacağını söyleyebiliriz. Ve böyle bir durumda da teslimatlar yapıldığı takdirde her yıla ilişkin ABD lehine 1-2 milyar dolarlık ticaret demektir. Dolayısıyla bu da nedir? Tamam, ticaret hacmini artırıyor ama nedir? Türkiye aleyhine bir dış ticaret açığının oluştuğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla cari denge için aslında burada anlamlı olan Türkiye ile ABD arasındaki net denge ne yönde gelişiyor ona bakmamız lazım.
1: Bu seyahatte, bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılarla da bir araya geldi. Yatırımcılara vergi teşviklerini anlattı. Bu vergi teşvikleri ne anlama geliyor hocam?
0: Tabii Sayın Erdoğan yatırım yapanlar için kurumlar vergisinin %25'ten %12,5'a indiğini söyledi. Transit ticaret kazançlarının vergiden muaf tutulduğunu ifade etti ve yatırımcılara operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin çağrısı yaptı. Evet, buna ilişkin olarak gerçekten de Türkiye'de bir düzenleme yapıldı. 7582 sayılı kanun ile Haziran ayında yürürlüğe girdi. Tabii özellikle burada transit ticaret önemli. Kazancın %75, %95'ini matrahtan indirebiliyorsunuz. Ama İstanbul'da biliyorsunuz bir İstanbul Finans Merkezi var. Eğer orada yatırım yaparsanız, bu transit ticaret yaparsanız, nitelikli eleman çalıştırırsanız orada herhangi bir vergi yok. Dolayısıyla vergi avantajı ile karşı karşıyasınız. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı özellikle ABD'deki yatırımcıların Türkiye'ye gelerek o İstanbul Finans Merkezi'ni kullanarak oradan yöneterek nedir ticari işlemler yapabileceği ve oranın bir üs haline getirilmesini arzu etmiştir, istemiştir.
1: Bir de dijital hizmet vergisi konusu başlığı var. Bu nasıl anlatılabilir, nasıl tanımlanabilir ve bu vergi konusunda orada yatırımcılarla o toplantıda neler konuşuldu?
0: Evet, oradaki ABD'deki toplantılarda ABD'li uluslararası firmaların bu dijital hizmet vergisini de gündeme getirdiğini görüyoruz. Aslında bu yeni bir olay değil. Daha önce 2025'te Trump'ın da dile getirdiği bir konuydu. İşte bazı ülkeler bizim

0: firmaların aleyhinde vergi yükümlülükleri getiriyor. En bariz de bu dijital hizmet vergisi. Onlara işte ek ticaret gümrük vergisi, ek ticaret ticari tarife uygulayacağız şeklinde bir takım ifadeleri vardı. Ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın daha önceki görüşmelerinde bu konuda gündeme gelmişti. Ve şu anda toplantılarda bu da net bir şekilde gündeme geldi. Tabii özellikle bu dijital hizmet vergisine muhatap olan bu dijital şeyler var. ABD'li uluslararası firmalar, işte sosyal medya, YouTube tarzı şeyler. Onlar tabii bu vergiyi ödemek istemiyorlar. Veya daha düşük ödemek istiyorlar. Sayın Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'ye gittikleri zaman buna ilişkin çalışma yapılabileceğini, %2,5'a çekilebileceğini ifade etti. Daha düşüğü için de tabii meclisin düzenleme yapması gerekiyor. Bu %2,5'luk oran Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olan bir durum. O açıdan şu anda ona ilişkin de talep var. Muhtemelen herhalde bu yılda bu yıl o talep gerçekleşirse bir oran indirimine gidileceği öngörülüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde iş dünyasına ekonomi programını da anlattı. Son durumu anlattı ve rakamları da paylaştı. Bu bilgilendirmeden hangi başlıkları çıkarabiliriz?
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önce programın dört ayağını saydı. Fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm şeklinde. Kapalı toplumda da, toplantıda da dezenflasyona bağlılığın süreceğini, para ve maliye politikalarında kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade etti. Ve özellikle bir takım rakamlar verdi. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının işte %3,1 olacağını, bazı ülkelerde bunun çok yüksek olduğunu, iki katı olduğunu ifade etti. Kamu borcu milli gelirin %22'sinin altında olduğunu, gerçekten sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'nin iyi bir pozisyonda olduğunu ama bazı ülkelerde bu oranın çok yüksek, %80'lere kadar çıktığını, dolayısıyla Türkiye bu noktalarda iyi bir şekilde süreci yönettiğini ve yatırımcıların Türkiye'ye geldikleri takdirde güvenilir bir pozisyonda ekonomide iş yapma imkanlarının olacağını ifade etti.
1: Peki piyasa bütün bu açıklamalara, bu dezenflasyon güvencesine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mali disiplin mesajına nasıl tepki verdi, veriyor?
0: Evet, önce dezenflasyon güvencesine yani tahvil faizine bakalım. Bu sabah tahvil faizine baktığımız takdirde 2 yıllık tahvil faizinin %39,7 civarında olduğunu görüyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentisi de %28 olduğuna göre yani ortalama %9 civarında bir reel faiz ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla sıkı para politikası şu anda fiyatlanmış durumda. Ama petrol tabii 100 doların üzerine çıktıkça dolayısıyla dezenflasyon Hürmüz'e bağımlı kalacak. Onu da net bir şekilde ortaya koymak lazım. Evet, Sayın Şimşek mali disipline gerçekten önem veriyor. Tabii buna ilişkin olarak da dezenflasyon süreci için her türlü gayreti sarf ediyor. Özellikle konut projeleri ve kırılganlıkları azaltan adımlar dikkate alındığında seçim ekonomisi için atılacak çok fazla adım kalmadığını söylediği ifade ediliyor. Tabii buna baktığımız takdirde aslında şu var, mali disiplin güvencesi veriyor. Yani seçim öncesi gevşeme yok diyor Sayın Şimşek. Eğer temkinli okuma yaparsak, zaten şu anda seçim harcaması yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Yani konut kapsamında yapılıyor. İşte sosyal konut üretimi, işte o konutların sosyal anlamda uygun kiraya verilmesi, bunlar tamamen nedir? Bu mali disiplin içerisinde yapılan işlemler. O açıdan eğer bunlar seçim çerçevesinde yapılmışsa, zaten bütçe içerisinde yapıldığı için hiçbir problem olmadığını görüyoruz. Aksi halde bu sürece ilişkin olarak, dezenflasyon sürecine ilişkin olarak takip edeceğimiz unsur tahvil faizindeki gelişim. Eğer tahvil faizinde bir yükseliş söz konusu.

0: konusu olursa bu piyasalara farklı bir sinyal vermiş olacak.
1: Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Amerikalı şirketlere 5 büyük dönüşümden bahsetti. Nedir bu 5 büyük dönüşüm ve tabii ikna edici bir tez oldu mu iş adamları açısından?
0: Evet, tabii bölgede çatışmalar geride kaldığında bölgenin hızlı bir şekilde dönüşüme uğrayacağını Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ve bunu da 5 başlıkta ortaya koydu. Birincisine baktığımız takdirde tedarik zincirleri açısından tabii Türkiye, özellikle pandemide de bunu net bir şekilde gördük. Türkiye gerçekten önemli bir tedarik zinciri olma noktasında önemli bir ülke. Şirket artık en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Çin'deki bu tedarik zinciri koptuğu zaman işte bir sürü aksamalar oldu. Fiyatlar ciddi anlamda arttı. İşte ne arzı karşılayamadınız, arz ortaya çıkmadı. Böyle bir durumda da o zaman yeni tedarik zincirlerinin oluşması noktasında işte bir takım görüşler ortaya çıktı. Bu noktada Türkiye önemli bir ülke olarak değerlendiriliyor. Türkiye tabii Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Ağı'yla da bu arayışın doğal bir adresi olduğunu görüyoruz ve Sayın Erdoğan da bunu ifade etti. İkincisi enerji güzergahları. Baktığımız takdirde Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan TANAP'ı görüyoruz. İran'dan, Rusya'dan işte enerji doğalgaz hatlarının geldiğini görüyoruz. İşte Körfez'den, Suudi Arabistan'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz veya petrol hatlarının getirilmesine ilişkin bir takım projeler veya işte öneriler olduğunu görüyoruz. Sonuçta burada ortak nokta ne? Türkiye.
1: Evet.
0: Ve enerji nakil hatları için Türkiye'nin uygun olduğu değerlendiriliyor.
1: Evet.
0: Bir diğeri ticaret koridorları açısından tarihi İpek yolunun geçtiği nokta da Anadolu'dur, Türkiye'dir. Orta koridor ile kalkınma yolu Türkiye'de kesişiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu açıdan da önemli bir yer. Dördüncü olarak da bölgedeki yeniden imar ve Türk müteahhitlerinin bu konudaki becerileri olduğunu ve ciddi anlamda o bölgeye katkı sağlayabileceğini ifade etti. Beşinci olarak da savunma ve ileri teknoloji alanında işte bir dönüşüm olduğu ve bu noktada Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu ve birlikte çalışabileceğini de söyledi.
1: Evet, böyle bir tezden bahsetti ve de ikna edici oldu
0: Tabii,
1: diyorsunuz.
0: yani ABD şirketleri için gerçekten ikna edici oldu. Yani Türkiye bu noktalarda önemli bir ülke.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla nedir? Oradaki şirketlerin de muhtemelen ikna olma durum söz konusu. Tabii şunu da ifade edelim. Yani tamam, Türkiye Gümrük Birliği'ne tabi, Avrupa Birliği. AB üye değil ama Gümrük Birliği içerisinde. Onun da sınırları var. Hizmetleri, tarımı ve kamu alanlarını bu Gümrük Birliği kapsamıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bir takım sıkıntılar var, sınırlamalar var. O çerçevede hareket edilmesi gerekiyor. Aslında 1995'te yürürlüğe giren o Gümrük Birliği'nde eğer tüm bu sınırlıklar ortadan kalkmış olsaydı Türkiye'nin pozisyonu daha farklı olmuş olacaktı tabii.
1: Türkiye hem ekonomik ortamı hem de tezlerini anlattı. Ama tabii Amerikalı şirketlerin de talepleri vardı, mesajları vardı. Onlara baktığımızda neler görüyoruz?
0: Tabii en dikkat çekici talep Ford'dan geldi. Yani Türkiye'de işte araba, otomobil üretiyor. Ford işte Avrupa Birliği'ne daha rahat araba satabilmesi için Made in Europe damgasının basılması istiyor.
1: Evet.
0: Yani Avrupa malı
1: evet.
0: şeklinde. Niye? Çünkü eğer o yapılırsa o çerçevede o zaman ne olacak? Daha rahat bir şekilde Avrupa'da hareket etmiş olacak. Daha rahat bir şekilde nedir? Malını satmış olacak. Tabii bunun için de Sayın Erdoğan'dan nedir? Siyasi talep istiyor. Çünkü siyasi talep olmadan Avrupa'da Made in Europe damgasının basılması mümkün değil. Yani siz arabayı Kocaeli'de üreteceksiniz, Avrupa'da satacaksınız. Satabilmeniz için de bu şartların ne olması gerekiyor? Gerçekleşmiş olması gerekiyor. Aksi halde gümrük birliği çerçevesinde sıkıntılar yaşanabilir. Tabii bunun yanında işte

0: Bazı firmaların işte ödeme sistemleri noktasında Türkiye'de yatırımları artırmaya çalıştıklarını, işte Türk savunma sanayi ile işbirliği içerisinde olmak istediklerini, Türkiye'de daha fazla araştırma, geliştirme faaliyeti yapmak istediklerini, kritik minerallerle işbirliği çalışması yapmak istediklerini ifade ettiler. O açıdan yani basına da yansıdığı kadarıyla bu ABD'deki iş adamları ile Türk heyetinin yapmış olduğu görüşmelerin gerçekten de verimli olduğunu söylemek mümkün.
1: Amerika Birleşik Devletleri Exim Bankı ile ilgili bazı bilgiler yansıdı hocam. Bunlara baktığımızda neler görüyoruz?
0: Tabii stratejik açıdan en önemli bilgi de bu. Çünkü ABD, Amerikan Exim Bank'ın kullanılmamış bir 115 milyar dolarlık kaynağı var. Şimdi Türk ve ABD'li şirketlerin üçüncü ülkelerdeki projelere ortak girmesi değerlendiriliyor. Eğer ortak girme durumları söz konusu olur ise bu Amerikan Exim Bank'taki bu kaynağın kullanılma durumu söz konusu. Ve özellikle de bölgedeki yeniden imar, Suriye olsun, Körfez olsun, yeniden imar durumu söz konusu olduğu takdirde ve bu kaynak Türk müteahhitler tarafından kullanıldığı takdirde Türkiye açısından da büyük bir kazanç olacağını değerlendirebiliriz.
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri deyince ön plana çıkan konu başlıkları F-35'ler, katsa yaptırımları, bunlar konusunda bir gelişme var mı? Bir de savunma sanayinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlar var. Savunma sanayi bu ziyarette, bu seyahatte ne kadar ön plana çıktı, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin çarpıcı bir rakam da verdi. Savunma ihracatı 20 yıl önce yılda 248 milyon dolardı. Ama bugün 10 milyar dolar. Yani korkunç bir artış, değil mi? Yani 248 milyondan nedir? 10 milyar dolara çıkmış oluyorsunuz. Aslında bu Türkiye'nin geldiği noktayı da ifade etmek mümkün. Ve savunma sanayi alanında Türkiye'nin önemli açılımlar yaptığını görüyoruz. Tabii Türk firmaları ABD'de yatırım yapabilecek seviyeye de gelmiş. Bunu da net bir şekilde söylemek mümkün. Şimdi 10 milyar dolar 2025'te 270 milyar doları aşan toplam mal ihracatımızın yaklaşık %4'ü. Artış etkileyici ama henüz makro dönüştürücü değil. Asıl kazanç teknoloji ve katma değerde ve buna ilişkin de çalışmalar ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor. O ve F-35 ve katsaya ilişkin herhangi bir gelişme söz konusu olmadı. Tabii bunlar tamamen siyasi, stratejik konular. Erdoğan ile Trump bu konuya ilişkin olarak işte herhangi bir görüşme yapmadı. Sadece yemekte nedir? Kısa bir sohbet oldu. ABD Büyükelçisi'nin bu konuya ilişkin çalışma yaptığını ifade etti. Muhtemelen eğer kongrede herhangi bir engelleme olmazsa bunun da çözülebileceğini ifade edebiliriz. Tabi burada özellikle savunma projelerinde motor tedariki ve ihracat lisanslarının önemli konu olduğu ve ilişkilerin kilit halkasının da bu iki konu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Kasım ayında Türkiye'de Antalya'da önemli bir zirve var. COP31 zirvesi. Bu COP31 de gündeme geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. İklim konusunda hangi mesajlar verildi? Tabii bu verilen mesajların ekonomiye etkileri, ekonomiyle bağlantısı nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, COP31 gerçekten de ya özellikle çevresel ekonomi açısından önemli bir durum olarak değerlendirebiliriz. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu zirve 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak. Tabii Bakü'de yapıldı daha önce. Gittiğim zaman yani muhteşem binalarda yapılmış. Onu net bir şekilde Bakü'de gördüm. Türkiye'de bayağı geniş bir heyetle katılmıştı. Dolayısıyla verimli bir toplantı olduğunu gördük. Şimdi Türkiye'de yapılacak. Yani Türkiye açısından da önemli.
1: Türkiye'nin turizm başkentinde
0: Tabii,
1: yapılacak hem de
0: tabii,
1: bu
0: tabii
1: toplantı.
0: önemli
1: Antalya'da
0: bir durum.
1: yapılması da önemli.
0: Tabii Türkiye zirveyi uygulama kopu olarak kurguluyor.

Elektrifikasyon ve sıfır atıkta 2035'e uzanan yeni hedefler tabi açıklandı. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana mesajı şuydu. Bu COP31 ile ilgili olarak finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlik sürerken bütün ülkelerden aynı hızda ilerlemesini beklemek gerçekçi değil. Şimdi baktığımız zaman küresel ölçekte ülkelerin finansman durumlarına, teknoloji gelişmelerine gerçekten farklı ülkeler. Şimdi siz her ülkede diyeceksiniz ki ya iklim değişikliği

0: mümkün mü? Mümkün değil. Yani çok fakir olan ülke var, zengin olan ülke var. Veya bu iklim değişikliğine inanmayan ülke var. Trump mesela inanmıyor. İnanmıyor. Ya dolayısıyla burada hızların aynı olmadığını ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Tabii bu mesajın ekonomiyle doğrudan ilgisi de var. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 2026 başından faaliyete geçtiğini ve bu çerçevede çelik, çimento, alüminyum ve gübre ihracatçılarımız bu maliyeti ödediğini görüyoruz. Dolayısıyla adil geçiş söylemi aynı zamanda bir müzakere pozisyonu olarak ifade edilebilir. Aslında burada sorun şu. Biz karbon bedelini Brüksel'e mi ödeyeceğiz? Kendi merkezi yönetim bütçemize mi ödeyeceğiz? Bunu da iklim kanunu ile kurulan emisyon ticaret sisteminin hızı belirleyecek. Ve bu hıza göre ya Brüksel'e ödeyeceğiz ya da Türkiye'deki merkezi yönetim bütçesine ödeyeceğiz.
1: Tabii bu seyahatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları da oldu. Ermenistan ve Ukrayna ile yapılan görüşmelere baktığımızda ekonomik bir boyutu olduğunu söyleyebilir miyiz bu temasların?
0: Evet, Zelenski ile yapılan görüşme tamamen Karadeniz'deki seyri seferlere ilişkin problemler ve tahıl akışı açısından önemliydi. Çünkü son dönem problemler var. Ama Ermenistan artık nedir? Bir normalleşme döneminde. Paşinyan artık Türkiye'ye çok yakın. Azerbaycan ile aralarındaki problemleri çözmüş pozisyonda. Ve artık şu anda Ermenistan-Türkiye sınırında bir kapı açılacak. Ve Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin gelişimi sağlanacak. Ve özellikle Doğu bölgesindeki o sınırdaki illerimize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. O açıdan ABD'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan'ın görüşmesi bu noktada önem arz ediyordu. Hem Türkiye açısından hem de Ermenistan açısından önemli bir görüş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bu zirveyi hocam şöyle bir cümleyle özetlerseniz öyle bitirelim. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani New York'ta vitrin çok parlaktı. Tabii asıl mesele o vitrinin arkasındaki rakamlar. Hedeflere tarih, teşviklere güvence, ticarete denge eklendiğinde bu ziyaret gerçek bir ekonomik kazanıma dönüşecektir.
1: Evet, bu güzel mesajla bitirelim bugünkü programımızı. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: de teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra yine ekonomi penceresi de görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir. S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz. Çünkü çam başka, cam başka bir şeydir. Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler bu şekilde konuşmaktan vazgeçilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi, aynı yaştaki, hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül Perşembe. Bizler sevgili Barış Sağlam'la birlikte, ben Mahmut Gürer, Ankara stüdyolarımızdan Gündem Enerji'de bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin aktarılmasını sağlayacak. Bizlere soru, öneri ve aklınıza ne gelirse iletebilirsiniz. Çift 0-93-12-463-34-19 ve çift 0-93-12-463-34-21 numaralı telefonlardan. Ayrıca bizleri yine radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da dijital araçlarla sizlere konuk olmamızı sağlayabilirsiniz. Barış, yoğun haftayı geride bırakıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bir yandan Trump'ın değişik açıklamaları, bir yandan İran tarafından gelen açıklamalar derken oldukça ilginç bir hafta oldu. Biz de bu kapsamda petrolün yeniden 100 dolar sınırında olmasını ve özellikle Katar'daki LNG altyapısında yaşanan sorunlarla birlikte Avrupa'nın gaz serüveninin, gaz sıkıntısının yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Yine pompaya da yansıyan var. Küresel dizel piyasasında arz sıkışıklığı çok evet, ciddi seviyelere geldi ve 2027'ye kadar sürebileceği konuşuluyor. Bu da bir yandan fiyatların yukarı yönlü hareketini beraberinde getirebilir. İşte biz de sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü Program Partnerim, tüm bu gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkilediğini konuşacağız ve farklı konularda var. Evet. Onlara da işte yenilenebilir enerjinin bu süreç içerisindeki yeri, Türkiye'nin LNG'de attığı adımlar, depolamalar ve özellikle Hürmüz'deki son durumu da ele almaya gayret göstereceğiz. Ama petrolü konuşmak lazım galiba. Çünkü dizginlenemeyen saçma bir yaklaşım içerisinde bir yukarı bir aşağı oynuyor. Bu sabah izleme fırsatı buldum. İşte İran Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Bir yandan Dışişleri Bakanı'yla Amerikan heyeti görüşmeler yaptı. Bu birazcık ateşi aldı gibi ama açıklamalar da tam tersi yönde görünüyor. Yani açıklamaların tam tersi yönde bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz sanırım piyasada.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı gerçekten sıkıntıda. Daha geçtiğimiz günlerde İran Hürmüz Boğazı'nı bir hafta serbest bırakacağını, geçişleri serbest bırakacağını söylemişti. Birkaç tane bunun içinde kural açıkladı ama buna rağmen fiyatlar bugün de son derece hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Ani çalkantılı bir süreç, dalgalı bir süreç izliyor. Şimdi piyasa biraz rahatladı gibi diye düşünüyoruz. Ardından mutlaka bir açıklama geliyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. 95'in altına düşürmemeye çalışıyorlar gibi bir algı var bende. Nereden diye sorarsanız son günlerdeki, özellikle son 3 aydaki dalgalanmalarına bakmamız son derece mantıklı olur bu çıkarımı yapmak adına. Şimdi Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattını yeniden işletmeye aldı. İran'da belirli koşullar altında Hürmüz'ü yeniden açabileceğini açıkladı. Şimdi 100 doların altında 98 seviyelerine geriledi. Ama bugün 106-105 civarlarında seyrediyor. Şimdi petrol fiyatının düşmesi krizin bittiği anlamına gelmiyor artık.
0: Evet.
1: Bu da çok çok önemli. Neden? Çünkü Hürmüz tamamen normale dönecek mi sorusu var. Asla bir daha dönmeyecek gibi bir algı var. Yani asladan kastımız yüzyıllar boyunu kastetmiyoruz. Yani önümüzdeki 5 yıl burada belirli oranda güvenlik sorunlarının olması bekleniyor. Tanker trafiği ne zaman normale dönecek? Serbest bıraktığını açıklıyor ama tankerler geçerken bombalanabiliyor.
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir problem. Bölgede yeni bir saldırı veya gerilim yaşanacak mı? Yani şimdi İran'la barış anlaşması oldu. Bir hafta sürmedi. Hatta şeye girmedi, yürürlüğe girmedi. Ne olacak? Ve burada bir güven havası oluşacak mı? Bu gerçekten büyük bir problem. Şimdi artık sadece fiyatlar varillere bağlı değil. Eskiden ne kadar varil üretiyorsanız fiyatlar ona göre şekilleniyor.
0: Düşüyordu. Hatta OPEC, Amerika Birleşik Devletleri ricada bulunuyordu. Ya şu üretimi bir arttır diye.
1: Şimdi diplomasi masasına da bakmamız gerekiyor artık. Ve bir açıklama geliyor. Petrol düşüyor. Bir saldırı haberi geliyor. Aniden yükseliyor. Tüm bu süreçte artık petrol piyasalarının belirli bir oranda bu seviyelerde, yani bu fiyat seviyelerinde kalacağını öngörebiliriz. Peki yani Hürmüz açıldı.
0: Yani şöyle bir Barış, yani 95-115 aralığında böyle bir 20 dolar

0: dolarlık marş koyarak krizi dönemi artık bu şekilde piyasalar buna alıştı mı?
1: Yani tam bir marj vermesek iyi olur. Çünkü dinamikler her zaman değişebilir. Ama belirli bir süre boyunca petrol fiyatlarının buradan seyredeceği ve bu seyir esnasında Arap ülkelerinin mümkün olduğunca bundan faydalanmamasının ve İran'ın, Orta Doğu'daki ülkelerin diyelim, bundan mümkün olduğunca faydalanmaması gerektiği noktasında bir anlaşma var gördüğüm kadarıyla.
0: Adı konulmasa da diyorsun.
1: Adı konulmasa da, kapalı kapılar ardında böyle bir net bir şey olmasa da etkileri bunu gösteriyor en azından. Yani karar demeyelim de etkileri böyle devam eden bir süreç var. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Hürmüz yeniden açılsa petrol fiyatları eskiye döner mi diye bir soru gelebilir akla. Hayır, gelmez. Çünkü altyapıya verilen zarar, tanker sigorta maliyetleri, bu çok çok önemli.
0: Kuşkusuz.
1: Navlun ve stokların seviyesi bir süre daha fiyatları yukarı yönlü tutmaya yardımcı olacak. Orta Doğu'da da zaten çatışma ne yazık ki hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekti. Bu da çok önemli. Peki İlerleyen dönemlerde petrol fiyatının seyri nasıl olur diye baktığımızda, biraz önce söyledik, petrol fiyatının seyri aşağı doğru düşmemesi noktasında özellikle bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın mümkün olabildiğince ihracatlarından maksimum getirileri elde etmesi konusunda bir, anladığım kadarıyla, taktik var. Strateji nereye dayanıyor bilmiyorum ama taktik bu şekilde ilerliyor.
0: Mesela Zelenski'nin açıklamaları çok ilginçti BM Genel Kurulu sürecinde yaptığı ikili görüşmelerde. Diyor ki Rusya'nın, diyor, petrol fiyatları ne zaman yükselse Rusya'nın elinde para olsa müzakere masasından kalkmaya çalışıyor. Bu konuda önlem alınması lazım diyor. Mesela bu çok ilginç bir açıklama. Aslında süreci de özetliyor birazcık.
1: Yani ileriye dönük de kolay kolay Rusya'nın masada yer alacağını beklemiyoruz. Çünkü yani bu biraz diplomatik bir konuya girdik ama bu dünya doğal gaz ve petrol piyasası açısından önemli diye konuya giriyorum. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın zayıflığı sürdüğü müddetçe, askeri zayıflığı, sermaye zayıflığı, nüfus zayıflığı, Rusya'nın kolay kolay masaya yanaşmayacağı çok çok açık. Hele de bu fiyatlar devam ederse, Çin ve Hindistan alımlarını artırarak sürdürürse Rusya'dan alımlarını, kolay kolay masaya ve barışa yönelik adımların atılmayacağı belli açıkçası.
0: Evet, yani tabii baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndaki ve Bab-ül-Mendeb'teki benzer sıkıntıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini öngörmek çok da yanlış olmaz diye değerlendirebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu da aslında küresel piyasaların savaşa yönelik bitirme yönlü yaklaşımının desteklenmesi gerekirken, bundan çıkar sağlayan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkeler olması nedeniyle baktığımızda piyasalarda çok tepki göstermiyorlar. Yani tepkisel hareket etmiyorlar. Ya, evet. Petrol fiyatı yükselmiş, biraz daha yüksekten alacağız deyip işte fiyatı zamlıyorlar. Kimsenin ben bunu sübvanse edeyim ya da işte bir şeyler yapayım demeye çalıştığını görmüyoruz. Yani Türkiye bunu yapıyor. İşte Eşel Mobil Sistemi'ni yaptı. Ama belli bir yere kadar dayanabiliyorsunuz. Tabii. Belli bir yerden sonra onu pompaya yansıtmak zorundasınız. Hı-hı. Avrupa perişan mesela.
1: Evet. Şimdi o kadar perişan ki Avrupa, birazdan akaryakıtı konuşurken, dizeli konuşurken bu konuya geleceğiz ama Avrupa'nın başka bir perişanlığı var. Katar LNG'si. Yani en önemli, kamuoyunda petrol kadar konuşulmasa da en önemli konulardan bir tanesi. Dünya piyasasında ikinci kritik yakıtlardan, yani ikinci kritik yakıt olan doğalgazın sıvı formu, dünya genelinde en büyük tedarikçilerinden olan Katar'ın büyük bir problemi var. Şimdi Hürmüz krizinin ardından Katar'ın LNG altyapısı çok büyük zarar gördü. LNG altyapısı şu demek, boru hatlarıyla getirdiğiniz, özellikle limanlara, liman bölgelerine, deniz kenarına getirdiğiniz doğal gazı burada sıvılaştırıyorsunuz. Bu sıvılaştır

0: ve maliyetli. Bu nedenle eğlenceyi kapasitesini kaybederseniz yerine koymanız çok kolay değil. İsterseniz yani şey üretiminizi, doğalgaz üretiminizi 100 kat arttırın. Bunu LNG'ye çevirip ihraç edemediğiniz müddetçe LNG kapasitesi artmıyor demektir. Bu nedenle şu anda hasar gören iki tane LNG tesisinin onarımının 3 yıla kadar sürebileceği ifade ediliyor ki Katar'ın LNG kapasitesinin yaklaşık %20'sini kaybettiği öngörülüyor.
1: Çok büyük, dünya piyasası için de çok büyük
0: miktar. Çok büyük bir rakam. Çünkü Katar ya ikinci ya üçüncü oluyor tüm yıllar içerisinde. Çok ender olarak dördüncülüğe düşen bir yerde. Şimdi Hürmüz'deki kriz nedeniyle de yeni LNG kapasitesi yatırımlarında bir gecikme öngörüyor. Yani tabloyu iyi anlayabildiysek.
1: Yani tabii vurulacaksa niye yapayım diye bakıyor adam da bir
0: Çok
1: yandan.
0: çok önemli. Şimdi Avrupa'nın da doğal gaz tedariğinde LNG'nin çok büyük bir önemi var biliyorsun. Rusya'nın doğal gaz boru hatlarıyla gelen gazın kesilmesinin ardından. Şimdi uzun süreli bir aksama, Katar'dan gelen uzun süreli bir aksama Avrupa'nın alternatif seçeneklerini de daraltıyor. Çünkü piyasadaki arz azalınca bunun için rekabet artıyor. Fiyat ve kapasite bloklaması zorlaşıyor. Şimdi çok önemli bir konu var. LNG'nin kapasitesini arttırdığını varsayıyoruz. LNG ihracat kapasitesini. Bu gazı nasıl taşıyacağınız sorusu artık dünya genelinde tıpkı petrolün nasıl taşınılacağının soru işareti haline gelmesi gibi büyük bir önem kazandı. Şu anda siz kapasiteyi arttırsanız bile LNG gemisi bulmak zor.
1: Hepsi bağlanmış sözleşmelerle çünkü varış.
0: Terminal kapasitesinin yeterli artması çok zor. Ve bunların tamamının bir maliyeti var. Yani petrol krizinin alternatifi boru hattı.
1: Evet, o da
0: Türkiye'ye uzanan bir boru hattından
1: kuzeyden
0: bahsedebiliriz
1: gelen vuruldu
0: gibi.
1: biliyorsun.
0: Evet yani bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama LNG'de mesele çok daha karmaşık ve gazı üretecek tesisin kendisi zarar gördüğünde alternatif bir tesise yönelmek neredeyse imkansız. Çünkü kapasite belli, şartlar belli. Şimdi buradan akla bir soru gelebilir. Yani Türkiye'yi etkileyecek mi? Yani Avrupa'yı etkileyeceğini çok iyi biliyoruz. Zaten kışa hazırlıklar konusunda depoların doluluğu da problemken LNG kapasitesinin Katar nedeniyle azalması problemken, fiyatların çok çok artacak olması problemken, Avrupa'nın bu konudan etkilenmemesi mümkün değil. Peki Türkiye nasıl etkilenir? Dolaylı olarak etkilenir çünkü Türkiye'nin kontratları var. Arz konusunda yani nasıl söyleyeyim, arz miktarı konusunda, Türkiye'nin alacağı miktar konusunda kesinlikle anlaşmalarla garanti altına alınmış şeyler var. Force majeurler dışında miktarlar var fakat fiyatları etkilenecektir. LNG piyasasında artan fiyatlar Türkiye'nin de ne yazık ki fiyatlarının ödediği fiyatların artmasına yol açabilecektir. Ama bizim hala arz güvenliğimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında çok büyük bir yerde. Ve şunu da bilmek gerekiyor dünya açısından. Türkiye evet olumlu adımlar attı ama Katar'daki sorun bugünün gaz arzından daha çok geleceğin gaz arzındaki problemleri işaret ediyor. Bu da Türkiye'nin attığı adımların Türkiye için ne kadar şu günlerde kritik hale geldiğini gösteriyor.
1: Yani ben bu kış yaşanacak olan açıkçası Avrupa'nın bunun etkilerini bu kış çok yaşayacağını düşünüyorum. Yani daha önceki benzer krizlere baktığımızda Avrupa böyle hani Ağustos böceğiyle karınca diye bir masal vardır. Sevgili dinleyenlerimiz de bilir. Oradaki Ağustos böceği kavramını Avrupa şu anda karşılıyor. Güzel karşılıyor. Çok bu süreç yaşanırken daha son derece konuşarak ve hiçbir şey yapmayarak bu konudaki
0: Çok
1: yetkinliğini
0: güzel.
1: Avrupa ve Avrupa Birliği gösterdi. Daha önce de bu programda birlikte bunu örnek vermiştik. Koronavirüs salgını yaşandığında ülkeler özellikle Büyük Avrupa Birliği ülkeleri daha küçük ülkelere giden ve maske taşıyan uçakları zorla indirip maskelere el koymuştu. LNG tankerlerine de yakın vadede askeri gemiler eşlik etmeye başlarsa sevgili dinleyenlerimiz de şaşırmasın. Çünkü bir yerde kıtlık olduğu zaman Avrupalıların gözü çok ilginç bir biçimde dönebiliyor.
0: Yani
1: Bunu
0: bu
1: tarih boyunca
0: evet.
1: gördük ve büyük krizler çıkabiliyor. Belki de şöyle daha küçük, nispeten daha güçsüz ülkelerin doğal gazına ya da LNG'sine kardeşim ben parasını veriyorum ve amiyane tabirle ben bu sıvılaştırmış doğalgazı çöküyorum deme potansiyeli taşıyan ülkeler de var. 1950'leri hatırlarsak hangileri evet. olduğunu çok iyi bilecektir sevgili
0: ne
1: dinleyenlerimiz.
0: Yazık ki,
1: o yüzden

0: Ben bunun bir krize ve hatta Avrupa Birliği içerisinde bir siyasi krize bile dönüşebileceğini ne yazık ki öngörmek istemem ama mesleki tecrübe itibariyle öngörebiliyorum diyebilirim.
1: Politikalardaki değişiklik ikiyüzlülüğe varacak şekilde olduğuna göre yani iç çekişmelerin başladığı da biliniyor ama büyük bir probleme dönüşmedi henüz. Fakat başka bir kriz daha var tüm dünyada.
0: Yapma Barış, bugün bizi bitirdin
1: Gerçekten
0: sevgili
1: çok
0: dinleyenlerimiz.
1: üzgünüm
0: Kusura
1: ama
0: bakmayın ama dünyanın gerçeklerini
1: yani
0: bugün Barış dile getiriyor.
1: şimdi herkes petrolü konuşuyor. Yani petrolün fiyatını yakından takip ediyor ama bugün dizel konusunda dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü evet petrol fiyatı yakından takip ediliyor ama ekonominin günlük hareketini, ekonomide nerede hareket varsa dizel belirliyor. Okuyayım bazı şeyleri not ettim. Ulaştırma yani kamyonlar, otobüsler, traktörler, iş makineleri, tüm lojistik sektörü, bunun içerisinde trenler dahil, sanayinin birçok alanı dizel kullanıyor. Tarım, bu çok önemli. Yani
0: Tabii
1: tarımda,
0: traktör kullanıyorsunuz, bir
1: tabii,
0: çerdever kullanıyorsunuz yani.
1: tarımdaki tek yakıt dizel. Şimdi küresel dizel piyasalarında da ciddi bir kriz var. Büyük bir sıkışıklık var ve bazı analizler bu sıkışıklığın 2027'nin yani sonuna kadar belki de devam edeceğini ama en azından 2027'ye kadar kesinlikle üstesinden gelinemeyeceğini söylüyor. Neden bu? Rusya kaynaklı arz sorunları. Çünkü limanlar yani ihracat limanları, akaryakıt ihracat limanları ile birlikte rafineriler Ukrayna tarafından vuruluyor. Sürekli küçük, ucuz, kamikaze dronlarıyla bu tesisler vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri müdahale etti. Birbirinizinkini vurmayın dedi. Hani özellikle iki tarafta birbirinin
0: Derken
1: enerji yapısına.
0: İran'dakileri vurdu diyorsun.
1: Evet, kendi enerji altyapısına. Evet,
0: Arkadasında.
1: çok ilginç bir şekilde enerji altyapısına saldırmamasını istedi. Orta Doğu'daki çatışmalar belli. Biraz önce konuştuk Hürmüz'den çıkmayan petrol ve burada aynı zamanda rafine ürünler de var. Onlar da çıkmıyor. Dünya piyasasındaki rafineri kapasitesi belli. Ve bazı rafineri kapasiteler devreden çıkmış durumda. Bunu artırmak, LNG'yi artırmaktan da daha zor. Rafineriyi hemen bugün kuralım deseniz
0: Evet.
1: yıllarca bir inşaat sürecinden ve maliyetten
0: Tabii Rusya'nın
1: bahsediyorsunuz.
0: kendi içerisinde şu anda dizel yakıt sorunu yaşanıyor.
1: Bunun için ihracat yasakları getiriliyor.
0: Irak'ın kuzey bölgesi yani Bağdat'tan yukarısı ve Bağdat'tan aşağısı sadece
1: Evet.
0: Bağdat değil. Petrol üzerinde yüzüyor. Dizel yakıtı Türkiye'den satın alıyorlar.
1: Evet, şimdi tüm bu süreçlere baktığımızda bir konu daha var. Stoklar düştü. Dünya genelinde stokları hem akaryakıt stokları düştü hem benzin stokları yani hem de ham petrol stokları düştü. Ve küresel petrol ürünleri ticaretinde aksaklıklar doğdu. Yani bu özellikle tankerlerin sigortalanamaması çok büyük problemlere yol açtı. Bu nedenle dünya geneline baktığımızda bu dizel krizinin şimdi birincisi arz krizi var. İkincisi bunun fiyatlara etkisi var. Bu dünya genelinde petrol manşetleri domine ediyor gazetelerde ve haber sitelerinde ama dizel ekonominin kamyonlarını hareket ettiren bir sistemle daha kritik bir rol oynuyor ve bu kamyonlar hareket etmediği ya da daha pahalı fiyatlardan hareket ettiği sürece dünya ekonomileri bundan çok büyük zarar görecek.
0: Yani
1: Ne
0: sevgili
1: yazık ki.
0: dinleyenler şöyle düşünün bunu. Diyelim ki tarladaki tahılı karasabanla hasat ettiniz. Diyelim
1: Evet.
0: ki, yani Rusya, Ukrayna çok büyük topraklar olmaz ama diyelim ki oldu. Diyelim ki yelkenlerle taşıdınız yine gemilerle.
1: Fantazi
0: Evet, fantazi
1: dünyamızda.
0: dünyası tamamen. Yani kağınıyla domates taşıyacak değilsiniz. Kamyonla taşıyacaksınız. Dolayısıyla siz bunu taşıdığınız anda o domatesin fiyatına %100 belki de %200 domatesin kendisinden fazla fiyat eklenecek.
1: Evet.
0: Bu gıda fiyatını arttıracak. Gıda fiyatı da enflasyonu arttıracak. Yani ya ne olacak, elektrikli arabaya biniyoruz. Genel küresel olarak elektrikli araba artar. Bu dizel problemi de çözülür diye düşünüyorsunuz. Çözülmez.
1: Evet, çünkü dizel yalnızca otomobillerde kullanılmıyor. Biraz önce söyledik. Lojistikten tarıma, sanayiden inşaata kadar ekonominin hareket eden sektörlerin tamamında dizel var. Ve dizelin fiyatı ne yazık ki bir domino etkisi gibi bir sonraki fiyatı etkiliyor. O da bir sonraki fiyatı etkiliyor. Çünkü evet tarladan şehre geliyor ama orada bitmiyor. Şehir içerisinde dağılıyor.
0: Tabii ki.
1: Yani o bile bu fiyatın çeşitli katmanlarda lojistik nedeniyle fiyatın artmasına neden oluyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde dizelin etkisinin aynı petrol gibi, petrol fiyatlarının ekonomilere ve enflasyona doğrudan etkisi gibi, dizelin etkisinin de doğrudan hissedilebilir bir şekilde yakın dönemde hatta...
0: Dizelin etkisinin biraz yokluğundan hissedilebileceğine de öngörmek çok yanlış olmaz herhalde. Çünkü tabii, tedarik zinciri kırıldı,
1: evet,
0: sevgili dinleyenler. Yani Rusya'dasınız, düşünün, petrol üzerinde yüzüyorsunuz ve benzin istasyonunda yakıt beklemek zorundasınız. Bu,
1: evet,
0: korkunç bir şey.
1: Ve bu öylesine bir, nasıl söyleyeyim, sıkıntıya yol açtı ki Moskova hem benzinin hem de dizelin ithalat, yani ihracatını, yurt dışına çıkarılmasına belirli bir kota koydu. Bu düşünülemeyen bir şey geçmişte.
0: Hı hı. Bu oradan para kazanıyor adam.
1: Evet.
0: Yani hani bizim domates satmamız gibi Ruslara, Ruslar da bize petrol satıyorlar.
1: Tüm dünyaya satıyorlar ve bu konuda da çok büyük gelirleri var. Ve
0: domates petrol metaforunu da yayıncılık dünyasına sokarak gerçekten çok başarılı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama çok gerçekten haklısın. Bu süreçte herhalde Türkiye'nin önceden aldığı önlemlere birazcık da bakmak lazım. Özellikle daha önce de konuştuk ama yenilenebilir enerji burada başat aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yani siz çarkın dişlilerini döndürebilmek için ürettiğiniz elektriği,
1: evet,
0: petrol ürünleri tabanlı değil de sıcak güneşimiz tabanlı, işte ılık rüzgarımız tabanlı, güzel Meltem Lodos'umuz tabanlı kullanırsanız ekonomiye çok büyük katkı sağlıyorsunuz.
1: Şimdi tam orada şöyle bir konumuz var. Yani ister güneş olsun ister rüzgar olsun, biz bu konuda çok büyük başarılar elde ettik. Daha önce burada bahsetmiştim. Tam 10 yılda 641 kata yaklaşan, 12 yılda 641 kata yaklaşan bir büyüme göstermiş sektörün bazı bölümleri. Şimdi güneşi kurmak, yani rüzgar enerjisini kurmak, santrali kurmak artık basit.
0: Hı hı.
1: Ama güneşten üretilen elektriği güvenli bir biçimde sisteme sunmak problem hale gelmeye başladı. Nasıl petrolü ve doğalgazı üretmek problem değil de onları ulaştırmak problemse, şimdi şebeke içerisinde yenilenebilir enerjiyi iletmek çok büyük problem olmaya başladı. Bizim 2035'e kadar 120 gigawatt kurulu güce ulaşmayı hesaplıyoruz.
0: Çok ciddi bir rakam Türkiye
1: şartlarında. Çok ciddi bir rakam. Ama 2035'e kadar da bunu yapabilmek için 28 milyar dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm sektöre 108 milyar dolar ama şebekeye 28 milyar dolar. Bu çok çok önemli. %30'una yakın kısmı şebeke alacak görünüyor. Türkiye bu konuda geçmişte attığı adımların bugün, evet, enerji krizlerini atlatmada meyvelerini yiyor ama Türkiye eğer bu şebeke adımını atmazsa bu meyveleri ilerleyen süreçte yiyemeyecek.
0: Hı hı.
1: Bunun farkına varıp enerji yönetimi bazı önlemler alıyor. Artık çünkü üretmek tek başına hiçbir noktada yetmiyor. Bunu ulaştırmak, bunu güvenli bir biçimde, bunu kesintisiz bir biçimde ulaştırmak en büyük sorun. Artık enerji dönüşümünde ne kadar elektrik üreteceğimiz değil, ürettiğimiz elektriğimizi nasıl taşıyacağız, nasıl dağıtacağız, nasıl bir tüketimi hedefleyeceğiz de çok önemli. Fark ediyorsan Türkiye'nin bazı konularda stratejik adımlar atması gerekiyor. Bu konuları belirlemiş görünüyor Türkiye'de enerji yönetimi. Bu konulara hakkında da gerekli yatırımları yapıyor gibi görünüyor. Neden 28 milyar dolara ihtiyaç duyuyoruz? Yani hani nedir konu asıl? Çünkü yenilenebilir kapasite büyürken sizin onu iletecek kabloları,
0: altyapıyı,
1: çok basit bir şekilde kablolarını bile yenilememeniz sizin gelecekte çok büyük problemler yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle sanki görünmez bir kahraman var tüm bu sistem içerisinde, o da şebekeler. Şebekelerin güvenli bir şekilde dijital bir ağ üzerinde yapay zeka ile desteklenmesi gerekiyor. Çünkü artık arzı ve tüketimi aynı anda yönetmek sadece bizim aklımızla çok büyük hesaplamalar ve öngörüler
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok büyük, yani evet, elektriği dağıttığınız alan çok büyük. Yani
1: evet,
0: bunu bir insanın damar sistemi, sinir sistemi gibi düşünün.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Yerde, yani şöyle değerlendirin sevgili dinleyenler. Yazın tatile geliyor mesela sevgili dinleyenlerimiz Türkiye'ye ve yaylaya çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Kendi köylerinin yaylasına. Yani
1: arada
0: giderken
1: metrede,
0: yol
1: evet,
0: yok. Yol yok yani.
1: Evet,
0: toprak
1: yol
0: üzerinden gidiyorlar. Hani
1: evet,
0: böyle bazıları yürüyerek
1: şose
0: gidiyor.
1: Şose yol bile, evet, doğru söylüyorsun.
0: Ama evde elektrikleri var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oraya kadar ulaşmasını istiyoruz elektriğin, değil mi? Dolayısıyla oraya kadar ulaşabilmesi için o altyapının da bir şekilde yenilenmesi ya da oraya yeter hale getirilmesi gerekiyor. Ve sistemin şunu bilmesi gerekiyor. Ya buraya bu insanlar geliyor ama işte Haziran ve Temmuz ayında geliyor. Yapay zeka bir süre sonra

0: bunu hesaplıyor. Evet. Bir yerde kesinti yapıp bir yere elektrik vermek gerektiğinde ben öncelikli olarak buraları kesip diğer tarafa elektrik verir mi? Kendi kendine hesaplaması gerekiyor. Evet. Kablo deyip geçmeyin yani. Onlar aslında elektrifikasyon sürecinin can damarları.
1: Kesinlikle öyle ve şebekeler bunun en önemli konularından bir tanesi. Ben başka bir konuya değineyim mi senin de izninle?
0: Lütfen.
1: Türkiye'ye artık bir yeni bir yatırım geliyor gibi Suudi Aramco ile birlikte. Suudi Aramco Türkiye'de bir rafineri tesisi, rafinasyon tesisi kurmak için görüşmelere başladığı duyuldu. Bu son derece önemli. Biliyorsun bizim şu anda iki tane şirketimiz var Türkiye'de faaliyet gösteren rafinasyon süreçlerinde. Buna bir üçüncüsü eklenecek gibi görünüyor. Bunun biraz önce bahsettiğimiz dizel problemiyle, bunun biraz önce bahsettiğimiz piyasalara ulaştırabilme problemiyle de doğrudan alakası var. Şöyle düşünün, Türkiye'nin herhangi bir limanından Avrupa'ya, yani doğudan aldığımız, bizim doğu komşularımızdan ve güney komşularımızdan aldığımız petrolün ülkemizde rafinasyonunun ardından batıdaki ülkelere, enerji aç ülkelere doğrudan ulaştırılabileceği,
0: yakıt olarak ulaştırılabileceği,
1: evet,
0: yani
1: güvenli bir petrol şekilde değil. Evet, güvenli bir şekilde petrolün rafinasyonuyla akaryakıt olarak ulaştırılabileceği yeni bir tesis kurulacak ki kurulacak gibi görünüyor. Yani konuşmalar henüz resmi
0: güvenli bir yere kurmak istiyorlar onlar da açıkçası. Yani baktığımızda az önce söylüyorsun.
1: Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye enerji merkezi olma yolunda, daha önce hatırlarsan doğalgazı konuştuk.
0: Doğru.
1: Elektriği konuştuk. Petrolü yeterince konuşamıyoruz. Hala bir belirsizliğimiz var. Bu konuda anlaşılabilir. Çünkü petrol çok aktif bir şekilde ihraç edilebiliyor ama son Hürmüz'den sonra Türkiye'nin önemi daha da arttı. Ama şimdi anladığımız kadarıyla bir de akaryakıtı ekleyeceğiz buraya. Bunlar son derece sevindirici gelişmeler. Bunu da paylaşmak istedim. Bir gelişme daha vardı. Onu da gündemimizde okumadık ama temel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bakanımız bazı ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili kurumlarıyla bir nükleer anlaşma, mutabakat imzaladılar. Bu mutabakat kapsamında da nükleer işbirliğinin daha da artırılması konusunda, bu ikinci biliyorsun. Daha önce de bir tane imzaladık.
0: Tabii.
1: Bunun üstüne bir tane daha imzaladık. Bu şunu gösteriyor. Bu konuda iki ülke son derece kararlı ve bu işbirliği yoğun bir şekilde Türkiye'nin modüler küçük nükleer reaktörlere erişimine imkan sağlayacak gibi görünüyor. En azından görünen kısmı bu. Bunlar son derece gerçekten sevindirici gelişmeler.
0: Bu söylediğini de sabah saatlerinde editör olarak okuma fırsatı buldum. Sabahın ilk saatlerinde Enerji Bakanı TRT Haber'e de anlattı detaylarını. Evet. Sevgili dinleyenlerimize hem TRTHaber.com'dan hem de TRT Haber ekranlarından detaylarına ulaşabilir. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la yapılan söyleşin. Efendim gündem enerjide bu haftada Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la birlikte ben Mahmut Güraş mevcut enerji gündemiyle ilgili sizi bilgilendirmeye çalıştık. Sanırım güzel de oldu Barış.
1: Evet.
0: Umarız sürçülisan etmemişizdir. Efendim programımızı sizler için Gülşen Aybas hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Biz de dediğim gibi elimizden geldiğince bilgi ve yorumlarımızla dünya enerji gündemini size aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında önümüzdeki haftada tekrar görüşmek üzere diyelim ve esen kalın efendim. Herkese iyi günler.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolu geometrik bir bilim dalı gibi ele alan Valeri Labanovski ve onun yenilmez armadası Dinamo Kiev takımından söz edeceğiz. 1970'lerin ortasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ortaya çıkan bu futbol takımı sadece kupalar kazanmakla kalmamış, futbolun fiziksel ve zihinsel sınırlarını

0: sınırlarını adeta yeniden tanımlamıştı. Labanovski 1974'te başladığı görevinde henüz bir yılını doldurmadan 1975'te UEFA Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupayı kazanarak bütün dünyayı şaşkına çevirdi. O yıl Labanovski yılın teknik direktörü, takımın yıldızı Oleg Blokhin ise yılın sporcusu seçildi. Bu başarının altında yatan sır, oyuncuların daha önce eşi benzeri görülmemiş fiziksel kapasiteleriydi. Ayrıca Labanovski'nin takımı, mevki fark etmeksizin sahanın her yerinde pres yapan, rakiplerini fiziksel olarak adeta ezen oyunculardan kuruluydu. Valeri Labanovski futbolu geometrik bir zeka ile kurguladığı için usta yazar Ulus Baker tarafından futbolun Spinoza'sı olarak nitelendirilmişti. Spinoza'nın ne umut korkudan vazgeçebilir ne de korku umuttan sözü Labanovski'nin yarattığı disiplinli ve umudunu asla kaybetmeyen takımları özetliyordu. Hem milli takımı hem de Dinamo Kiev'i aynı anda yöneten bu dahi 1985'te bir kez daha Avrupa Kupası'nın müzesine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da kanıtladı. 2002 yılında aramızdan ayrılan bu büyük futbol adamı modern futbola yüksek kondisyon ve bitmek bilmeyen pres felsefesini miras bırakarak futbol tarihindeki yerini de aldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.